çok zevklidir. Ama dikkat etmek lazım. Yoksa komşuların camları kırılabilir. Karacığım, bu seferlik affet. Topu almaya kim gidecek bakalım? Malum adettendir. Topu atan alır. Oyun oynamak için en güzel yer parklar ve geniş alanlardır çocuklar. Böylece ne başkalarına ne de kendimize zarar vermiş oluruz. Ah, resmen eski günlerime gittim çocuklar. Gerçek oyunlar, gerçek mutluluklar, gerçek arkadaşlıklar. Hepsi çok güzel. Hadi bir resim daha. Aa, neden ama? Ne güzel eğleniyorduk. Ya, demek basket maçınız var. Ben de gelebilir miyim? Lütfen. Evet sevgili seyirciler, geldik bir maçın, aman bir programın daha sonuna. Tekrar görüşünceye değin gerçek oyunlarla eğlenin. Allah'a emanet olun.

0: Gönül haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: the ship. Sadece bana gıcık köpek. Görüyorsunuz arkadaşlar, galip mülayim olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
0: Çok heyecanlıyım. Çocuklar gelmeden hemen hazırlayayım. Ne demişler? Bilgide galip, etkinlikte mülayim ol. Allah! Bismillah!

0: Hele şükür. Nasılsın Galip?
1: Hocam? Oh! Şükür! Sizi tanıdı hocam.
0: İyi misin Galip? Nasıl hissediyorsun?
1: Bomba! Bomba gibiymiş hocam! Bomba patladı hocam. Önce düştü sonra patladı.
0: Yok yok, bomba değil. Ali'nin balonu patlamış Galip.
1: O ses balondan mı çıktı?
2: Evet ya, evet.
1: Sesi anladım ama öncesinde bir şey düştü hocam.
0: Geçen sene astığımız kuş evi düşmüş.
3: Tek başına ne yapıyordun burada Galip?
1: İslam'ın şartlarıyla ilgili bir etkinlik hazırlıyordum. Sürpriz yapacaktım.
3: Çalışkan çocuk seni.
0: Ben de çok merak ettim. Ama önce şu kuş evlerini kontrol etmek lazım. Yaşadığımız bu hadise bize gösterdi ki kuş evlerimizi mutlaka kontrol etmeliyiz. Yoksa...
1: Yoksa güm.
3: Boyamaya başlayalım o zaman.
0: Hadi bismillah.
3: Bak.
1: Yenisini mi aldın? Ben de diyorum Ali nereye kayboldu?
3: Evet. Çok üzüldüm ya. Annem de dayanamadı.
1: Ben bitirdim bile.
3: Eline sağlık. Çok güzel olmuş.
0: Galip, senin etkinliğin tam zamanı.
3: İslam'ın şartlarıyla ilgili olan mı hocam?
0: Evet Ali.
3: Ben dünkü dersteki ilahiyle hepsini öğrendim zaten.
0: Aferin sana Ali. Söyle de kulaklarımızın pası silinsin.
3: İslam'ın şartı 6'dır 6.
4: Kaç?
3: 6'dır 6.
1: Emin misin Ali? 5 olmasın.
3: 6'dır 6.
0: 5'tir Ali. İslam'ın şartı 5'tir. İmanın şartı 6'dır 6.
3: Yo, ben yine karıştırdım hocam.
1: Üzülme Ali. 5'i bir yerde etkinliğimizde artık karıştırmayacaksın. İslam'ın şartı 5'tir arkadaşlar. Tıpkı bir elimizin parmakları kadar. Eğer unutursanız hemen bu aklınıza gelsin. Şimdi sayalım bakalım nelermiş bu şartlar. Birinci şart. Kelime-i şehadet.
0: Neydi kelime-i şehadet? Aferin size. Maşallah.
1: İkincisi namaz kılmak. Üçüncüsü oruç tutmak. Dördüncüsü zekat vermek. Beşincisi hacca gitmek. İslam'ın şartı deyince artık 5'i bir yerde. Sağ olun.

0: bilgilerimizi tazelediğimize göre sıra geldi pekiştirmeye. Yani oyuna.
1: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam.
1: Size limonata getirdik.
3: Teşekkürler.
0: Bize yok mu?
1: Olmaz mı hocam? En başta size var. Aliler yok mu? Onlara da getirdik.
3: Oyun lafını duyunca ekibi toplamaya gitti sanırım.
1: Oyun mu?
0: Evet, tam zamanında geldiniz. Limonataları için de hemen başlayalım.
2: Elhamdülillah.
1: Afiyet olsun.
3: Kağıtları ne yapacağız hocam?
0: İslam'ın şartları oyunu için kağıttan uçak yapacağız çocuklar. Hadi yapmaya başlayalım. Birazdan kuralları açıklayacağım. Oyun şu şekilde çocuklar. Kurallar anlaşıldı mı?
2: Evet!
0: Hadi bismillah.
1: Namaz kılmak İslam'ın şartıdır hocam.
0: Evet, çok doğru.
3: Hacca gitmek İslam'ın şartıdır hocam.
0: Evet, çok doğru.

0: İslam'ın şartıdır hocam.
1: Emin misin?
0: Evet. Bir şey tutuyorduk ya hocam.
1: Bir şey tutuyorduk ama o neydi çocuklar?
2: Oruç.
0: Ha, tamam. Atıyorum hocam.

0: Evet, epey yoruldunuz. Ama herkes öğrendi değil mi?
1: Evet!
0: Aferin size. Namaz vakti de yaklaştı. Hadi bakalım, toparlanalım.
2: Hocam, sonuç.
3: Kim kazandı hocam?
0: Ha, siz onu soruyorsunuz. Burada. Kim yakalarsa o birinci.

Mercan Yağ, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

oradan batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayız.

0: bir bilmecem var.
1: Bilmece mi, bulmaca mı?
0: Dostum, kafamı buruşturma. Aman işte, karıştırma. Bulmaca, bilmece aynı şey.
1: Hayır, bulmaca buldurur, bilmece bildirir.
0: Biliyorsan bil, buluyorsan bul dostum.
2: Ay, çatlayacağım. Sor artık Mo.
0: Her işe koşturmaktan yorgun düştüm diyorum. Bir soru buldum ama cevabı bilmiyorum.
2: Hiçbir şey gelmiyor aklıma.
3: Ben de bulamadım.
2: İpucu yok mu? Mo, neymiş cevap?
0: Bilmiyorum.
1: Hadi, cevabını bilmediğin soruyu mu soruyorsun?
0: Yo, cevabı bilmiyorum.
1: E onu diyorum işte. Cevabı bul da gel.
2: E niye soruyorsun ki o zaman?
0: Sormadım ki dostum, söyledim. Sorunun cevabı bilmiyorum.
4: Olamaz.
0: Kangi, bir yangın söndürme tüpü daha getir dostum. Hatta birden fazla.
2: Han, yine dalmışsın.
5: Almanya'da göçmenler yardım gecesi düzenlemişler. Herkes durumuna göre yoksullara ücretsiz hizmet edecekmiş.
3: Ve bize de bunu dünyaya duyurmak düşüyor.
2: Hadi hemen planlama yapalım.
3: O zaman görev dağılımı.
4: İyilik için!
0: Komple beni mi unuttunuz? Tamamımı mı? Bir kısmımı bile mi hatırlamadınız?
1: Affedersin Mo.
0: Hangi işi bana bıraktınız?
1: Hani yardım gecesi düzenliyorlar ya.
0: Doğrudur.
1: Biz de haber yapacağız.
0: Şüphesiz.
1: Sana şu işi bıraktık dostum.
0: Hadi söyle artık.
1: Bilmiyorum.
0: Vay, bilmecenin intikamı ha?
1: Evet, olmayan bilmecenin.
3: Şaka yapalım dedik Mo.
2: Seni hiç unutur muyuz Mo?
3: Mo, sen şimdi Kangi ve Badem'le İmam Hasan amcaya git. 3 çuval yardım malzemesi toplanmış. Onları alın gelin. Mo, ne oldu? Hala seni unutmuş gibi şaka yaptığımıza mı bozuksun?
0: 3 çuval mı? Acaba diyorum, arada bir beni gerçekten unutsanız mı?

0: buraya neden koştuğumuzu sorabilir miyim acaba? Yani? Dostum, iki havla üç hav arasında ne fark var ben bilmiyorum. Bak bunu da anlamadım ama saygı ve sevgi içermediği kesin. İşte bu imdat demekti. Tane tane konuştu.
1: Haber videosu tamamdır.
2: Sevgili seyirciler, Almanya'da yaşayan hayırsever Türkler yoksullar için bir gece düzenledi. Biz de hepsine tek tek ulaştık.
3: Bugün dönerleri bedava pişireceğim. Herkes yesin.
4: Kıyafete ihtiyacı olanları bekliyorum.
5: Burada hayırsever esnafımız ihtiyaç sahipleri için buluştu. Türklerin başlattığı bu hayra Alman dostlarımız da katıldı. Herkese teşekkürler.
6: Türkler her yere hayır götürüyor. Biz de dünyaya sesleniyoruz. Herkes elindekini bir başkasıyla paylaşsın. Destek için kanalımıza yorumlarınızı bekliyoruz.
1: Demiştim, biliyordum Allah'ım, çok şükür.
0: Ne oldu İkbal?
1: İspanya'da, İsveç'te, Tunus'ta, İran'da ve Çin'de yaşayan Türklerden bloğa yorumlar geldi.
7: Yani?
1: Hayır gecesi planlıyorlar.
8: Yıllar sonraki haberleri hayal edebiliyorum. İyilik habercileri tarafından yayılan akım bütün dünyayı sardı. Geleneksel hayır gecelerinin 75. zinciri başlıyor.
0: İşte bu, hayır geceleri zinciri.
7: Yalnız bir eksik var, biliyor musunuz?
9: Biliyoruz, ayran.
7: Yoo, Türkiye'de de birileri hayır gecesi düzenlemeli diyecektim. Çok önyargılısınız. Tabii, ayran da fena olmazdı.

0: Kangi Bey ve Badem Efendi, taşımaya yardım eder misinizler? Rica etsem. Çok rica etsem. 3 hav. Sizi de ben taşısam. Ne anladım ben bu işten?
1: Neler yaptınız?
2: Emin misin?
0: Yürüyorduk. İşte o abla da dedi ki hayır gecesi düzenleyecekmiş.
2: Bitti değil mi çocuklar?
1: Bitmiş olsun. Lütfen olsun.
0: Tabii ablayla karşılaşmadan önce şöyle bir şey oldu.
3: Hayır.
0: Tamam canım, ayağımı burktum diyecektim.

0: Zehra abla, harika bir gece olmuş. Çok katılım var mı?
1: Evet çocuklar. Esnafımız, iş adamlarımız ve ihtiyaç sahipleri burada buluştu. Sayenizde bu hayır hareketi gitgide büyüyor.
2: Çocuklar gelin, lahmacunlarımdan yiyin.
3: Çok teşekkürler. Biz haber için buradayız amcacığım. Ama bir fotoğrafınızı alırız.

0: Evet, görev tamamdır.
1: Vay! Mo, bu tatlı şeyi nereden buldun?
2: Dostlar, bu size anlattığım yavru köpek.
3: Hani şu ağaçta mahsur kalan?
2: Ta kendisi.
3: Sahi nasıl indirdiniz onu ağaçtan? Anlatman saatler sürmüştü de.
2: Dostum, çok çıt çıtlı bir süreçti.
0: Çetrefilli?
2: Heh, işte ondan. Önce camiye kadar gittim. O devasa merdiveni getirdim. Merdiven yetişmedi. Bulduğum tahtalardan ekleme yaptım. Çıkarken yağmur indirdi. Merdiven kayganlaştı. Düştüm. Ama yılmadım. Tekrar denedim. Ve mutlu son. İşte aşağı yukarı benzer işler.

0: şaşkın Elif. Uyudun da kaldın öylece. Böyle uyur kalırsan bir çoluk da gider elinden. Nasıl da geç kaldın öylece. Koş çabuk, koş hadi.
1: Sema abla, bu böyle oldu mu?
2: Dur bakayım. Aferin sana Alper.
1: Olmuş mu?
2: Olmuş olmuş, hem de çok güzel olmuş.
3: Eline sağlık Alper. Maşallah pek hızlı öğreniyor değil mi Sema ablası?
2: Evet baba.
4: Sema abla, rozet yapmayı da gösterecek misin bana?
2: Elbette.
0: Oh Elif, geç kalacak günü buldun. Her gün erkenden kalkar gelirsin. Bugün uyudun da uyudun. Al işte gördün mü? Alper erkenden gelmiş keyfini sürüyor. Sema, sen miydin Fiko? Evet Fiko, biraz canım sıkkın. Hep o Alper'in yüzünden. Pes etme mi diyorsun Fiko? Doğru ya, Bimi çok kolay yetişmiyor. Öyle kolay pes etmek yok.
3: Sema, Elif nerede kaldı?
2: Bilmem baba, ama diğer yolcumuz balonun yanına gelmiş. Belki Elif de oraya gitmiştir.
0: Buradayım Sema abla, buradayım.
3: Benim aslan miçom gelmiş de bizi bekliyormuş.
0: Aslan miçom muyum gerçekten?
3: E öylesin tabii ya.
0: Hey hey hey aslan miço, gel gel gelmiş bekliyor.
3: Evet, her şey hazırsa kalkışa geçebiliriz.
2: Ay, hay Allah, balon maketini evde unuttuk.
0: Ben bir koşu alır gelirim Sema abla.
2: Öyle mi? Benim uçuş için hazırlık yapmam gerek. Bu sırada senden yolcumuza kuralları anlatmanı isteyecektim ama...
4: O halde ben gidip maketi alıp geleyim Sema abla.
2: Harika. O zaman Alper maketi getirsin. Elifciğim sen de kuralları anlat.
0: Alper kuralları anlatsa?
2: O daha çok yeni Elif. Sen kuralları daha iyi biliyorsun.
0: Ama balon maketim hiç onun sorumluluğundaydı.
4: O zaman geç kalmasaydın da unutmasaydık.
0: Tamam tamam, bir kere geç kaldık diye. Rozet'le duymadı bile. Hı? Sen de neden kuralları bilmezsin ki sanki?

0: Çok şükür. Sorunsuzca havalandık. Manzaranın keyfini çıkartın çocuklar.
1: Şey Alper, rozetleri koymadın mı poşete?
2: Hayır Sema abla. Sen sadece balon maketi dedin.
1: Haklısın.

0: ben gitseydim keşke. Biliyorum çünkü ikisinin de lazım olduğunu.
1: Sen de haklısın.
2: Biliyordun da bana neden söylemedin?
0: Söylememe fırsat vermedin ki. Hemen koştun gittin.
3: Doğru. Elif seslendi ama sen gitmiştin.
2: Ne yapayım? Acele etmem gerekiyordu. Peşimden koşabilirdi.
0: Benim de kuralları anlatma görevim vardı.
2: Ama rozet de önemli.
0: Kural da önemli.
2: Ama ben haklıyım.
0: Hayır, ben haklıyım.
4: Hey, durun bakalım. Tamam. İkiniz de haklısınız.
2: Ama ikimiz de haklıysak kim haksız?
4: Hadi şimdi dikkat öyküsüne geçelim. Sonra bakarız kim haklı kim haksız. Osmanlı döneminde çok çok eski zamanlarda bir kadı varmış.
1: Kadı ne demekti Elif? Hatırlatır mısın arkadaşlarına?
0: Osmanlı döneminde mahkeme işlerine bakan kişi.
4: Evet, yani o dönemin hakimi diyebiliriz. Bu kadı efendi çok hakkaniyetli bir kişiymiş. Onun adil tutumu kulaktan kulağa yayılmış, padişaha kadar ulaşmış. Bu kadı hakkında güzel sözler duyan padişah bir gün onu ziyaret etmeye karar vermiş ve atlamış kır atına. Kadı efendinin yanına gelen padişah ona selam vermiş ve demiş ki:
1: Kıymetli kadı efendi, metini duydum geldim. Sen bir davayı ne zaman ne şekilde sonlandırırsın?
4: Bunun üzerine kadı padişaha:
1: Efendim, haklı haklı, haksız da haksız çıkınca dava sonlanır.
4: Demiş. Padişah şaşırmış. Bunun ne demek olduğunu anlamak istemiş ve...
1: Nasıl yani?
4: Diye sormuş. Kadı da tekrar...
1: Padişahım, haklı haklı, haksız haksız çıkınca dava sonlanır.
4: Demiş. Padişah yine anlamadığı için sormuş.
1: Peki ya iki taraf da haklı ya da iki taraf da haksızsa?
4: Kadı efendi bir durmuş, derin nefes almış, sonra da demiş ki...
1: Haşmetlim, bunca yıldır kadıyım. Karşıma iki haklının ya da iki haksızın geldiğini görmedim. Bazen iki tarafında haklı olduğu ya da iki tarafında haksız olduğu durumlar olabilir. Diyelim ki iki taraf da haklı olsun. İş uzayıp da benim önüme gelecek bir meseleye dönüştüyse taraflardan biri mutlaka haklılığını yitirmiş, haksız duruma gelmiş demektir. Asıl mesele ise haklıyken haksız duruma düşmemeyi becerebilmektir.
4: Demiş. Padişah bu cevabı çok sevmiş. İşte böyle çocuklar. Diyelim ki Ahmet ve Mehmet adında iki arkadaş var. Önlerinde de iki tane taş var. Ahmet diyor ki, bir top atsam taşı deviririm. Mehmet de diyor ki, deviremezsin.
1: Topu bir atıyorlar ki, taşların biri devrilmiş, biri devrilmemiş.
4: Ahmet devrileni gösterip, gördün mü, bak devirdim diyor. Mehmet de devrilmeyeni gösterip, hayır deviremedin diyor. Kim haklı?
3: Şey, ikisi de haklı Agah dedi.
4: Değil mi ya? Peki bu işin sonunda Ahmet, evet biri devrildi, biri devrilmedi dese ama Mehmet hayır deviremedin diye inat etse, iş kavgaya dönüşse kim haklı?
3: Şey, inat ettiği için Mehmet haksız.
1: Bazen böyle durumlar yaşanabilir çocuklar. İki tarafın da kendince haklı olduğu yerler olur.
4: Ben haklıyım, sen haklısın diye inatlaşan, hırçınlaşan haksız duruma düşer. İş büyür gider.
1: Ama oturup konuşulursa, haklı oldukları ve haksız oldukları meseleleri kabullenirlerse, olay tatlıya bağlanır, değil mi?
0: Evet.
4: Aferin size. Evet. O halde dikkat öykümüz bitti. Sıra geldi dikkat yarışına. Padişah, kadı efendiyi neden ziyaret etmek istedi?
2: Şey, çok dürüst ve adil olduğunu duyduğu için.
0: Tebrikler Alper. Ama parmak kaldırıp söz alsan daha iyi olur.
2: Haklısın Elif. Cevabı bilince heyecandan unuttum.
0: Sen de haklısın. Sonrakinde unutmamaya çalış.
1: Peki padişah kadı efendinin yanına neyle gitmişti?

0: kıratıyla.
1: Tebrikler, bir bir oldunuz.
2: Son sorunuz geliyor. Kadı efendi, bir dava ne zaman biter demişti?
3: Haklı haklı, haksız haksız çıkınca.
1: Evet doğru. Üçünüz de bir puan aldınız. Ve bugün oyunumuz berabere bitti.
2: Dikkat balonu maketimizi de minik dostumuza verelim Sema. O ilk kez biniyor ne de olsa.
1: Elbette baba. Hatta bu rozeti de ona takalım ki o da dikkat balonu ailemizin bir üyesi olsun.

0: Çok şükür. Bugünü de sorunsuzca geçirdik.
1: Biz az daha sorun çıkartıyorduk ama.
2: Evet. Neyse ki tatlıya bağlandı. Sen geç kalmasaydın hiç sorun yoktu aslında ama.
1: Asıl sen hemen fırlayıp gitmeseydin.
2: Acelemiz vardı.
1: Ne yapalım, benim de işim vardı.
0: Hoppala. Yine mi başlıyoruz çocuklar?
3: Ne anlattık biz balonda? İki tarafın da haklı olduğu durumlar olabilir. Bunu mesele haline getirmemek gerek.
2: Doğru, haklısınız. Özür dileriz.
1: Evet, özür dileriz.
0: Aferin size. Böyle akıllı davrandığınız için ben de size yarın çömlek yapmayı öğreteceğim.
1: Çömlek mi? O da ne?
3: Pişirilmiş topraktan yapılmış tabak.
2: Yaşasın en sevdiğim.
1: Lay lay lay.
2: Çömlek yapalım.

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne

Elim sende.

0: benden size zarar gelmez. Aç mısınız? Arkadaşlar, yeni dostlarımıza merhaba deyin. Bu Kete, bu da Sele.
1: Ne? Yeni dostlar mı? Burada mı kalacaklar?
0: Evet, bir sorun mu var?
1: Var tabii. Tüm hayvanları buraya doldurursan bize yemek kalmaz.
2: Merak etme, Allah herkesin rızkını verir.
1: Hem büyüdüklerinde bu köpekler bize zarar verirler.
0: Minik de büyük bir köpek sana zarar veriyor mu?
1: O zaman minik baksın bu köpeklere. O eğitsin. Sorun istemiyorum.
2: Tamam tamam, merak etme. Ben ilgilenirim onlarla.
0: Harikasın minik.
1: Ay, bu tartışma beni çok yordu. Şimdi müsaadenizle güzellik uykuma geçmek istiyorum. Çocuklar gürültü yapmasın lütfen.
3: Aslında hepimiz için bir öğle uykusu iyi gelir.
0: Ama hepimiz uyursak bu yavrulara kim bakacak? Camiden uzaklaşırlarsa kaybolurlar.
4: Daha kötüsü Sarp'ın eline geçebilirler.
2: Tamam, siz uyuyun, ben onlara bakarım.

0: Eyvah, kaybolmuşlar.
1: Ne oldu? Nasıl oldu?
2: Ben de uykuya dalmışım. Uyandığımda ikisi de yoktu. Benim yüzümden kayboldu yavrucaklar.
1: Tamam, sakin olalım. Bir gören olmuştur mutlaka. Şu kedi görmüş olabilir. Ona soralım.
2: Tamam, ben sorarım.
1: Ne dedi? Görmüş mü yavruları?
2: Evet, Allah'tan Sarp değilmiş. İki adam onları yakalamış ve bir minibüse atmış. Minibüsün üstünde iki başlı kartal varmış.
1: Tamam işte, buluruz onları.
3: Al işte, heyecan seven bir kedi daha. Bunlar ailece böyle demek ki.
4: Kedi dediğin sıcak mindere uzanır, mamasını yer, tüylerini yalar. En fazla heyecan kalbe zarar.
1: Sarp'ın kedileri her tarafta. O yüzden hep birlikte...

0: İşte buldum seni.
1: İşte buldum.

0: Hemen gidip Cesur'a haber vereyim.
1: Buldum! Buldum!
2: Ha? Ne buldunuz? Lahmacun mu? Bana da verin.
3: Ne lahmacunu? Minibüsü buldum.
2: Ben de önemli bir şey sandım.
0: Hayır, minibüsü ben buldum.
4: Yok, ben buldum.
3: Sen yoktun ama etrafta bıyıklı.
0: Sen de yoktun.
5: Bir dakika arkadaşlar. Belli ki iki farklı minibüs bulmuşsunuz.
4: İkisini de kontrol etmemiz lazım.
6: Peki ama nasıl? Her yer kedi kaynıyor.
5: Siz camide kalıp burayı koruyacaksınız. Sultan önden uçup yolları kontrol edecek. Minik ve beni kedilerin olmadığı yollardan minibüse ulaştıracak.
6: Ne zaman normal bir kedi olacaksın acaba? Hep bir heyecan, hep bir aksiyon.
3: Koşun, sokakta kimse yok. İşte geldik.
5: Harikasın Sultan. İnşallah buluruz onları.
7: Üst kata bakalım. Alt kata bakalım.
3: Eyvah!
5: Havuzda yoklar. Burada da.
3: Arkadaşlar, insanlar geldi. Hemen çıksanız mı acaba?

0: Metin, yakala şunları.
1: Evime izinsiz girmek, ha?
2: Koş minik, hemen çıkalım buradan.
3: Peki dolapta lahmacun var mıydı?
2: O karışıklıkta bakamadım Tosun, özür dilerim.
3: Ben olsam ilk ona bakardım. Hı?
4: Ben de olsam kendimi sevdirirdim. Belki beni sahiplenirdim.
2: Neyse, şimdi de bıyıklının bulduğu yere gidelim.
5: Saklanın.

0: Ne kadar çoklar?
1: Hangisini takip edeceğiz? Onları asla bulamayacağız galiba.

0: şu minibüsü takip et. Çözdüm minik, çözdüm. İki başlı kartal değil, iri başlı kartal.
1: Ne? Yine benim yüzümden. Kediyi yanlış anlamasaydım bu kadar uğraşmamız gerekmeyecekti.
0: Üzülme minik. Önemli olan yavrucakları bulmamız.

0: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
1: Her gün şamata, her gün ay.

0: Bulgular.
1: İşleyen demir ışıldar.
2: Hagu, yine mi aynı anda iki oyun? Senin enerjine de ancak iki oyun birden yakışır. Çogu'da bir gariplik mi var? Canı bir şeye mi sıkıldı acaba? Agu da durumu fark etti. Bir çözüm mü buldu ne? Ha, Çogu çözümden değil uyuyakalmaktan yana. Saatler su gibi akıyor. Fakat Çogu hala uyukluyor. Ah be Çogu, ne oldu sana? Evet evet, temiz hava için dışarı çıkmak iyi bir fikir. Elbette Hagu 550. oyununa geçmiş.

0: aman ha bu. De bunlar küçük kazalar senin için. Kalk hadi. Uçak bile Çogu'yu oyuna çağırıyor. Çogu'nun aklı hep uyuklamada bugün. Fakat Hagu bu işi çözmekte kararlı. Bagu da durumu fark etti nihayet. Evet, tembellik iyi değil. Hadi Çogu, hareket et. Çogu vazgeçmeyecek gibi. Aha, Bagu da bir çözüm buldu galiba. Çözüm elbette Hagu'dan geçer. Vay vay vay. Hagu sporcu olmuş. Evet, tempo arkadaşlar. Harikasın Hagu. Bagu ile Hagu bu işi çok iyi biliyor. Her hareketi deniyorlar. Azimli Gugular. Ama Çogu hala kendinde değil. Hep Çogu Hagu'ya öğretecek değil ya.
1: Go, go. Go, go.
0: Çogu'nun enerjisi yerine gelmeye başladı mı ne? Aynen öyle. Hareket edince Çogu'nun keyfi yerine geldi. Çogu sayesinde aile de iyi spor yaptı ama. Bagu, ne dersin? O göbek erir mi bu şekilde?

Güneşte şefkat ve sevgi dolu Gugular. Artık Çogu da usta bir sporcu. Evet, demek ki neymiş sevgili arkadaşlar? İşleyen demir ışıldarmış. Yani çalışır ve tembellik etmezsek gücümüzü korur ve çok daha mutlu olurmuşuz.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Mucize her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel.
4: Garip abi.
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: How's he now?
1: Hayır! Motorum bozuldu. Acil iniş yapmam lazım.
2: Gitme şimdiden koça koça.
1: Harika. Motor düzeldi. Ah, düşman gemileri. Hemen savunmaya geçmeliyim.
3: Yusuf, Yusuf oğlum.
1: Annem arıyor dünyadan. İkinci kaptan, lütfen meşgul olduğumu iletin.
3: Yusuf, kalk hadi kalk.
1: Anne ya, tam da düşman gemilerinin arasına dalıyordum.
3: Önce kahvaltıya dalalım, sonra düşman gemilerine de dalarsın.
0: Ne oldu oğlum? Beğenmedin mi reçelimi?
1: Yo, çok güzel.
4: E niye suratın beş karış?
1: Hiç.
5: Var bir şey sende, söyle hadi.
1: Ben artık bilgisayar oyunu oynamak istiyorum.
2: Aha, kafa gitmiş ya, yazık.
3: Ama oğlum, bilgisayar oyunlarının zararları...
1: Neymiş zararları?
6: Oho, saymakla bitmez.
1: Say bakalım, belki biter.
6: Mesela uzun süre bilgisayar oyunu oynayan çocuklar sağlık sorunları yaşarlar.
3: Uyku bozukluğu, obezite ve strese de sebep olur.
5: Ayrıca...
1: Tamam, tamam. Bu kadar yeter, tamam.
0: Ama ben de söyleyecektim.
1: Tamam, sen de söyle.
0: Bilgisayar oynayan çocuklar vahat vahat ve çellevini yemezler.
1: Ama oyun oynamak her çocuğun hakkı.
3: Bu konuda sonuna kadar haklısın.
1: Cidden mi?
3: Elbette. Kendilerini geliştirecek faydalı oyunlar oynamak her çocuğun hakkıdır.
1: Kesin çok sıkıcıdır o oyunlar.
3: Peki ailece çok eğlenceli bir oyun oynamaya ne dersiniz?
6: Harika olur anneciğim. Yaşasın. Oyun oynuyoruz.
1: Hangi oyunmuş?
3: Hazine avı.
1: Ama bilgisayarımız yok ki.
3: İhtiyacımız da yok.
1: E nasıl oynanıyor o zaman?
3: İkişer kişilik takımlar kuracaksınız. Ben elinize bir liste vereceğim. Bu listedeki bilmecelerin cevabını bulup getireceksiniz. Doğru cevapları en çok bulup getiren takım oyunu kazanacak.
1: Yani belki biraz eğlenceli olabilir.
3: Hadi bakalım. Ben listeleri hazırlayana kadar siz de takım arkadaşlarınızı seçin.
4: Ben takım arkadaşımı yıllar önce seçtim zaten. Siz kendinizinkini bulun.
2: Ben yanıma kimi alsam acaba?
0: Ben.
2: Zeynep'ciğim, kazanan tarafta olmak ister misin canım yeğenim benim?
6: Önemli olan kazanmak değil, yarışmak dayıcığım. Beni almayayım, sağ ol.
0: Ben.
2: Yusuf.
1: Tamam ablacığım, teklifini kabul ediyorum. İkimiz takım olalım.
0: Ben.
2: Enişte, ne dersin?
5: Olmaz. Gümbele'ye söz verdim.
0: Ben.
2: Tamam. Seni alıyorum.
0: Yaşasın.
3: Herkeste aynı bilmeceler var. Akşama kadar en çok bilmecenin cevabını bulup getiren kazanır. Başlayın.
5: Hadi gidelim. Hadi Gümbele. Gidelim. Gidelim.
1: Hadi gidelim.
6: Tamam gidelim Yusuf.
2: Sürekli düşer ama yaralanmaz.
0: Ne acaba?
2: Soy!
1: Oh!

0: Abla, bilmeceyi çözmek için dağdan aşağı yuvarlanmamız mı lazım? Planın buysa ben almayayım.
1: Sızlanıp durma, az kaldı. İşte. Sürekli düşen ama yaralanmayan şey, yağmur suyu.
2: Tabii ya. Hadi pet şişeye dolduralım.
3: Al çocuk dallı, yemesi ballı.
4: Hı?

0: Ah abla, ah! Bu sırada tuzak var. Bunu atlayalım.
1: Ama dayı, bence cevap...
0: Şşş! Lütfen, tuzak diyorsam tuzaktır. Tabii.
2: Muhsin Bey, ne yapıyorsun?
3: Ne yapıyorum?
2: Bilmecenin cevabını yiyorsun.
3: Ha? Hay Allah, öyle miydi?
2: Tabii ya, baksana, alçacık dallı.
3: Yemişi barlı.
0: Küçücük küçücük, içi dolu turşucuk.
1: Ay! Oh, dayı! İyi misin?
2: Ay!
0: İşte bu. Bilmecenin cevabı.
1: Ama dayı.
0: Şşş, sen karışma Yavuz. Tabii.
4: Of abla ya, bunu nasıl bulacağız?
5: Merak etme, cevap çok yakınımızda.
4: Ha? Aa, limon. Tabii ya.
0: İki camlı pencere bakıp durur her yere. İki camlı pencere bakıp durur her yere. Cevap karavanın pencereleri. Bunları sökersek hemen gidip babana söylersin, değil mi? Of Yavuz ya. Senin yüzünden oyunu kaybedeceğiz. Pah!
4: İki camlı. Buldum, gözlüğüm.
5: İşte bu, harikasın Yusuf.
0: İşte bilmecemiz. Uzaktan baktım bir kara taş, yanına gittim dört ayak bir baş.
1: Of dayı, bence cevap...
0: Tamam, tamam. Hadi uzatmayalım. Oyunu kesin biz kazandık. Tabii.
6: Aferin, cevabı bulmuşsun. Uzaktan baktım bir kara taş, yanına gittim dört ayak bir baş.
1: Dur dayı, daha bir bilmece var.
0: Gerek yok yeğenim. Kesin biz kazandık. Tabii.
1: Kesin kaybettik. Daha bir tane bilelim.
0: Şakacı seni. Hadi gönlün alsın. Ne de olsa takım arkadaşıyız. Beş dalı vardır. Beyinden emir alır. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Oho! Bir sürü dalı var bunun.
1: Of dayı.
0: Şşş, sessiz ol çocuk. Dayın düşünüyor. Beyinden emir alır. Hangi bey acaba? Beyler beyi mi?
1: Ben biliyorum cevabı.
0: Yok ya, nereden bileceksin?
1: Cevap el. Beş dalı var. Beyinden emir alır.
0: İyi hadi. Bunu da sen bilmiş ol canım. Hatırın kalmasın. Tabii.

0: İlk bilmecemizin cevabı...
1: Tabii ki ben.
0: Yağmur.
2: Bildik.
0: İkinci bilmecemizin cevabı... Çilek. Üçüncü bilmecemizin cevabı...
2: Limon.
0: Ne? Dördüncü bilmecemizin cevabı...
3: Gözlük.
0: Beşinci bilmecemizin cevabı... Kaplumbağa.
1: Ne?
0: Son bilmecemizin cevabı da...
2: El! Yavuz da olmasa hiç puan alamayacaktınız dayı.
1: Maksat çocuklar sevinsin canım. Tabii.
0: Oyunu Yusuf ve Zeynep kazanıyor.
3: Vay be! Tüm bilgisayar oyunlarından daha zevkliymiş bu oyun. Hem de zararsız.
1: Bilgisayar oyunları, bazıları pek zararlı. Güzelim hazine avı, çok yararlı, çok faydalı. Benim gibi bilemezsen, çok sıkıcı, çok sıkıcı. Bilenlere, pek heyecanlı.

Hay Hak her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Korkma.
1: Haklı karınca.
2: Selamun aleyküm nene.
3: Aleyküm selam yavrum. Pek de neşelisin. Günün nasıl geçti diye sormama gerek yok herhalde.
2: Sen sormasan da söyleyeceğim. Günüm çok neşeli geçti. Oyun oynamaktan beslenmemi yemeye bile vakit bulamadım.
3: Aa, ne yapıyorsun Kura? Yiyeceğini çöpe mi atıyorsun yoksa?
2: Ne yapayım nene? Hava çok sıcaktı. Çoktan bozulmuştur.
3: Olsun. Yine de çöpe atmamalısın.
2: Ama bozuk yiyecekler bizi zehirlemez mi?
3: Bizi zehirleyebilir ama bitkiler ve diğer bazı canlılar onlardan faydalanabilir.
2: Ya, bilmiyordum. Kalan yiyeceklerim artık bir işe yarayacak. Çok mutluyum.
3: Çabuk öğreniyorsun. İsraf çok kötü bir şeydir evladım. Tutumlu olmazsak kıtlık zamanında zorluk çekeriz. Hem de yuvamızın bereketi kalmaz.
4: Bu görmüş olduğunuz uzun zaman önce yaşamış bir karınca kolonisinin kalıntıları.
5: Aa! Şurası saraya ait kalıntılar olmalı.
6: Sarayları nasıldı acaba?
7: O kolonide de çalışmak var mıydı?
5: He?
8: Ne yiyorlardı peki?
2: Bu koloni nerede yaşamış profesör?
4: Burada, bizim topraklarımızda.
5: Biz neden görmedik bugüne kadar?
4: Koloni yabana çok yakın bir yerde. Oralara pek gitmiyoruz çocuklar. Biliyorsunuz.
6: Harabeleri gezemez miyiz yani?
9: Harabeler sessiz, sakin yerlerdir. Gezmek isterdim.
2: Bugün okul çıkışı harabelere gidebilir miyiz?
5: Akşam olmadan evlerimize döneriz. Söz veriyoruz.
4: Aslında harabeleri gezmenizi çok istiyorum. Geçmiş kolonilerin yaşantılarından çıkartacağımız dersler var.
8: Suya uzak yerlerde yiyecek bulmak çok zor olmalı.
6: Hiç alışveriş merkezi yok. Düşüncesi bile korkunç.
5: Akademiye benzer bir yerde göremiyorum. Çok geri kalmış olmalılar.
7: Harabelerin neden böyle göründüğünü buldum. Kolonide hiç oyun sahası yok. Sıkıntıdan patlamış olabilirler.
4: Pekala. Gidin yakından inceleyin harabeleri. Bakalım o hale gelmelerinin sebebini bulabilecek misiniz?

0: Sanırım bunlar saraydan geriye kalanlar.
1: Siz de bu saraya ayak basmak istemez misiniz?
2: Bu toprakta bir zamanlar yiyecek üretilmiş. Çiftlik burası.
1: Beni mi arıyorsun?
3: Hayır, Amber'ı arıyorum.
2: Amber'ı arasam ben arardım Dura. Oradaki yiyecekler çoktan bozulmuştur dostum.
3: Yiyecek aramıyorum Dalyan. Çiftlik olup da ambar olmaması dikkatimi çekti yalnızca.
4: Buldum.
1: Tebrik ederim dostum. Beni buldun.
4: Yuvanın bu hale gelmesinin sebebini buldum. İsraf.
0: Durun.
4: Koloni israf yüzünden harabeye dönmüş olabilir.
0: Nasıl yani?
4: Kolonidekiler üretim yapmışlar ancak elde ettiklerini tüketmişler. Dura'yı duydunuz. Yiyecekleri sakladıkları bir ambarları yokmuş.
0: Mantıklı. Kuraklık olunca da...

0: geç kalmışlar. Bunları hemen not almalıyım.
1: İncelememiz bitince yuvaya dönmeye söz vermiştik. Hadi toparlanalım arkadaşlar.
2: Ha? Aa, Hayta yok.
0: Nasıl yani?
2: Sanırım bize kızıp gitti.
3: Bence gitmemiştir, saklanmıştır.
4: Acaba nereye saklandı?
1: Hayta!
5: Hayta!
1: Hadi çık artık ortaya!
5: Yeter artık, çık ortaya!
1: Hayta! Akşam olmadan dönmemiz lazım, hadi!
5: Hayta!
1: Yol ayrımına geldik, çok dikkatli olmalıyız.
5: O iş bende. Ne tarafa gidiyoruz?
1: Bilemiyorum Sara, hiç ilerlememek en iyisi.
3: Bu taraftan.
0: Çok güzel.
1: Harika.
3: Kaç bin yıllık acaba?
5: Aman Allah'ım. Mağara resimleri inanılmaz.
0: Renkler hala canlılığını koruyor.
3: Evet. Sanki yeni yapılmış gibi.
5: Aa, lütfen. Nasıl bir şey keşfettiğimizin farkında mısınız arkadaşlar?
1: Üzgünüm Nazlı. Keşfettiğimiz şey ne yazık ki Hayta'nın resim yeteneği.
5: Hayta.
6: Buyurun benim.
5: Gel buraya.
6: Sen gel de yakala. Koşun!
5: Koşun! Koşun! Hadi kaçalım!
1: Koşun!
0: Eyvah! Burada kapalı kaldık.
2: Ama olmaz! Burada açlıktan ölürüz.
1: Durun arkadaşlar! Sakin olalım. Ne yapacağımızı düşünelim.
5: Kayayı yerinden oynatmayı deneyelim.
1: Hay Allah, kıpırdamıyor.
6: Olmaz, ben kapalı ortamda kalamam.
4: Bize bir kapı çizmek ister misin?

0: Yavruların sağlığından endişe etmeye başladım Şura. Hava karardı ve hiçbiri ortada yok.
1: Merak etmeyin kraliçem. Hepsini bulacağız.
0: Ah, neredesiniz çocuklar?
2: Efendim, çocukların nerede olduğunu öğrendik.
3: Hı? Yavru karıncalar bir inceleme gezisine çıktılar. Ama hava kararmadan dönmeleri gerekiyordu.
0: Nerede olduklarını biliyor musunuz profesör?
4: Evet, elbette.
5: Burada bir başımıza kaldık. Çok korkuyorum.
6: Ne oldu Dura? Kraliçeniz konuşuyor. Sizinleyiz. Yanı başınızdayız. Sakın korkmayın.
7: Ha? Durun. Sessiz olun. Dinleyelim.
0: Merak etmeyin yavrularım. En kısa zamanda sizi oradan çıkarmanın bir yolunu bulacağız.
1: Merak etmeyin kraliçe. Hmm. Dura sesimizi duymuş ve arkadaşlarına aktarmıştır.
0: İnşallah Şura, inşallah.
2: Mağaranın içindeki yollardan biri kayalarla kapanmış. Çocukların orada olduğunu düşünüyoruz.
0: Oraya giden başka bir yol bulamaz mıyız?
2: Askerlerim mağaranın her tarafını araştırıyor sevgili kraliçem. Bir yol varsa muhakkak buluruz.
0: Peki ya yoksa?
3: Var, var sevgili kraliçem. Hı?
8: Bizi bulmaları ne kadar sürer acaba?
7: Buradalar Hayta, yanı başımızdalar. Azıcık sabredeceğiz.
9: Ben acıktım.
7: Al, bana fazla geldi. Bunu yiyebilirsin.
5: Ben de çok üşüyorum.
7: Ateş yakarız şimdi.

0: Bakın işte oldu bile. Ah buldum.
1: Ne buldun? Çıkış yolunu mu?
0: Evet.
2: Duman belirli bir yöne gidiyor. O dumanı çeken bir baca olmalı.
3: Baca mı? İyi de çıkış yolu bu mu?
2: Duman baca gibi bir yerden dışarı çıkıyor olmalı. Dışarı diyorum arkadaşlar, dışarı.
1: Ne? Dışarı mı?
0: Aa, dışarı çıkabilecek miyiz?
4: Allah'ım çok şükür.
2: Hadi çabuk.
5: Neden bu kadar uzun sürdü? Nerede benim yavrularım?
0: Buradayız.
5: Oh Allah'ım sana şükürler olsun.
4: Çok şükür Allah'ım.
5: Ah çocuklar, mağarada ne işiniz vardı?
0: Bulduk.
5: Hı? Neyi buldunuz evladım?
1: Koloninin neden bu hale geldiğini bulduk. Kraliçen, şimdi burada ambar var ama çiftlik yok.
3: Hayır, ay öyle değil. Tam tersi.
1: Ha, yok. Ambar yok ama çiftlik var. Yani kraliçem, her şeyin bir sebebi var.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Allah'ım inşallah bu sefer 5 lira atabilirim taşımı. Amin.
1: Sakin ol Sefa. Moralini yüksek tut Sefa. Kendine güven Sefa. Kendine güven.

0: Yaşasın.
1: Yaşasın. Oh be.
2: Şükürler olsun. Sonunda.
1: Hadi bakalım Sefa. Geç artık şu beşleri.
2: Hay Allah. Çizgiye bastım.
1: Ah be Sefa. Çok yaklaşmıştın.
2: Of ya.
0: Erken sevindik erken. Erken sevindik, ondan oldu. İşi nihayete erdirmeden sevilmeyecektik.
1: Neyse kardeşim. Bir dahaki sefere yapacaksın. İnanıyorum sana.
0: Sıra sende Merve. Sen sekizlerdesin Merve.

0: Arkadaşlar, baksanıza ninenin yükü var.
1: Evet garip abi.
0: Siz oynayın, ben poşetlerini taşımasına yardım edip geleyim, olur mu?
1: Ama garip abi, bu sefer beşleri geçecektim.
0: Tamam Sefa, yine geçersin Sefa. Teyzeye yardım etmemiz gerek Sefa. Nine dur. Nine yükün ağır, dur Nine.
2: İşte geldik benim fakirhaneye de.
0: Oho, komşu sayılırmışız Nine. İki sokak yukarıda bizim evde.
2: Öyle mi? Pek memnun oldum. Allah senden razı olsun evladım.
0: Amin Nine, cümlemizden Nine.
2: Yoruldum. Vaktin varsa bekle de sana bir bardak hoşaf suyu ikram edeyim.
0: Allah, hoşaf suyunu da pek severim. İnşallah kayısıdır.
2: Bir bardak daha vereyim mi garip oğul?
0: Ziyade olsun Nine. 4 bardak içtim.
2: Afiyet olsun oğlum.
0: Ben kalkayım artık.
2: Peki oğul. Garip.
0: Buyur Nine.
2: Havva nineni unutma emi. Ara sıra ziyaretime gel. Bana arkadaşlık edersin.
0: Gelirim tabii Nine. Gelmem bir de. Nine, yanlış anlamazsan senin kimin kimsen yok mu?
2: Yok oğul. Rabbim evlat nasip etmedi. Eşim göçtüğünden beri bir başıma kaldım. İşte bu bahçeyi ekip biçip götürüp pazarda satıyorum. Kendi yağımla kavruluyorum çok şükür.

0: Usta, Hacer anne, Hacer anne, usta.
1: Destur garip, ne oldu böyle? Ne telaş bu?
0: Usta, Havva anneye yardım edelim. Yardım etmemiz gerek ona. Yardım edebilir miyiz usta? Edelim usta, yardım edelim.
1: Dur garip, sakince anlat hele. Bir Havva anne de kim, neye yardım edeceğiz?
0: Komşumuz usta, komşumuz. İki sokak ötede oturuyor.
2: Garip, tane tane anlatır mısın şu işi?
0: Şimdi...
3: Haydi bakalım heybeli tiyatro. Geldi yolculuk vakti.
2: Allah yolumu...

0: Havuza açık etsin.
1: Garip. Sen evvela Havva ninenin evini bir tarif et. Ona bir uğrayalım. Sonra doğruca gösteri yapacağımız köye gideceğiz.
2: Tamam usta, tamam. Yaşlılara

0: gelmiştir. Duyduk duymadık demeyin.
1: Hak dostum, hak! Hak kelamı edelim, gönlümüz bulsun huzur. Bu bir tiyatro oyunudur, mazur görüle edersek kusur. Gönlünden geçen konuyu heybemizin içine doldur. Heybeden hangisi seçilirse günün konusu da odur. Evet, bugünün konusu büyüklerimize sevgi, saygı oldu. Çok kıymetli bir konu bu. Yaşlılara sevgimizi, saygımızı esirgememeli. Onlara hürmette kusur etmemeliyiz.
2: Efendim, devirlerden bir devir, dönemlerden bir dönem, ülkelerden bir ülke, köylerden bir köy, hanelerden bir haneymiş. Bu hanenin içinde bir anne, bir baba, bir dede ve bir de çocuk yaşarmış. Günlerden bir gün evlerinde oturmuş yemek yiyorlarmış.
3: Aa, hay Allah, döküldü nimet.
4: Aman baba, biraz dikkatli olsana.
3: Kazar oldu kızım. Ben gidip üzerimi değiştireyim.
4: Ah baba, her gün yaşıyoruz bu durumu. Ben temizliyorum, sen döküyorsun. Ben yıkıyorum, sen kirletiyorsun. Ne yapmalı acaba?
5: Aslında benim aklımda bir fikir var hanım. Bak şu masanın üzerindeki örtüye. Sen bu örtüyü yemek yerken neden seriyorsun?
4: Muşamba olduğu için üzerine bir şey dökülse de kolayca siliniyor.
5: Hah, gördün mü ya? İşte biz de baban için böyle kolayca silinecek şeyler diksek.
4: Harika fikir.
5: Yastığını, yorganını muşamba yaparız.
4: Kıyafetini, pijamasını bile muşambadan yaparız.
1: Muşamba kıyafet giyilir mi? Muşambanın üzerinde yatılır mı hiç?
5: Ne yapalım oğlum? Her yerin kirlenmesi daha mı iyi?
1: Ama rahat edemez ki dedem.
4: Bu şekilde de biz rahat edemiyoruz evladım.
5: Doğru. Hanım, ben en iyisi yarın sabahtan çarşıya gideyim. 10 arşın muşamba alayım. Güzelce kesip biçip yapalım ne gerekiyorsa.
4: Tamam.
1: Baba dur. 10, 20. Yarın çarşıya gittiğinde benim için de 20 arşın muşamba alır mısın?
5: Sen ne yapacaksın oğlum 20 arşın muşambayı?
1: Yaşlandığınız zaman sizin oturduğunuz koltuğu, yatağınızı, yorganınızı kaplayacağım. Hatta kıyafet ve pijamalarınızı dikeceğim.
5: Hanım, biz nasıl bir yanlışın içine girdik böyle?
4: Sorma bey. Az kalsın babamın kalbini bir daha onaramayacak şekilde kıracaktık.
5: Allah'tan evladımız bize güzel bir ders verdi de hatamızı erkenden fark ettik.
4: Evet, anne ve babamız bizi büyüttü, yetiştirdi.
5: Minicik bebekken eşyaları kırdık, kıyafetimizi yırttık, yemekleri döktük. Hiç gık demeden sevgiyle baktılar bize. Ama biz babamın döktüğü bir iki damla çorba yüzünden ne kötü fikirler düşündük.
4: Allah'ım sen affet. Bundan sonra babamın rahatı için ne gerekiyorsa onu yapacağım.
5: Sen mi ben mi hanım? Her hizmetine koşacağım. Hatta ne oturuyorum ki? Gideyim üzerini değişmesine yardım edeyim. Baba bekle, ben yardıma geliyorum.

0: Tebrikler çocuklar. Harika bir oyun çıkarttınız.
1: Usta, bu arada yarın havalineye yardıma gideceğiz değil mi?
0: Gideceğiz tabii ya.
1: Allah, ne iyi olur, ne iyi, ne iyi.
2: Biz de yarın ablamla bahçeyi bir güzel çapalarız.
3: Zararlı otları da yolarız ki ekip biçtikleri daha verimli olsun.
1: Ben de evin kırık dökük yerlerini onararım.
0: Ben de güzel bir tavuk kümesi yapayım diyorum.
1: Ay, havanile çok mutlu olacak. Ay, çok sevinecek. Allah, Allah hepinizden razı olsun.
3: Senden de garip, senden de.

0: oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Biz geldik. Biz geldik.
2: Selamun aleyküm.
3: Sayışmaca parmağı geliyor. Oo, piti piti.
1: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
3: Ha?
1: Hadi biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

0: taktınız mı?
1: Birkaç tane kaldı, bitiyor. Çok da sıkmadık ama. Ne de olsa geri sökeceğiz.
0: Niyeymiş o?
1: Çalışmayacak çünkü.
0: Benim lambaya ampul takma aletime karşı nazik olun.
2: O işini çok güzel yapar. Yeter ki ona sevgiyle yaklaşın.
0: Bakın size ne aldım.
3: Ne aldın?
0: Enginar.
1: Oo, bayılırım Enginar'a.
0: Yanına da salata yaparız.
3: Ha? Dayı ne yapıyorsun?
0: Ne oldu ya? Ne yaptım?
3: Suyu kapat, suyu.
0: Aman ya. Ben de bir şey oldu sandım. Al, kapattım da. Niye kapatıyorum ki?
3: Suyu israf etmemeliyiz dayı.
0: Doğru söylüyorsun yeğenim. Yıkamayayım o zaman.
4: Dayıcığım, tabii ki yıkayacaksın. Ama az suyla. Zaten barajlardaki su oranları düşük. Biz de israf edersek hiç su bulamayız.
1: Yoksa kuraklık olur.
0: Saçma. Üç tarafımız denizlerle çevrili. Gerekirse onları kullanırız. Tabii. Ha?
4: Dayıcığım, hiç deniz suyu içmeyi denedin mi?
0: Aslında denemiştim.
2: Su! Su!
5: Tadı çok kötü.
3: O zaman suyumuzun kıymetini bilelim.
1: Suya her yerde ihtiyacımız var dayı. Banyo yaparken, çamaşır, bulaşık yıkarken, yemek yaparken.
4: İşte bu yüzden su kullanırken tasarruf etmeliyiz.
0: Hayır, tasarruf etmek yetmez. Su kullanmayı tamamen bırakacak bir icat lazım bize. Tabii.
1: Dayıcığım, tasarruf etsek de icatla falan hiç uğraşmasak olmaz mı?
0: Olmaz. Dünyayı kuraklıktan kurtarmama kimse engel olamaz. Ben zeki, dünyanın kurucusu, kuraklık bitireceğim. Tabii.
3: Nasıl kurtaracaksın dünyayı?
0: Onu bilmiyorum. Düşünmem lazım. Buldum.
1: Yandık abla. Zırhlarımızı giyelim hemen.
4: Yok yok, acele etme. İcadı denerken kaçsak yeter.
3: Ne buldun dayı?
0: Dünyayı kurtaracak icadı buldum. Tabii.
1: Neymiş peki?
0: Bu evde en çok su harcayan nedir?
3: Sensin dayı.
0: Doğru. Ama ben kimdir demedim. Nedir dedim. Makine olarak yani.
1: Bilemedik. Sen söyle.
0: Çamaşır makinesi. Tabii.
4: Dayıcım, aslında çamaşır ve bulaşık makineleri su tasarrufu yaparlar.
1: Elde yıkasak daha çok su gider.
0: Çok bilmiş yeğenlerin olmasını sormuş. Bir şeyde haklısın dayıcım deseler ne olur sanki. Tamam. Çamaşır makinesi tasarruftu. Ama benim icadım hiç su kullanmayacak. Tabii.
3: Su kullanmadan temizlik olur mu?
0: İşte dünyayı değiştirecek fikir de bu. Susuz temizlik.
1: Yazık çamaşırlara.
0: Önce çamaşırlar, sonra bulaşıklar. Her şeyi bu icadımla temizleyeceğiz.
4: Eyvah. Bulaşıklara da yazık oldu.
0: Hatta ileride insanlar her şeyi benim icadımla temizleyecekler.
3: İnsanlığın da sonu geldi.
4: Dayıcığım, vaz mı geçsek bu sevdadan?
0: Olmaz. Dünyayı kurtarmamız lazım.
1: Peki ya dünya kurtarılmak istemiyorsa?
0: Azaf, çok iş. Hadi bakalım, bana metal levhalar getirin. Şimdi bunları kaynak yapalım. Metal kutu. Şimdi de taşan. Demir tel. Kablo. Püskürtücüyü şuraya takalım. Motoru da buraya ekleyelim. Bunu da yaptık mı? Tamamdır. İşte bu. İnsanın bütün...

0: tüm sorunlarını çözecek olan icat.
1: Ya da tüm sorunlarımızı başlatacak olan icat.
2: Ah, Allah yardımcımız olsun.
3: Bu çamaşır makinesine benziyor.
0: Hadi bakalım, bana bir elbise getirin. Zeki Maşır'ı deneyelim.
3: Adı Zeki Maşır mı?
0: Evet, Zeki'nin Zekisi, çamaşırın Maşır'ı. Daha iyice değil mi?
3: Ben böyle isim bulunca olmaz diyorsun ama.
0: Onlar olmuyordu, bu oluyor. Ne? Bu zaten tertemiz.
2: Hayır dayıcığım, bak küçük bir leke var. Önce bunu temizlesin, sonra başka lekeleri de deneriz.
0: Olmaz küçük hanım. Bunu icadıma hakaret sayarım. İzleyin şimdi. Benim icadım en inatçı lekeleri bile kolayca çıkarır. Tabii.
1: Ne gibi lekeler mesela?
0: Ne bileyim, en zor çıkanlar neyse işte onlar.
1: Ketçap?
0: Tabii ki.
1: Buyur dayı.
2: Peki ya kahve lekesi?
0: Tabii.
2: Buyur dayıcığım.
0: Bu biraz fazla olmadı mı?
1: Ne oldu? Yoksa icadın kahve lekesini çıkaramaz mı?
0: Ne demek canım? Çıkarır tabii.
3: Peki ya reçel lekesi? Ben hep reçel döküyorum elbiselerime.
0: Yavuzcuğum, şimdi deney için reçelleri israf etmesek mi?
1: Ne o dayıcığım? Reçel lekesini çıkaramaz mı yoksa?
0: Tabii ki çıkarır. Dünyanın tüm lekeleri de gelse tertemiz yapar benim icadım. Tabii.
2: Hadi bakalım görelim şu icadın marifetlerini.
0: Ne oluyor ya?
2: Kendimizi koruyoruz. Sen devam et dayıcığım.
0: Hayret bir şey ya. Gören de şimdiye kadar başlarına bir şey geldi sanır ha.
2: Korkacak bir şey yokmuş.
0: Deterjan yetmedi demek ki. Çamaşır suyu eklememiz lazım.
2: Çamaşır suyu mu? Emin misin dayıcığım?
0: Tabii. Harika. Bakın lekeden eser kalmadı.
2: Dayı. Kırmızı elbiseyi bembeyaz yaptın. Çamaşır suyu kullanmamalıydın.
1: Gitti güzelim tişört.
0: Öyle demeyin çocuklar. Ne güzel bembeyaz tişörtüm oldu deyin ya.
1: Sağ ol dayıcığım. Biz renkli elbiselerimizden memnunuz.
3: Gidelim de çamaşır makinesinde yıkayalım elbiselerimizi.
2: Suyu tasarruflu kullanarak temizleyen şu makinede.
0: Siz kaybedersiniz. Elbiselerini hem beyazlatmak hem de temizlemek isteyen binlerce insan vardır. Ben de onlara satarım icadımı. Tabii.

0: Baba, geldik mi?
1: Geldik tabii uykucular. Bakın, sol tarafta Kuba Mescidi görünüyor.
0: Aa, sonunda. Burası Peygamberimizin Medine'ye hicret ettiğinde ilk konakladığı yer.
1: Evet, Medineliler burada Efendimiz'i ilahilerle, güllerle karşılamışlardı.
0: Az önce söylediğin ilahiyle.
1: Birlikte söyleyelim mi?

0: Kıymetli hacı kardeşlerim, arkamızdaki Kuba Mescidi İslam'ın ilk mescididir. Buranın yapımında Peygamber Efendimiz de çalışmıştır. Hay Allah!
1: Megafon bozuldu galiba.
2: Telefonla megafon yakınlaşmamalıydı.
0: Şimdi kapatıyorum. İşte oldu.
2: Oh, şükür.
0: Affedersiniz. Nerede kalmıştık? Hah. Sonraki yıllarda peygamberimiz Kuba'yı sık sık özellikle cumartesi günleri ziyaret etmiştir.
2: Sahi bugün günlerden neydi?
1: Cumartesi. Fark etmeden peygamberimizin yaptığını yapmışız baba.
2: Yani sünneti yerine getirmişiz.
1: Hemen içeri girip namaz kılmak istiyorum. Şu kalabalık bir çekilse.
2: Sabırlı ol oğlum. Bir hacıya en çok yakışan erdem sabırdır.
1: Şuna bak baba. Hı? Bu da ne? Güllü teyzeler. Bu hangisinden düştü acaba?
2: Soldaki bastonlu ninenin başında gül yok.
1: Hadi Zemzem, gidip teyzeye gülünü verelim. Merhaba nineciğim. Bu gül sizden mi düştü?
3: Evet benden düşmüş. Teşekkür ederim oğlum.
1: Rica ederim de neden takıyorsunuz bu gülleri?
3: Şey için. Arkadaşlarım nereye gitti?
1: Mescide girmiş olabilirler.
3: Benim gözlerim pek görmüyor evlat. Türkiye'den gelirken yanlış gözlük takmışım da.
1: İsterseniz ben size yardım edebilirim.
3: Çok sevinirim. İsmini öğrenebilir miyim?
1: Ben Murat. Babam Abdullah. Omuzumdaki de kuşum Zemzem.
3: Memnun oldum. Ben de Seher.
1: Çok güzel bir mescit.
3: Bu gözlüklerle bile güzelliğini görüyorum. Kadınlar bölümü nerede acaba?
2: Murat seni kadınlar bölümüne götürsün istersen Seher nineciğim.
3: Murat'ımı da yoruyorum ama grubumdaki kadınlar mutlaka oradadır.
1: Ben yorulmam Seher nine.
3: Merhametli evladım. Allah razı olsun Murat'ım.
1: Ne demek teyzeciğim? Sanırım bu güller grubun simgesi gibi bir şey. Zemzem, yine nereye gittin?
2: Oğlum hadi gel. Ne yapıyorsun orada?
1: Zemzem yok baba. Onu bekliyorum.
2: Tamam, sen gel biz namazımızı kılalım. O seni bulur nasıl olsa.
1: Ah Zemzem, ah.

0: İşte geldi. Başımdaki çiçekle oynuyordu yaramaz. Zemzem! Görmeyeli çiçek açmışsın.
1: Mutluluktan olsa gerek. Çok yakışmış ama. Tamam tamam çıkarıyorum. Hı?
0: Yine ucuz atlattın Zemzem.

0: Aa, gördün mü bak, benim grup yine ortada yok.
1: Nereye gittiklerini biliyor musun?
0: Kıbleteyn mescidine gideceklerdi. Biz seni yetiştiririz Seher Nine, hiç merak etme. Sen çok yaşa oğlum. Motorla gitmek otobüsten iyiymiş. Püfür püfür gidiyoruz. Sen bir de kaykaya binsen rüzgara binmiş gibi olursun. Memlekete gidince kaykay çalışayım. Yarışırız belki. Yaşa Seher Nine. Şaka yaptım Murat'ım. Bana bu kadar heyecan kafi.
1: Evet, Kıbleteyn mescidi göründü.
0: Kıbleteyn ne demekti baba?
1: İki kıbleli demek.
0: Nasıl yani?
1: İçeri girelim anlatacağım. Hı? Ne yaptınız oğlum?
0: Seher Nine'yi kadınlar bölümüne bıraktım baba.
1: İyi yapmışsın.
0: Baba, kokuyu sen de alıyor musun?
1: Ne kokusu?
0: Parfüm gibi bir koku.
1: Şimdi bana da geldi. Mis gibi çam kokuyor.
0: Yok baba, bu parfüm değil. Yangın var.
1: Hı? Ha. Sus oğlum, yangın falan yok. Ortalığı telaşa verme. Yukarı bak.
0: Hı? Tabii ya, buhurdanlık. Camilerin oda parfümü. Hay Allah, ben de yangın sandım.
1: Heyecanlı oğlum benim.
0: Aa baba, hani Kıbleteyn Mescidi'nin hikayesini anlatacaktın?
1: Unutmadım. Yukarıda küçük bir mihrap figürü var, görebildin mi?
0: Evet gördüm.
1: İlk Müslümanlar Kudüs'e yönelerek namazlarını kılıyorlarmış. Daha sonra Kur'an-ı Kerim'de Kabe'ye yönelerek ibadet etmeleri emredilmiş. Kıble ayeti burada indiği için de bu mescide iki kıbleli mescit anlamında Mescid-i Kıbleteyn denilmiş.
0: Vay! Tam ters istikamete dönmüşler o zaman.
1: Kesinlikle. Bu mihrap figürü de o günün hatırasını yad etmek için sonradan buraya konulmuş.
0: Kıble karşıda Zemzem, şaşırma sakın.
2: Selamın aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Seher Nine'yi buraya siz getirmişsiniz sanırım. Her yerde onu aradım. Nerede şimdi?
0: Kadınlar bölümünde.
2: Oh, Allah sizden razı olsun. Bulamayınca çok korkmuştum. Aa, Sefer Dede yanlış yöne namaza duruyor. Sefer Dede!
3: Dur! Ne oldu evlat?
2: Kıble şu tarafta. Az kalsın ters yöne namaza duracaktın.
3: Ey de kapının üstünde neden mihrap var? Kafamızı niye karıştırıyor bunlar?
2: Yukarıdaki eski kıblemiz Kudüs'ü gösteriyor.
3: Doğru ya. Burası Mescid-i Kıbleteyn.
0: Çok sıkıntı verdim size. Hakkınızı helal edin.
1: Sıkıntı olur mu Seher Nine? Sen bizim başımızın tacısın.
0: Hatta gülüsün.
2: Bu gülleri grubun birbirini kaybetmemesi için takmıştım ama pek işe yaramadı sanırım.
1: Zemzem'in çok dikkatini çekti ama.
2: Hı?
0: Hı? Sadece Zemzem'in değil, arıların da dikkatini çekmiş.
2: Ne?
4: Dikkat dikkat! Sarı güllü teyzelerim, lütfen sakin olun. Arıları kovmaya çalışırsanız daha fazla hücum ederler.
0: Ne yapsınlar peki?
2: Murat haklı. Ne yapacağız peki? Aa, mikrofon açık kalmış. Pardon.
0: Bize duman lazım. Arılar dumandan kaçarlar. Mescidin içinde buhurdanlık var. Çıkardığı duman işimize yarayabilir.
1: Aferin benim oğluma. İyi aklına geldi.
0: Hemen getiriyorum. Gittiler mi? Evet.
2: Gruptaki teyzelerden gülleri topladım. Arıdan eser kalmadı şükür.
1: Harika. Her şey çözüldüğüne göre buhurdanlıkları yerine bırakıp yola çıkalım.
0: Bir an önce peygamberimizin mescidine ulaşmak istiyoruz. Ah, biz de yavrum, biz de.
2: Buhurdanlıkları ben götürürüm. Merak etmeyin. Size iyi yolculuklar.
1: Kendinize iyi bakın.
2: Hoşça kalın.
0: Ne maceralı bir gündü değil mi baba?
1: Macera bizim diğer adımız oğlum.
0: Evet. Zemzem'in çiçek açması çok komikti. Sahi o nerede? Hı? Hoş geldin. Ha? Arılar geri geldi.
1: Zemzem, gülü mü getirdin?
0: Bu gerçek olamaz.
1: Sakın kıpırdama oğlum.
0: Burada buhurdanlık da yok. Nasıl kaçıracağız?

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin, sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Ha, doğru yaptım. Ben o kadar ıslatmadım.

0: Ach, çocuklar, ah! Yaptığınız iş mi şimdi?
1: Bu ne Temel amca?
0: Nane limon kaynattım. Şifa verir.
1: Allah razı olsun.
2: Güzel kokuyor.
0: Bilin bakalım neyin içinde kaynattım.
2: Cezvenin mi?
0: Tabii ki cezvenin. Onu sormuyorum. Cezveye ne koydum?
1: Su mu?
0: Evet. Eğer su olmasaydı ben bunu nasıl kaynatacaktım?
2: Muhtemelen kaynatamayacaktın.
0: Aynen öyle çocuklar. Ama siz bugün suyu israf ettiniz.
1: İsraf nedir?
0: Gereksiz yere harcamaktır Asya'cığım.
2: Ama canımız oyun istedi.
0: Elbette oynayacaksınız Eymen. Çocukken ben de oynardım suyla.
1: Aa, gerçekten mi?
0: Evet. Ama oyunun da bir süresi olmalı. Siz suyla hasta olacak kadar çok oynadınız. Hem suyu büyük ölçüde israf ettiniz hem de sağlığınızdan oldunuz.
2: Ama suyumuz çok.
0: Yine de sonsuz değil. Peygamberimiz akan bir nehirde abdest alırken bile ölçülü olmamız gerektiğini söylüyor. Yani suyun bol olması israf etmemizi gerektirmez.
1: Çok doğru aslında.
0: O hortumdan akan suyla birçok şey yapılabilirdi.
2: Evet, mesela birçok çiçeği, ağacı sulayabilirdik.
0: Kesinlikle. Su hayatımızın her alanında var. Yemeden önce sebze meyveleri yıkarken, kirlenen elbiselerimizi yıkarken, banyo yaparken, abdest alırken, yemek yaparken hep suya ihtiyaç duyarız.
2: Bir gün suyumuz biter mi Temel amca?
0: Bu konuda duyarlı olmazsak bir gün mutlaka biter.
1: Keşke suyu israf etmeseydik.
0: Neyse, olan oldu. Eğer eğlenmek isterseniz takayla denize açılırız. Orada birbirinize istediğiniz kadar su fırlatabilirsiniz.
1: Yaşasın!
0: Durun çocuklar, durun. Üşüyeceksiniz. Önce iyileşin hele. Ve havanın da yeterince sıcak olması lazım tabii.

0: Söz verdiğim gibi bebek mobilyalarını tamamlayacağım Cemre. Ama sen de benim alanıma girmeyeceksin. Anlaşıldı mı?
1: Bebeğim Erik Altı Mahallesi'nde yaşıyor abi. Verandaya taşınmayı hiç düşünmüyor. Merak etme.
0: Ah, tabii canım. Orada mis gibi erik dallarının altında keyif yapacaksınız. Oh, gel keyfim gel.
1: Oh, keyfim geldi bile. Biliyor musun abi? Bebeğimle çay saatinde çiçek

0: dökülmesini planlıyorum.
1: Hı? O gördüğün çiçekler süs değil Cemre.
0: Meyve onlar. Erik olacaklar biliyorum. Dedeme sordum. Dökülme zamanı geldiği için sorun olmazmış.
1: Hmm, tamam o zaman. Çiçekleri nasıl dökmeyi düşünüyorsun?
0: Çiçekleri senin dökmeni düşünüyorum abi.
1: Pekala canımın içi. Hmm. Şimdi bırakalım da kurusun.
0: Bırakmayalım. Üfleyelim kurusun.
1: Aa, Cemre üflemekle kurumaz o. Sen bu arada bebeğinle ilgilen. Seni özlemiştir.
0: Ah yavrum. Sen beni mi özledin? Seni çok ihmal ettim değil mi? Ay ihmal ettim. Annesinin bir tanesi. Güzel yavrum.
1: Getir bakalım. Yatak hazır mı? İşte oldu.
0: Hem de nasıl oldu?
1: Bebek nerede? Bebek ne zamandan beri orada?
0: Aa, sen oraya nasıl geldin? Seni gidi yaramaz.
1: Ah Cemre, bebeğin de hiç laftan anlamıyor değil mi? Kime benzemiş acaba?
0: O da seni izlemeyi seviyor abi.
1: Oh, tam hesapladığım gibi. Yatak örtüsünü ver bakalım, üşümesin yavrucuk.
0: Ah abi, bebeğim üşümez ki. Oyuncak o.
1: Ne bileyim, o örtüyü yatak örtüsü sandım.
0: Sofra örtüsü. Erik çiçekleri yerken ağacın altına sereceğim. Çiçekler kirlenmeden toplayıp anneme vereceğim.
1: Annem ne yapacak ki çiçekleri?
0: Pastayı süsleyecek.
1: Hangi pastayı?
0: Bebeğimin doğum günü pastasını. Şimdi uyku zamanı. Uyanınca tekrar oynayacağız, merak etme. Çay saati.
1: Vakit ne çabuk geçti.
0: Oyuncaktan vakit bu abi. Ben ayarlıyorum. Bak uykusunu almış bile. Buyursunlar efendim. Bir fincan çay almaz mısınız? İçtim bile.
1: Ama daha içmemiştim.
0: Oyuncuktan içmişsin işte abi.
1: Hmm, al o zaman. Sana oyuncuktan çiçek yağdırdım.
0: Hani nerede?
1: Oyuncuktan yağdırmıştım işte.
0: Keyfim gitti. Gitti. Bütün keyfim gitti. La la la la la. La la la la la. La la la la la la la. Yeter abi, çiçek yağdırma artık.
1: Ben yağdırmıyorum canımın içi. Rüzgar savuruyor çiçekleri.
0: Tamam abi. Oyun oynuyorum burada. Meşgul etme beni.
1: Ha?
0: Aa, neden ağlıyorsun yavrum? Aa, neden ağlıyorsun Cemre? Yağmur yağıyor. Eyvah. Abi, abi verandaya gelebilir miyim? Yağmur yağıyor.
1: İşim var Cemre. Islanmadan eve git.
0: Ama daha oyunum bitmedi. Ne olur ben de verandaya gelsem ne olur.
1: Olmaz Cemre. İstediğin her şeyi yaptım. Şimdi beni rahat bırak.
0: Ama ben seni misafir ettim. Sen de beni misafir et ne olur.
1: Olmaz dedim ya.
0: Ben de misafir olmak istiyorum.
2: Çelebi, ne yapıyorsun evladım? Kardeşin ıslanıyor. Onu da alsana verandaya.
1: Eve gitsin, ıslanmasın. Ben onun istediği her şeyi yaptım. O da verandaya gelmeyeceğine söz verdi.
2: Kardeşin acil oldu Çelebi. Sen ona ensar olmayacak mısın?
1: Misafir mi demek istedin dede?
0: Evet, misafir olduk biz. Ay, ne güzel bir misafirlik.
1: Ensar mı olacağım?
2: Elbette. Sana bu yakışır.
1: Ensar ne demek dede?
2: Peygamber Efendimizin diğer mümin dostlarıyla Mekke'de Medine'ye hicret, yani göç ettiğini biliyorsun değil mi?
1: Elbette dede. Medine'deki mümin dostları da onları misafir etmişti.
2: İşte göç edenlere muhacir, onları misafir edenlere de ensar denir evladım.
1: Ya ne güzel. Benim evim senin evin Cemre. İstediğin kadar oynayabilirsin burada.
0: Teşekkür ederim abi.
2: O güzel insanlardan biri çok yakınımızda. Ha? Biliyor musun? Aa,
1: nasıl yani? Nerede?
2: Ebu Eyyub el-Ensari. Ensardan Ebu Eyyub İstanbul'da. Eyüp'te.
1: Eyüp adı da oradan mı geliyor?
2: Doğru bildin.
1: Gidelim dede. Ziyaret edelim.
2: Gidelim evlat.

0: Dede, biz zamanda yolculuk mu yaptık?
1: Sen Peygamber Efendimiz zamanında yaşamış Ebu Eyyub El Ensari'nin nasıl olup da İstanbul'da bulunduğunu anlayamadın, değil mi?
0: Evet dede.
1: İstanbul'un Müslümanlar tarafından ilk kez ne zaman kuşatıldığını biliyor musun evlat?
0: Sultan Fatih'ten önce kuşatan olmuş mu?
1: Elbette. Emeviler zamanında 7. yüzyılda İstanbul ilk defa Müslümanlar tarafından kuşatıldı ancak fethedilemedi. İşte Ebu Eyyub da bu kuşatmaya katılan sahabelerden biri.
0: Peki neden burada kalmış? Çok mu sevmiş İstanbul'u?
1: Ebu Eyyub kuşatma sırasında vefat ettiği için memleketine dönememiş ve burada defnedilmiş.
0: Hem peygamberimize dost olmuş hem de Sultan Fatih'e yol göstermiş.
1: Ay yaşa.
0: Çınara bak dede. Ne kadar da büyük.
1: Dikkatin fevkalade. Bu çınarı kimin diktirdiğini biliyor musun? Ha?
0: Kim diktirmiş?
1: Akşemseddin.
0: Sultan Fatih'in hocası.
1: Sultan Fatih kuşatma için şehre geldiğinde Akşemseddin gördüğü bir rüya üzerine bu semte gelir. Bu civarda bir ışık fark edip çınarları sahabenin kabrinin yerini belirlemek için diktirir. Çınarların arasını kazdıklarında bir mezar taşına rastlarlar ve bunun kuşatma sırasında vefat eden Ebu Eyyub El Ensari'nin mezar taşı olduğuna hükmederler.
0: Aman Allah'ım, ne güzel.
1: Tabii çınarlardan yalnızca biri günümüze ulaşmış. Gördüğün gibi.
0: Şimdi şu çitten atlayıp şu çınara sarılmak isterdim ama kollarım yetmez.
1: İlahi çocuk.
0: Dede, bu çini panolar muhteşem.
1: Öyle sahiden. Türbe ve cami Sultan Fatih tarafından 1458'de yaptırılmış. 1766'daki depremde hasar gören cami sonradan yenilenmiş.
0: Gelelim Ebu Eyyub'un ensarlığına.
1: Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret ettiğinde orada bulunan müminlerden her biri onu misafir etmek için can atıyordu. Ancak Peygamberimiz de kimseyi incitmek istemiyordu. Devesi nerede çökerse orada misafir olacağını söyledi.
0: Vay, çok heyecanlı.
1: Sen bir de sahabenin heyecanını düşün. Deve Ebu Eyyub'un evinin önünde çökünce dünyalar onun oldu.
0: Ben olsam o deveye altın yular takardım.
1: Ay yaşa. Peygamberimiz Ebu Eyyub'un evinde 7 ay misafir kaldı. O ev bir mektep oldu. Peygamberimiz orada müminlere sohbet ve nasihatte bulundu. Fakir muhacirlere orada yiyecek verdi. Ve kendisine sunulan hediyeleri de orada fakirlere dağıttı.
0: Ne güzel.
1: Gel bir selam verelim. El-Fatiha.

0: dede.
1: Söyle evlat.
0: Şimdi biz de Ensar sayılırız, öyle değil mi? Ebu Eyyub da bizim şehrimize göç etmiş, yani muhacir olmuş. Biz de onu misafir ettiğimiz için Ensar sayılırız.
1: İnşallah evlat, inşallah.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Bu ses nereden geliyor?
1: Aa, yavru kediye bak.
2: Ağaçta kaymış.
3: Acaba kurtarabilir miyiz?

0: Hayrola çocuklar?
1: Ali abi.
0: Hayırlı günler çocuklar. Ne bu haliniz?
1: Hayırlı günler Ali abi. Yavru kediyi kurtarmaya çalışıyoruz. Ama tırmanamadık. Yoksa sen tırmanabilecek misin?
0: Tırmanabilirim tabii çocuklar. Ben tırmanma kolu başkanıyım okulda. Her hafta tırmanma parkuruna çıkar çıkar inerim. Hem de öyle dümdüz değil, farklı rotaları izleyerek.

0: Sağ olun çocuklar. Fena tırmanıcı değilimdir ben.
1: Başka ağaçlara da tırmanabilir misin?

0: Keşke kameramız olsaydı. Neyse, artık akıllarımıza kaydedeceğiz. Kaydedin bakalım.
1: Klik.
2: Selamun aleyküm Ali.
0: Aleyküm selam Melihcan.
2: Parktaki büyük ağaca tırmandığını gördüm de.
0: Ha, gördün mü? Fena tırmanıcı değilimdir.
2: Aman canım, ağaçlara herkes tırmanır. Bebek işi.
0: Allah Allah. Başka nereye tırmanacaktık?
2: Heh, işte bizim evin balkonuna ne dersin? Oraya çıkıp ikimize de annemin yaptığı kurabiyelerden birer tane alırsan inanırım.
0: Aman canım, o da bir şey mi? Hemen çıkarım.
3: Ali!
0: Ha? Ha.
3: Ali!
0: Başka zaman artık.
2: Anne ya, bir tane de mi yemeyeyim?
4: Hayır Melihcan, hem alerjin azıyor sonra.
3: Of. Al bakalım Ali'ciğim. Yeni bulmacan hayırlı olsun.
0: Eyvallah Arif baba. Hemen çalışmaya başlayayım. Bunu nasıl açabilirim acaba? Sanki bu çizgilerle alakalı bir durum var. Acaba aynı renkleri hizalasam? Şimdi geriye sonuncu parçayı ayarlamak kaldı. Bu bir nokta birleştirmece oyunu galiba. Ha? Aceleci davrandım anlaşılan. Belki de bu yıldızlara denk gelen bir çeşit haritadır.

0: öyle? Çekilsene teleskobun önünden. Seni uzay canavarı sandım.
1: Tam olarak ne arıyoruz demiştin?
0: İnan ben de bilmiyorum. Bu kağıttakilere benzer bir şeylere bakıyoruz.
1: Aa, eline sağlık Bilge.
0: Hayırlı akşamlar Bilge. Kusura bakma, böyle habersiz geldik kapatmadan önce.
2: Estağfurullah arkadaşlar. Size kapımız hep açık. Size de hayırlı akşamlar. Hadi soğutmayın çayınızı. Bu elindekileri gökte arıyorsanız daha çok uğraşırsınız yalnız.
0: Nasıl yani?
1: Aa, aklımdan çıkmış. Teleskobu açmak yerine direkt Bilge'ye sorabilirdik. Çok iyi bilir yıldızları.
2: Bakın buradan bakınca büyük ayı, küçük ayı, kartal, akrep, kuğu takım yıldızları görünür bu mevsimde. Ama elindeki gibi bir takım yıldızı yok Ali'cim. En azından bilinen.
1: Hayırlı sabahlar. Nereye böyle?
0: Hayırlı sabahlar sana da. Tırmanışa gidiyorum. Belki biraz kafam rahatlar da şu bulmacayı çözerim.
1: Ben de geleyim mi? Seni izlerim. Bu renkler ne böyle?
0: Farklı rotalar. Maviler en kolay. Kırmızı en zoru.
1: Demek kırmızı en zoru.
0: Ama bu...
1: Bu senin yıldız takımı değil mi ya işte?
0: Hay Allah! Bunu nasıl daha önce düşünemedim ki? Burada yazan sayılarda bizim ipuçlarımız olsa gerek.
1: Hadi sen tırmanmaya başla. Ben de sana numaraları söylerim.
3: Ha?

0: tuttuğun tutamaç bir numara.
1: Ye!
0: Nasıl?
1: Yakala! Şimdi nereye?
0: Sağa doğru ilerle. İki yanında 7 numara var. Onun altında 5 numara duruyor. Yedi numara K, 5'se N. Şimdi yukarı çıkarsan birazdan 4 numarayı, sonra da 2'yi bulacaksın.
1: Ne yaptık?
0: İşte yan yana diziyorum.
1: Yetenek. Selamun aleyküm Arif baba.
2: Aleyküm selam Ali. Aferin çocuklar. Bu sefer biraz uzun sürdü ama yine de başardınız.
1: Evet. Yıldızlarda kaybolduk bir tur. Neden bu kelimeyi seçtin Arif baba?
2: Yetenek, Allah tarafından kişiye bahşedilen özel becerilerdir ve kullanılmazsa körelebilir. Mesela senin tırmanma yeteneğin buna örnek Ali'ciğim.
1: Eyvallah Arif baba.
2: Ama önemli olan yeteneğimizi doğru yerde kullanmak çocuklar. Buna yalnız biz karar verebiliriz, başkaları değil.
1: Anladım Arif baba.
2: Hı?
1: He? Hı?
2: Ha ha ha.

0: Hadi bakalım, kanıtlayacaksın mı kendini?
1: Yok Melihcan, kanıtlamaya ihtiyacım yok.

Merak etme Tilki. Kurye atlı Tilki. Tabii ki duyarlı dostlar.

0: duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin, sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: yani? Nereye gidiyorum ki?
1: Sende bir haller var. Demedi deme.
0: Olur, demem.
1: Hayda. Böyle olmayacak bu. Gel biraz dışarı çıkalım.
0: Çıkalım ya. Kafam allak bullak.
1: Belli belli. Atkıyı kemer diye kullanmandan belli. Gidelim hadi. Ben senin ilacını biliyorum.
0: Neymiş?
1: Şöyle demli bir
0: çay. Hakkı Baba hepimize öğretti bunu.
1: Evet ya. Camiye o kadar gidip gelirim. O sandık benim hiç dikkatimi çekmedi.
0: Ya aslında öyle dikkat çekecek bir özelliği de yok. Ama ilginç değil mi? Uzun zamandır orada ama içinde ne olduğunu bilmiyoruz.
1: Aslında evet. İçinde ne olduğunu merak etmiyor değilim. Selim Hoca'ya mı sorsak?
0: Ya Emin, mantıklı düşün. Bizim caminin deposunda hep eski şeyler olmuyor mu?
1: Evet. Genellikle.
0: Demek ki bu da çok eski bir sandık.
1: İçinde ne olabilir dersin?
0: Bilmem. Belki de hazine. Ya da bir antika.
1: Bak bu süper olurdu.
0: Beh. Ay! Aman abla ya. Dün korkuttuğu yetmedi mi?
2: Yetmemiş demek ki. Ne yaptın Harun? Kafana yattı mı sandık işi?
1: Ben sorumun cevabını aldım. Bu sandık işi kimin fikri belli oldu.
2: Masal değil Emin. Gerçekten. Duydum ben bunu bir yerde.
1: He? Ne duydun Zehra abla?
2: Bu sandıkla ilgili bir efsane anlatmışlardı bana. Üzerinde bazı yazıların olduğu bir sandık. Bu yazıların içinde bir şifre varmış. Ve o şifre sandığı açıyormuş.
0: Evet evet. Yazılar vardı. Ben ne olduklarını okuyamadım. Demek ki bizim dilimizde değil.
1: Allah Allah.
2: Bu sandığın kapağını açabilirsek belki de tarihi bir kalıntıya ulaşacağız.
1: Bana daha çok fantastik bir film senaryosu gibi geldi.
0: Sen geç bakalım dalganı. Bu bir işaret.
1: Ne işareti Harun? Elma bu. Bak, karga düşürmüş.
0: Karga mı?
1: Evet.
2: Bu da başka bir işaret.
1: Elma kafamızı tutturamadı. Demek ki bu işaretler biraz zayıf.
2: Hala işin gırgırındasın Emin.
1: Hadi gidip bakalım şu sandığa.
2: Süper. Ben yolu biliyorum.
1: Ne kadar da kolaylaştı işimiz. Sen olmasan Ulu Cami'yi nasıl bulurduk?
2: Of ya, tamam. Gidelim hadi.

0: yere.
1: Belki lazım olmuştur.
2: Şşş.
1: Ben gidiyorum. Zaten izinsiz geldik.
0: Sessiz olsana Emin ya.
1: Ben gidiyorum. Dediğim gibi, söyledikleriniz bir şey ispat etmiyor. Hep varsayım.
3: Bence sandığı bulalım. Eğer üzerindeki yazıları çözebilirsek o zaman belli olur her şey.
1: O yazılar başka dildedir belki de.
0: Hiç benzemiyordu.
1: Kaç dil biliyorsun Zehra abla? Tuttu yine dedektifliğin.
0: Madem kendinden bu kadar eminsin ki adından bahsetmiyorum, öyleyse sandığı bulalım ve üzerindeki yazıya birlikte bakalım. Eğer çözemezsek bu işin peşini bırakacağız söz.
1: Var mısın Bay Mantık?
2: Hmm.
1: Tamam be, varım.
0: Oley! Bu arada Bay Mantık esprisi güzelmiş.
3: Daha dur. Sandığı görünce adı değişecek. Bay Mantık hatası olacak.
1: Yoruldum ben ya. Saatlerdir sandık arıyoruz.
3: Al benden de o kadar.
0: Durmak yok. Bulacağız o sandığı.
1: Bu ne ya? Bu enerjiyi nereden buluyorsun anlamıyorum.
3: Konu hassas kardeşim. Dedektiflik meselesi. Anlarsın ya.
1: Konu ne kadar hassas olursa olsun vücut pes ediyor.
3: Katılıyorum. Meraktan ölsem de pilim bitti benim.
0: Hadi ya mızmızlanmayın. Aramaya devam edelim.
4: Selamun aleyküm çocuklar.
0: Aleyküm selam hocam. Oo efendiler. Bakıyorum da enerjiniz yerinde.

0: gelmiş.
1: Şey, Selim Hoca'yı görünce...
2: Saygıdan.
3: Saygılı çocuklar canım. Hem benim insan enerjisini yükselten bir tarafım var. Söyleyin bakalım, ne yaptınız da bu kadar yoruldunuz?
2: Yorulmak mı? Aa, ne alakası var?
0: Yorulmadık, yok öyle bir şey. İyiyiz, iyi.
4: Bak hele ya, bütün garezleri banaymış.
3: Ben anlamam. Madem kimse yorgun değil, yardıma geliyorsunuz bana.
5: Yardım mı?
3: Evet, Fatma ablanızın biraz yardıma ihtiyacı var.
4: Şey, olur tabii.
0: Hemen gidelim hocam.
2: Aynen, yardım etmekte sabırsızlanıyorum.
3: Madem bu kadar isteklisiniz, yürüyün bakalım.
4: Görürsünüz siz.
2: Ne var ya?
4: Şunlara bak, güya yorgunlardı.
0: Söz konusu yardım ve Allah'ın rızası olunca insanda yorgunluk morgunluk kalmıyor.
4: Evet. Üf, ince yerden vurdun Emin. Tamam, öyle olsun bakalım. Ama o iş biter bitmez aramaya devam edeceğiz. Söz mü?
2: Söz.
3: Ne oluyor öyle fısır fısır?
4: Bir şey yok hocam.
3: Arkamdan mı konuşuyorsunuz?
4: Estağfurullah.
3: Ama uzaktan bakınca öyle anlaşılıyor.
6: Toplum içinde birbirinizle fısıltıyla konuşursanız... duymayanlar yanlış anlayabilirler.
0: Hiç o açıdan bakmamıştık hocam. Allah razı olsun.
3: Cümlemizden emin.
2: Ayıp ettik.
0: Şşş!
2: Hadi gidelim bari. Gidelim de yardım edelim.

0: Evet çocuklar. Buradan bazı kitapları bir araya getirip sonra kitap ihtiyacı olan bir köy okuluna kargo yapacağız.
1: Ne güzel bir fikir.
2: Fatma abla bunu sürekli yapıyor.
1: Evet, çok güzel. Bizim de faydamızın olmasına çok sevindim.
0: Sağ olun çocuklar. Siz burada durun, ben Fatma'ya haber vereyim. Hangi kitapların yükleneceğini söylesin bize.
3: Tamam hocam.
1: Sanırım gönderilecek kitaplar şunlar.
4: Aa evet, onlar gelene kadar biz de o kitapları alıp bir kutuya koyalım.
2: Kutu bulalım önce.
1: Haklısın Harun.
4: Sandık! Bu o sandık.
2: Aynen.
1: Gerçekten de varmış.
4: Şimdi inandın mı Emin Efendi?
1: Daha değil. Üzerinde ne yazıyor bakmam lazım.
2: Git bak o zaman.
1: Tamam, ben bakıp okurum. Korkudan aklımı yitirecektim. Niye geldiniz?
2: Merak ettik.
4: Evet.
1: Tamam tamam. Durun da yazıyı okuyayım. Şimdi size inanmaya başladım çocuklar. Sanırım burada mücevher sandığı gibi bir şey yazıyor.
4: Demiştim sana ben. Kesin içinde mücevher var. Peki şifreyi nereye gireceğiz?
2: Ne şifresi abla? Kilidi çöpten açılmış bunun.
1: Kapağı açmamız doğru olmaz. Gidip Fatma ablaya ya da Selim hocaya soralım.
4: İyi fikir.
5: Ne oluyor çocuklar?
1: Korktuk.
6: Onu anladık. Ama korkacak ne var onu anlamadık.
0: Sizi bu kadar dalgın yapan nedir?
2: Şu sandığın üzerindeki şifre hocam.
6: Ne şifresi?
1: Sandığın üzerinde yazan mücevher sandığı yazısı. Onun sandığı açan şifre olduğunu düşünüyoruz hocam.
6: Mücevher sandığı mı? Biraz kirlenmiş depoda dura dura.
0: Uzun süredir Ulu Cami'nin deposundaydı. Eskiler içinde ceviz saklıyorlarmış.
1: Biz...
0: Evet, siz okuyamayınca uydurdunuz.
4: Hadi ya, tam da maceranın doruklarındaydık.
6: Hadi bakalım, bunları sonra konuşuruz. Kargo firması kapanmadan şunları sandığa doldurup götürelim.
7: Mücevher sandığına.
2: Artık köy okulundaki çocuklar düşünsün şifreyi.
8: Gülmekten nasihat da veremiyorum. Çocuklar,

0: ona her ne kadar komik olsa da size ait olmayan bir şeyi izinsiz almaya çalışmak yerine bir bilene sormanız daha doğru olur.
1: Haklısın Hakkı Baba.
2: Mücevher Fikri akıllarını biraz karıştırmış ama Allah'tan erken toparladılar.
3: Aslında ben onun ceviz olduğunu tahmin ettim de.
1: Altından ceviz sanmışsındır.
0: Neyse, olan oldu. Hadi bakalım şöyle.
4: Demli bir çay içelim.
0: Bunlar bayağı bir şey öğrenmişler yahu.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Bak böyle daha güzel. İşte bitti. Dur, korkma, çekil, dur bir dakika. Evim bozulmuş. Baştan başlayalım diyorsun. Fırtına çıkacak gibi görünüyor ama. Bence önce şu dümeni bir kıralım. Havanın daha yumuşak olduğu bir yere. Sonrası Allah kerim.
1: Cik.
0: Nadir dostum, ev bekler, masal beklemez. Bir fikir geldi aklıma. Koş hadi. Bir varmış, bir yokmuş. Ormanların birinde bir kanguru ailesi yaşarmış yavrularıyla birlikte. Bay Kanguymuş evin babasının ismi de. Nasıl biriymiş bu Bay Kangu diye sorarsan nadir kuşum, çok ama çok yardımsevermiş. Hastalanana çorba yaparmış, yiyeceklerin azaldığı kış mevsiminde yiyeceği bitene yemeğini paylaşarak destek olurmuş. Bunların hiçbirisini de karşılık bekleyerek yapmazmış. İyi kalpli Bay Kangu'nun ailesiyle yaşadığı ev pek eskiymiş. Yenisi acilen gerekliymiş. Herkesin de başka bir beklentisi varmış bu yeni evden. Yavru kanguru istiyormuş ki geniş mi geniş bir odası olsun. Orada oyunlar oynayıp dursun. Bayan kanguysa güzel bir balkon istiyormuş. Şöyle manzaraya karşı kahve içeceği. Bay Kangu'nun da elbette varmış bir isteği. Ama evi nasıl yapacağı kurcalıyormuş aklını şimdi. Ağaç dallarından mı yapmalı, toprağı mı kazmalı? Kayalıkların oraya ev yapılır mı? Bu düşüncelerle büyük annelerine ziyarete giden yavrularını uğurlamış. Çalışmalara hemen başlamış. Niyeti onlara gelene kadar çok güzel bir ev yapıp sürpriz yapmakmış. Önünde koskoca bir hafta varmış. Bay Kangu ormandan gerekli malzemeleri toplamış. Kuru ağaç dalları evin gövdesini oluşturacakmış. Çatısını da geniş yapraklardan yapacakmış. Ah, görenler nasıl hayran kalacakmış. Odunları hatır hutur kesmiş, tak tak çiviler çakmış. Bay Kangu gece dememiş, gündüz dememiş, günlerce çalışmış didinmiş. Yavrularının gelmesine 2 gün kaldığında ev neredeyse bitmiş. Bay Kangu eserine bakmış, memnuniyetle gülümsemiş. Güzel oldu demiş, çok güzel. İşte gördün nadir kuşum, evin ufak tefek eksiklerini almak için Bay Kangu alışverişe gitmiş. Peki onca emek verip yaptığı evini döndüğünde yerinde bulabilmiş mi? Öyle bir rüzgar esmiş ki sanki ağaçları kökünden sökecekmiş. Gök gürüldemiş, yağmur sel olup akmış. Bay Kangu'nun yeni evi yerle bir olmuş. Emek verip karşılığını alamamak üzücüymüş. İşin kötü tarafı, çocuklarını arayıp bir sürprizi olduğunu da çoktan söylemiş. Şimdi ne yapacakmış? Ah nadir kuşum, gördün mü uzanan şu dost elini? Tıpkı seninki gibi. Filden sonra zürafa ve tilki de gelmiş. Böyle zor bir günde onu yalnız bırakacak değillermiş. Hele de Bay Kangu gibi

her zor anlarında yanında olan dostlarını. El birliğiyle çocuklar gelmeden evi tekrar inşa edeceklermiş. Bay Kangu hiç merak etmemeli.

0: dostum, iyilik gönülden gelerek yapılınca güzelmiş ve her şeyi de güzelleştirirmiş. Önce o arkadaşlarına iyilik etmiş, sonra arkadaşları ona. Bay Kangu'nun ektiği iyilik tohumları zor zamanında yeşermiş ve yardımına yetişmiş. Bu masal da böylece bitmiş. Hadi şimdi Nadir dostu yardım etsin de Mahir de evini bitirsin. Sonra oturup bir güzel seyretsin.
1: Tik!

Ha? Merak etme tilki. Kurye atlı tilki. Tabii ki duyarlı dostlar.

duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: kimsenin eksiğiyle dalga geçme.
1: İlahi. Aman yahu. Ay aman aman aman yetmez.
2: Zikri ayıp.
1: Canım niye ayıp olsun?
3: Selamün aleyküm. Neşeniz daim olsun. Nedir sizi bu denli güldüren?
1: Yahu bizim renkli Recai yok mu?
3: Ne olmuş ona?
4: O bir fıkra anlattı da ona gülüyoruz.
3: Allah iyiliğinizi versin arkadaşlar. Neymiş bu fıkra? Anlatın da ben de güleyim.

0: İşte temelin biri bir gün ebenek gubelek kem
1: Hadi kalın selametle.
2: Yahu ne fıkrası? Fıkra anlatmadı ki Recai. Taktığı koskoca gözlüklere rağmen binanın camını göremeyip pat diye cama çarptı. Yahu pek bir komik değil mi? Dur gideyim de bunu telgrafın tellerindeki kuşlara anlatayım.
0: Sakın Zikri. Bu Recai'yi çok gücendirmez mi?
2: Niyeymiş?
0: Canım gözlerinin göremiyor oluşuyla dalga geçmek doğru bir şey değil de ondan.
2: Gözlerinin göremiyor oluşuyla dalga geçmiyorum ki. Gözlükle bile göremiyor oluşuna gülüyorum. Anlatayım da herkes gülsün.
0: Ne anlatacaksın Zikri?
2: Diyeceğim ki renkli Recai'yi gözlükle bile göremeyip cama bodoslama. Ay.
0: Aman aman aman aman. İyi misin Zikri?
2: İyiyim, iyiyim Fikri. Allah'tan göre neden olmadı da, yoksa kanatları olduğu halde uçmayı unutup yere düştü diye alay konusu olurdum maazallah.
0: Yok canım, ne diye alay konusu olasın? Hiçbir canlı kusursuz değil ki Zikri. Ama asıl ayıp olan nedir biliyor musun?
2: Nedir?
0: Başkalarının kusuruyla, eksiğiyle, yapamadığıyla dalga geçmek. Senin kanadın olduğu halde uçamayıp düşmen de, Recai'nin gözlüğü olduğu halde cama çarpması da normal. Beş parmağın beşi bir mi? Herkesin vardır farkları. Kusur noktan eksik görürsen, açık etme sakla onları.
2: Söz ver düştü mü kimseye söylemeyeceğine.
0: Elbette söylemeyeceğim Zikri. Bu dalga geçilecek bir şey değil.
2: Peki o halde kimseye söylemeyeceğine göre biz biraz gülelim mi?
0: Gülelim.
2: Nasıl da düştüm ama değil mi?
1: Yine neye gülüyorsunuz?
0: Zikri'ye. Çok komik bir fıkra anlattı da ona gülüyoruz. Po, po, po, po.
2: Ya evet fıkra. Temelin biri bir gün...
3: Kimsenin eksiğiyle dalga geçme.

0: İşte bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Selamun aleyküm voleybolcular.
1: Aleyküm selam Ali.
2: Aleyküm selam.
0: Benden yana gönderin de size ufak bir ders vereyim.
1: Allah Allah. Ne dersin Caner?
2: Derse hazırım ben.
0: İşte sayın seyirciler. Ali sahaya girince seviye değişti bile. Şu kontrole, şu tekniğe, şu kuvvete bakın. Allah! Ne oldu öyle?
2: Koş da yakalayalım. Ne oldusu mu var?
1: Dersimiz biraz erken bitti galiba bugün.

0: Öf be Ali, illa abartacaksın.
1: Kusura bakma ya, bir an güven geldi oynarken.
0: Neyse canım, sorun değil. Sizin Arif babayla bahçe işi iptal mi oldu?
1: Ona pazar günü gideceğiz.
0: Bugün pazar.
1: Ha?
0: Tabii canım, buraları da ben toparlarım. Ben yıktım ya.
1: Beni de yanına aldığın için Allah senden razı olsun Arif baba.
2: Eyvallah Haliciğim. Sen bu bahçe işini iyice sevdin. Gerçi bugün bir an gelmeyeceksin sandım ama.
1: Sevmek ne kelime? Bayılıyorum. Bugün ufak bir karışıklık oldu da.
2: Neyse, buradasın şimdi. Geç olsun, güç olmasın. Bugün bahçede senden başka bir şey yapmanı isteyeceğim.
1: Hayırdır inşallah.
2: Dur bakalım. Şuraya koymuş olacaktım. Sen bunu bir tutuver. Sonra şunu da al. Şunu da. Nereye koydum? Şunu da bir al. Hay Allah, en dibe koymuşum. Ne yapıyorsun Ali orada?
1: Bir bakayım dedim, bu açıdan nasıl görünüyor?
2: Hadi gel de yeni bulmacana bak.
1: Bunlar da ne böyle? Bunun bir mantığı olsa gerek. Bir tırtılın kelebeğe dönüşmesi. Bunda da fidenin ağaç oluşu var. Bu da tamam. Ama sonuncu tamamlanmamış. Anlaşılan bu başağın öyküsünü araştırmam isteniyor. Ne olur ki başağı?

0: İşte takip etmem gereken şey bu başaklar olsa gerek.
1: Evet.
0: Arif baba! Arif baba! Biraz yardıma ihtiyacım var da.
1: Bunca yıldır bahçelere giderim. Birçok tuhaf olaya tanık oldum ama böyle bir şeyle ilk kez karşılaşıyorum. Bakıyorum araştırmalara başlamışsın.
0: Evet, yani bitkiler izin verirse daha rahat edeceğim de.
2: Sonunda gelebildin oğlum. Ne oldu orada?
0: Ayrık otlarıyla ufak bir sorun yaşadım da.
2: Sağlık olsun. Arada olur öyle. Benim adım Nimet.
0: Ben Ali. Buğdaylar için gelmiştim. Yani buğdaylara toplandıktan sonra ne oluyor onu merak ediyorum. Anlatabilir misiniz?
2: Daha iyisini de yapabilirim. Gösterebilirim. Ne dersin?
0: Allah razı olsun derim.
2: Hadi gel de başakları toplamama yardım et o zaman. Başaklar altın sarısı renklerini aldılar mı toplanmaya hazır demektir. Tamamen kurumuş olmaları gereklidir.

0: Daha büyük tarlalarda bu işi 1000 kişi falan mı yapıyor?
1: Normalde bu işleri biçer döverlerle yaparlar oğlum. Biz şimdi kendimize kadar topladık. Sen gör diye.
0: Neyi?
1: Sakin ol oğlum. Tarım sabır işidir. Taşı bakalım. İşte buğdayı bu aletle ufalayacağız.
0: Alet mi? Bu taştan mı bahsediyorsunuz?
1: Taş deyip geçme. Medeniyetin yapı taşlarından biri bu. Dök bakalım topladıklarımızı.
0: Ne yapıyoruz şu an?
1: Ben keyfime bakıyorum. Sen başakları döverek un ufak hale getiriyorsun. Hadi bakalım. Allah çalışanları sever. Maşallah çocuk. Elinden de her iş geliyormuş.
0: Bu bana bir yerden tanıdık geliyor ama.
1: Bakkaldan, marketten tanıdık geliyordur oğlum. Un bu. Şimdi bunu maya ile karıştırıp içine de tuz ve su katacağız.
0: O ne zaman olacak?
1: O zaman gelince görürsün.

0: İşte bu kadar.
1: Bu kadar mı? Ama bu ne ki? Hamur? Ne hamuru?
0: İşte bulmacanın son parçası bu yavrum. Bu hamuru ne yapmalıyız sence?

0: şey, pişirmeli miyiz acaba?
1: Aferin oğlum. İşte bu hamuru pişirdiğin zaman en baştaki sorunun cevabını bulacaksın.
0: Sorum neydi? Onu bile unuttum bu yoğun günden sonra.
1: Hadi gel de Arif babanın işleri bitmiş mi ona bakalım.
2: Demek bulmacayı çözdün ha?
0: Daha değil Arif baba. Allah'ın izniyle bu hamuru pişirince öğreneceğim.

0: Ekmek bu. Yani bulmacanın cevabı ekmek mi Arif baba? Pek senin tarzın bir kelime değil ama.
1: Bir nevi öyle ama tam olarak değil.
2: Buğday ve benzeri insan yaşamı için değerli olan yiyecek içecekler için bir kelime kullanırız.
0: Bir ipucuna daha ihtiyacım olacak.
2: İsim olarak da kullanılır bu kelime.
0: Ha? Nimet mi? İşe bak, başından beri hep gözümün önündeymiş.
2: Allah'ın insanlara verdiği rızıktır nimet. Ama özellikle ekmektir.
1: Aynı zamanda manevi bir anlamı da vardır tabii. Bizim için değerli olan sevdiklerimiz, akrabalarımız, dostlarımız.
0: Siz de benim nimetlerimsiniz o zaman.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: fatta.
1: Eh? Merakit mi Tilki? Kuryatlı Tilki.

0: Emin'i gördünüz mü çocuklar?
1: Sabah buradaydı Hakkı Baba. Benim dükkanı temizledik beraber.
2: Öğlen de camideydi, halıları süpürüyordu.
0: Maşallah. Dün akşam da tesbihhaneyi düzenledi. Resmen elimiz ayağımız oldu bu çocuk.
1: Öyle. Çok yardımsever.
2: Çok da başarılı. Allah yokluğunu vermesin.
0: Amin. Gidip bakayım. Belki tesbihhanededir.
2: Ben de camiye geçeyim. İkindi yaklaşıyor.
1: Allah Allah. Kim ola ki bu?
2: Hayır olsun inşallah.
0: Aç bakalım. Belki önemlidir.
1: Alo, buyurun. Evet, benim. Evet, yanımda. Vereyim mi kendisine? Peki, dinliyorum. Hı-hı. Hı-hı. Nasıl yani? İyi mi durumu?
2: Ne olmuş?
1: Tamam, anladım. Hemen geliyoruz. Teşekkürler.
0: Ne olmuş Fatma? Bana baktın bir ara. Emine bir şey mi olmuş?
1: Emin iyi de Hacer teyze fenalaşmış Hakkı Baba. Komşunuz arıyor. Merak etme, durumu iyiymiş. Sadece biraz kötü hissetmiş. Dinleniyormuş şimdi.
2: Hakkı Baba, üzülme.
0: Ne? Nasıl yani?
1: Hakkı Baba, iyi misin?
2: Hadi Hakkı Baba, gidelim. Hey! Hakkı Baba? İyi, çok şükür. Sevindik Hakkı Baba.
0: Allah razı olsun Selim. Desteğinizi, duanızı esirgemediniz.
2: O nasıl laf Hakkı Baba? Mümin, müminin yardımına koşmalı elbette.
0: Eyvallah.
2: Peki sebebi neymiş Hakkı Baba?
0: Emin.
2: Emin mi? Nasıl yani?
0: Hacer'i dün akşam Emin'in annesi aramış. Köyde Emin'e ihtiyaç duyuyoruz. Tekrar köye yerleşsin gibi şeyler söylemiş.
2: Hadi ya. İyi de Emin'in eğitimi çok iyi gidiyordu. Çok da alışmıştı buralara.
0: O buralara, biz de ona alıştık Selim. Hele Hacer, Emin öz evladı olsa ancak bu kadar severdi.
2: Peki konuşsak?
0: Hacer bayağı bir dil dökmüş. Kabul etmemişler. Telefonu kapattıktan sonra fenalaşmış.
2: Belki onlara yeteri kadar iyi anlatamamıştır Emin'in durumunu.
0: Olabilir. Ama nasıl anlatılır bilmiyorum ki. Aklından bir şeyler geçiyor senin Selim.
2: Şu senin video kameran vardı ya. Duruyor mu o Hakkı Baba?
0: Duruyor. Neden sordun ki?
3: Merhaba. Kayıtta mı?
2: Kayıtta, kayıtta.
3: Çok iyi ya.
4: Hocam, hayırdır? Bu ne?
2: Gülümse bakalım Emin. Meşhur oluyorsun. Evet Emin. Şimdi güzel bir tilavet alalım senden.
4: İyi de neden?
2: Şu külüstürü denemek istedim. Bakalım hala eskisi gibi güzel kayıt yapıyor mu?
3: Ne külüstürü hocam? Süper bir şey bu.
2: Kullanmak ister misin Harun?
3: İstemez miyim hocam?
2: Hadi bakalım, Emin'in tilavetini sen çek.
3: Yaşasın!
4: Biraz utandım.
3: Hadi ama dostum, utanacak bir şey yok.
2: Aynen Emin. Beğenmezsen siler, yeniden çekeriz videoyu.
4: Peki madem.
3: Oley be! Hadi başlayalım.

0: Hocam neden yapıyoruz bunu?
1: Güven bana.
0: Ya Emin, ne güzel işte. Bugünlerden güzel bir hatıra kalacak. Aman azlandın. Öyle değildi.
1: Hah, tamamdır. Başlayabiliriz.
0: Tamam hocam. Sen nasıl istersen öyle olsun.
2: Dur!
0: Ne oldu?
3: Ezana daha var Emin, ne yapıyorsun?
0: Hem de 3 dakika. Doğru ya. Heyecanlandım bir an.
1: Heyecanlanacak bir şey yok.
0: İstersen ben okuyayım.
4: Olur.
0: Şaka yapıyorum. Aramızda senden güzel okuyan mı var? Estağfurullah.
1: Öyle öyle.
0: Allah razı olsun hocam.
1: Hadi bakalım Emin. Vakit tamam.
0: Peki.

0: Evet Emin. Yaptığın işi anlat bakalım.
1: Tesbih tanelerini freze makinesiyle tek tek işledikten sonra gravür cihazıyla tanelerimizi, duraklarımızı ve imamemizi deleceğiz.
0: Bahsettiğin şeyleri bize gösterir misin?
1: Hay hay. İşte bahsettiğim tesbih ve durak taneleri bunlar. Bu da imame.
0: Peki daha sonra ne yapıyoruz?
1: Bundan sonrası bu taneleri ipe dizmek. Bakın burada hazır tesbihler de var.
0: Ellerine sağlık Emin ustam. Çok güzeller.
1: Sağ olun hocam. Hocam Allah razı olsun. Ama tüm bunların neden yaptığını hala anlamadım.
0: Seni meşhur ediyorum Emin. Fena mı?
1: He? Meşhur mu?
2: İleride ünlü biri olursan bizi unutma.
1: Bırak dalga geçmeyi Harun.
2: Evet değerli hayranlarım. Bana olan sevginize layık kalmaya çalışacağım. Alkışlarınız benim için gurur kaynağı. Turneye çıkmadan önce buradaki kıymetli dostlarıma teşekkür etmek isterim. Onların ismi... neyse unuttum gitti.
0: Yapmaz öyle şey.
1: Hocam estağfurullah. Hem ünlü olmak isteyen kim? Ben burada mutluyum.
2: İstemem yan cebime koy.
0: Neyse, ben gidip görüntüleri derleyeyim. Haydi selametle.
1: Neler oluyor inan anlamıyorum.
2: Ya ne olacak Allah aşkına? Selim hocayı duydun. Hatıra kalsın istiyor.
1: İyi de bir sürü insan var. Neden tek beni çekiyor?
2: Bu kısmı ilginçmiş, evet.
1: Hem görüntüleri derleyip ne yapacak?
2: Bak bu kısmı daha da ilginç.
1: Üstelik bugünlerde sadece Selim Hoca değil, herkes garip davranıyor.
2: Kim mesela?
1: Bu sabah Fatma ablaya yardım etmek istedim. Sen kendini yorma, ben hallederim dedi. Ne kadar ısrar etsem de kabul etmedi.
2: İlginç, başka?
1: Hacer teyze de bugün bana sarılıp durdu.
2: Bunda bir şey yok.
1: Hakkı baba da sarılıp durdu ama.
2: Evet varmış. Başka?
1: Zehra abla bugün medresedeki odaya gürültü yapmadan girdi.
2: Yok artık. Bak en ilginci buydu.
1: O da bir şey mi? Girdikten sonra da rahatsız etmedim inşallah dedi.
2: İnanmam. İnan dostum söylediklerin hakkında bir fikrim yok. Ama iyi düşünmek lazım.
1: Öyle. Bakalım Mevlam neyler. Neylerse güzel eyler.
0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam hocam.
2: Selam hocam.
0: Ne kaynatıyorsunuz bakalım?
2: Kaynatmak mı?
0: Bu bir deyimdir Harun. Neler konuşuyorsunuz demek.
1: Beni neden kameraya aldığından ve herkesin bana neden iyi davrandığından bahsediyordum hocam.
0: Çok dikkatlisin.
2: Neler olduğunu söyleyecek misin hocam?
0: Hayır.
1: Hocam ya.
0: Oyalamayın beni. Namaz vakti yaklaşıyor. Haydi selametle. Geç kalmayın siz de.
2: Tamam hocam. Şimdi ben de merak ettim.
1: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam. Emin yavrum. Güzel kuzum benim. Elhamdülillah.
1: Neler oluyor Hacer teyze?
4: Gel Emin. Otur bakalım şöyle. Geçen gün annen Hacer'i aramış. Seni köye çağırıyorlardı. Hacer teyzen de buna çok üzülmüş.
1: Geçen gün o yüzden mi fenalaşmış?
4: Evet.
1: İyi de çağırmışlarsa gidip gelirdim. Neden üzüldü ki bu kadar?
0: Öyle değil Emin. Temelli çağırmış annen.
1: Temelli mi? Peki gidecek miyim?
4: Hayır. Senin burada güzel işler yaptığını onlara anlatmak için Selim sağ olsun oldukça çabaladı.
2: Ha, o videolar bunun içindi demek.
0: Evet, görüntüleri derleyip Emin'in anne babasına gönderdik.
1: Peki ne dediler?
5: Biz Emin'in orada bu kadar güzel şeyler başardığını bilmiyorduk. Madem öyle, orada kalması daha hayırlı dediler.
1: Hepinizi çok ama çok seviyorum. İyi ki varsınız.
4: Sen de Emin. İnan ki buraların sensiz tadı tuzu kalmazdı.
0: İyi ki kaldın.
6: Ben niye bu kadar duygusallaştım ya?

0: paylaştıkça çoğalır.
1: Hayırlı günler kıymetli arkadaşım Fikri. Nasılsın?
2: Çok şükür Zikri. Sen nasılsın?
1: Nereye böyle pençende ponza taşıyla? Gel şurada dur da iki kelam edelim.
2: Zikri, birazcık işim var. Onu halledip geleyim. Sonra laflarız. Olmaz mı?
1: Ne işin var? Ne kadar sürecek? Ne zaman gelirsin? Ne yapacaksın o ponza taşını? Bu geçen gün bulduğun taş değil mi?
2: Dur Zikri, dur. Böyle soluk almadan soru sorarsan hangi birine cevap vereyim?
1: Cevap vermeyi istediğin sorudan başlayabilirsin.
2: Peki, sağ ol. Evet, bu o geçen gün bulduğum ponza taşı.
1: Yarısını da bana vermiştin.
2: Evet, paylaşmıştık.
1: Allah razı olsun. Öyle işime yarıyor ki sorma. Taşın bir yüzüyle gagamı, diğer yüzüyle tırnaklarımı törpülüyorum. Bir güzel törpülüyor gagamı anlatamam. Gagam sivri olduğu için her şeyi kolayca yiyorum.
2: Ne güzel.
1: O taştan önce tırnaklarım uzayıp pençelerime batıyordu. Bir şeyi sıkıca tutsam canım acıyordu. Ama poza taşına sürtüp kısaltıyorum tırnaklarımı.
2: Çok sevindim. Neyse, oyalama beni de. Gidip işimi halledeyim.
1: Yahu dur, ne işin olduğunu söylemedin.
2: Kelaynak Aykut amcaya gideceğim.
1: Aa, niye? Yoksa taşı ona mı vereceksin? Ama neden? Poza taşı çok kıymetli. Her zaman bulunmaz.
2: Zikri, biliyorsun, Kelaynak Aykut amca hayli yaşlı bir kuş.
1: Evet.
2: İşte geçen gün ona uğradım. Bir baktım tırnakları öyle uzamış ki neredeyse etine batacak.
1: Ya tüh.
2: Ya gagası da öyle uzamış, içe kıvrılmış. Basit bir çekirdeğin kabuğunu bile kıramıyor.
1: Yaşlı olduğu için yuvasından uçup gagasını, tırnaklarını törpüleyecek bir şeyler de arayamıyor değil mi?
2: Evet Zikri. Ben de hazır hiç kullanmadığım ponza taşım varken götürüp ona vereyim dedim. Ben bir şekilde gider gagamı, tırnaklarımı törpülerim. Ama Aykut amca için bu çok zor.
1: Çok iyi düşünmüşsün canım arkadaşım.
2: Aa, şaşırttın beni Zikri.
1: Doğru, genellikle bu tür konularda ben hatalı tutum sergilerim. Sen de bana doğruları gösterirsin. Ama merak etme, ponza taşını ilk bulduğunda yarısını bana verdiğinden beri dua ediyorum sana. O kadar kolaylaştı ki işim. O gün anladım paylaşımcı olmanın kıymetini. Elindekinin fazlasını ihtiyaç sahipleriyle paylaşmanın değerini.
2: Ne güzel.
1: O yüzden ponza taşını Aykut amcayla paylaşmanın ne kadar güzel bir şey olduğunu biliyorum. Hatta sana bir şey diyeyim mi?
2: De bakalım.
1: Sen şimdi ponza taşını ona vermeye gidiyorsun ya, ben de yuvama gideceğim.
2: Neden?
1: Bana verdiğin taşın yarısını tam ortadan kırıp sana getireceğim.
2: Ama neden?
1: Çünkü elinde varsa fazlası, paylaş bölüş çoğalsın. Aşını bölüşürsen eğer çok daha güzel doyarsın. Ne mal ne mülk ne nimet senin değil, unutma. Hepsi haktan emanet, paylaş varsa hiç durma. Paylaşmakta keramet, yoksulları unutma. İhtiyacın nedir ki? Bir lokma bir hırka.
2: Teşekkür ederim Zikri. İstersen gel birlikte gidelim de şu taşı Aykut amcaya verelim.
0: Paylaştıkça çoğalır.

0: Köprü mü o?
1: Evet, okula gidip gelirken bir köprünün üstünden geçiyorum. Adı Taş Köprü. O köprüyü bir görsen. Çok güzel, çok yüksek. Peki benim köprüm nasıl olmuş?
0: Bu köprü de çok güzel.
1: Peki köprüler niçin yapılır?
0: Akarsu gibi yerlerin üzerinden rahatlıkla geçebilmek için yapılır. Tıpkı karınca ailesinin yapmış olduğu asma köprü gibi.
1: Karınca ailesi mi? Asma köprü mü? Bana bu karınca ailesinin hikayesini anlatır mısın?
0: Bir derenin kenarında huzur içinde yaşayan bir karınca ailesi varmış. Bu karıncalar karşı tarafa rahatlıkla geçebilmek için sarmaşık ve yapraktan bir köprü yapmışlar.
1: Köprü bittikten sonra da karşıya geçmişler.
0: Evet, geçmişler. Ama karşı tarafa geçmek isteyen biri daha varmış.
1: Kimmiş o?
0: Bir ipek böceğiymiş.
1: O da benim gibi okula gidebilmek için köprüden mi geçmek istiyormuş?
0: Hayır, onun bir an önce karşı tarafa geçip kozasını örmesi gerekiyormuş. Yoksa asla gelişimini tamamlayamazmış.

0: Yani kelebek olup uçamazmış.
1: Benim kafam karıştı. İpek böceği kozasını neden karşı tarafta örecekmiş ki? Hem koza dediğin şey de nedir?
0: Önce birinci soruna cevap vereyim. İpek böcekleri dut yapraklarıyla beslenir. İpek böceğinin bulunduğu yerde yeterince dut yaprağı yokmuş. Karşı tarafta ise bol miktarda dut ağacı ve yaprağı varmış. Bu yüzden köprüyü kullanmak istiyormuş. Kozanın ne olduğuna gelince, koza ipek böceğinin ördüğü ve içine kapandığı korunaklı bir yerdir.
1: Anladım. İpek böceği bu yerden kelebek olarak çıkacak. Öyleyse uçsun şirin kelebek. İşte böyle pır pır pır pır. Uçsun şirin kelebek. İşte böyle pır pır pır pır. Sonra ne olmuş?
0: İpek böceği köprüden geçmek istediğini karınca ailesine de söylemiş. Fakat karınca ailesi ona çok kaba davranmış. Bu köprüyü biz yaptık ve ondan da ancak biz geçebiliriz. Başkasının geçmesine asla izin vermeyiz demişler. Üstelik köprünün girişine de bir kapı yapmışlar.
1: Neden?
0: Hiç kimse köprüden geçemesin diye.
1: Bak sen şu karınca ailesinin yaptığına. Ne yani? Şimdi ipek böceğine kimse yardım etmemiş mi?
0: Ama hiç beklenmedik bir şey olmuş.
1: Ne olmuş?
0: Yağmur tatlı tatlı esen bir rüzgarın kollarında yeryüzüne inmeye başlamış. İpek böceği her yağmur yağdığında şu tekerlemeyi söylermiş. Hadi birlikte söyleyelim.
2: Ya ya yağmur, teknede hamur, yola hep çamur, ver Allah'ım ver. Dolu dolu yağmur, ver Allah'ım ver. İpek gibi yağmur.
1: Yağmur çok yağmış mı?
0: Evet, hem de öyle bir yağmış, öyle bir yağmış ki yağmurla dolan dere taşmaya başlamış. Karınca ailesinin yaptığı asma köprüde sallanıp duruyormuş.
1: Beşik gibi mi?
0: Evet, aynı o beşik gibi sallanıyormuş. Köprünün kapısı da yerinden sökülüp sulara karışmış. Bu sarsıntıya asma köprü daha fazla dayanamazmış.
1: Neden?
0: Çünkü köprüyü tutan uzun sarmışıklardan biri pat diye kopmak üzereymiş.
1: Eyvah!
0: Diğer sarmışık da kopabilirmiş. Eğer derenin suyu bu şekilde akmaya devam ederse asma köprü tamamen yıkılabilirmiş. O yüzden karınca ailesi endişeli bir bekleyiş içindeymiş.
1: Yağmur hala yağmaya devam ediyor muymuş?
0: Dinmek üzereymiş.
1: Peki ya derenin suyu?
0: O da eskisi gibi coşkulu akmıyormuş. İşte tam o anda bir şey olmuş.
1: Köprü mü yıkılmış?
0: Hayır. İpek böceği kopmak üzere olan sarmaşıklardan birinin üstüne çıkmış.
1: Orada ne yapıyormuş ki?
0: Köprüyü onarıyormuş. İpek böcekleri kozalarını örerken bizim ipek dediğimiz çok sağlam bir ip üretirler. İşte bu ipi köprüyü onarmak için kullanmaya başlamış. Bir yandan da şarkı söylüyormuş. Asmaları bağlayalım, sıkıca bağlayalım, köprüyü onaralım. Hadi hadi onaralım, çalışın durmayalım. Asmaları bağlayalım, sıkıca bağlayalım, köprüyü onaralım. Hadi hadi onaralım.
1: Asmaları bağlayalım, sıkıca bağlayalım, köprüyü onaralım, haydi haydi onaralım. Ay bu şarkı çok güzelmiş. Sen de güzel söyledin ama. Peki ipek böceği çalışırken karınca ailesi ne yapıyormuş?
0: Önce şaşkınlık içinde ipek böceğinin ne yaptığını anlamaya çalışmışlar. Ama sonra onun köprüyü onardığını anlamışlar. Onlar da köprünün üstüne çıkıp hep birlikte...
1: Köprüyü eski haline getirmişler.
0: Evet. Ama karınca ailesinin işi henüz bitmemiş. Eğer ipek böceği kendi ipini kullanmasaymış, köprüyü bu kadar kısa sürede onarmaları mümkün değilmiş.
1: İpek böceğinden özür mü dilemişler?
0: Sadece özür dilememişler. Bundan sonra onun köprüden geçebileceğini de söylemişler. Ayrıca onunla konuşurken daha nazik davranmışlar. Böylelikle arkadaş olmuşlar.
1: İğne miğne yuvarlak deme. Ivıdık zıbıdık saçları kıvırcık. Şimdi ne yapacağız?
0: Tabii ki el birliğiyle köprüyü onaracağız. Yine çok güzel oldu.
1: Allah işini güzel yapanları sever. Bak hemen de bitti.
0: Sen bu ayeti kimden duydun?

0: Güzel. Ama hikayemiz henüz bitmedi. İpek böceği köprüyü kullanarak karşıya geçmiş. Dut ağacının yapraklarıyla karnını doyurduktan sonra kendi kozasını örmüş.
1: Kozanın içine biraz bekledikten sonra da kelebek olarak dışarı çıkmış, değil mi?
0: Evet.
1: Öyleyse uçsun şirin kelebek, işte böyle pır pır pır pır. Uçsun şirin kelebek, işte böyle pır pır pır pır. Uçsun şirin kelebek, işte böyle pır pır pır pır.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: リメイク中。
1: Geçen anlattığım fıkraya öğretmenimiz çok güldü. Beni gerçekten çok seviyor.
2: Ona bakarsak öğretmenimiz sınıftaki bazı önemli görevleri bana veriyor. Bu da beni çok sevdiğini gösterir.
3: Hiç heveslenmeyin. Ne zaman heyecanlanıp şişsem gelip beni sakinleştiriyor canım öğretmenim. Beni daha çok sevdiğine eminim.
4: Hayır, hayır. Geçen gün öğretmenim bana dua etti, hatırlayın. Senin kalbin çok yumuşacık. İnşallah hep iyilik görürsün dedi. Bu da beni çok sevdiğini gösterir.
5: Öğretmenimiz geçen gün bana ne dedi biliyor musunuz?
0: Ne dedi?
5: Şöyle dedi. Şöyle.
1: Söylesene güçlü. Ne dedi?
6: İyi ki varsın güçlü dedim.

0: İyi ki varsın güçlü dedi. Bu da beni ne kadar çok sevdiğini gösteriyor. En çok beni.
1: Demek öyle incim.
2: Hayırlı sabahlar.

0: Bak bakalım kimmiş. Ama kimseye söyleme.
1: Dostum, öğretmenimiz ne dedi? Kimseye söyleme. Sıranı beklemelisin.
0: Tamam güçlü. Sen yerine geçebilirsin.
2: Bundan emindim.
0: Sıra sende.
3: Güçlü, söylesene kimi gördün? Hadi.
1: Bu mümkün değil. Görünce anlarsın. Zaten bundan çok emindim.
0: Kıpır, hadi. Kimi çok sevdiğimi merak etmiyor musun?
2: Eminim ama bakayım öğretmenim. Demedim mi? Ben.
1: Hayır. Kutunun içinde benim görüntüm vardı.
2: Hayır, benim.
4: Mutluluktan nasıl da şiştim. Çünkü görüntüde ben vardım.
5: Ama ben kendimi gördüm.
0: Kutuya bakan herkes kendini gördü, değil mi?
6: Evet.
0: Çünkü kutunun içinde ayna vardı. Ben hepinizi çok ama çok seviyorum incilerim.
6: Biz de sizi seviyoruz öğretmenim.
5: Sevgi ne güzel bir duygu. Kalbimi yumuşacık yapıyor.
0: Haklısın Sütlaç. Ve sevgi beslenirse büyür.
1: Nasıl yani?
0: Yani sevgiyi besleyen bazı davranışlar vardır. Şöyle yapalım. Bugün sizler birer sevgi dedektifi olun.
2: Bayılırım. Ama dedektifler araştırma yapar. Sevgiyi mi araştıracağız?
0: Sevgi görünmez. O bir duygu. Ama sevginin hissedildiği anlar var. İşte bugün bu anların peşine düşün. Sevgiye dair davranışları bulun incilerim. Bu arada bu anların fotoğrafını çekin. Sevgi rozetini kapın.
1: Hadi arkadaşlar, makinelerinizi alın.
7: Bu kadar tuğla tadilat için yeterli ama çok ağır. Yengeç, hadi. Bana aniden güç geldi.
8: Dostum, ben geldim. Zorlandığını gördüm. Hadi beraber taşıyalım.
7: Kaju, sen çok iyi bir dostun.
9: Bir fotoğrafınızı çekebilir miyim?
8: Elbette.
2: Sevgiyi güçlendiren bir davranış. Nerede bulabilirim?
5: Sütlaç, neyin var?
10: Biraz canım sıkkın Lila. Anlatmak istersen seni dinlerim.
5: Babaannemi bugün gelecek sanıyordum ama yarın gelecekmiş. Çok heyecanlıydım ama şimdi bir gün daha beklemem gerekecek.
10: Anladım arkadaşım. Üzülme. Bir gün dediğin hemen geçer. Birlikte oyunlar oynarız. Akşam istersen film izleriz. Ödevlerimizi bile birlikte yaparız. Böylece zaman çabucak geçer.
5: Sahi mi? Teşekkürler canım arkadaşım.
2: İşte bu. Poz verin arkadaşlar. Bu da ne? Şahane bir şey.
1: Yeni arabam. Çok hızlı gidiyor ama değil mi?
2: Çok iyi. Işıklara bile var.
1: Al dostum, beraber oynayalım. Sen de denemelisin.
2: Vay, teşekkürler güçlü. Lila, film izliyoruz, gelsene.
10: Uyumaya gidiyorum Kıpır. Bugün çok yoruldum. Size iyi eğlenceler.
2: Al dostum, kulaklıkla dinleyelim. Böylece Lila sesten rahatsız olmaz ve rahat uyur.
1: Tamam.
9: Sevgiyi güçlendiren bir davranış buldum. Yardımlaşmak sevgiyi besler. Tıpkı Kaju'nun yengece yardım ettiği gibi.
6: Sevgiyi paylaşmak besler.
1: Dün akşam Kıpır, kardeşi Lila rahatsız olmasın diye filmi kulaklıkla dinlemek istedi. Sevgiyi saygı büyütür. Sevdiklerimizin düşüncelerine karşı saygılı olursak veya kendi davranışlarımızı karşımızdakini de düşünerek düzenlersek bu aramızdaki bağı güçlendirir.
2: Sevdiklerimizin derdini dinlemek, destek olmak sevgiyi büyütür. Tıpkı Lila'nın Sütlaç'a destek olduğu gibi.
0: Aferin incilerim. Sevgi rozetleri sizin. Saygı, yardımlaşmak, paylaşmak, dinlemek, anlamak hepsi sevgiyi güçlendirir.

0: 1대2박
1: 어렸다님, 어렸다님! 음? 난 숯 알아줌!
2: 난 네 크래켈 알아줌 어렸다님!
3: önce bir kontrol edelim.
1: 내 kontrol ediyorsunuz öğretmenim?
3: İncilerim, paketli gıdalardan alırken mutlaka son kullanma tarihini kontrol etmeliyiz.
2: Aa, hatırladım. Annem de hep bakar. Ama neden?
3: Çünkü taze ve tarihi geçmemiş ürünler tüketmeliyiz. Tarihi geçmiş ürünler sağlığımızı bozabilir.
2: Çilek çok lezzetli. Ben çilek aldım.
1: Çileğe bayılırım.
2: Alsana sütlaç.
3: Puf, çilek mi yedin?
2: Evet, tadına baktım. Çok güzeldi.
3: Sebze ve meyveleri yıkamadan yememeliyiz. Yoksa hasta olabiliriz incilerim.
2: Çamur parkı.
1: Öğretmenim, biraz çamur parkında oynayabilir miyiz?
3: Elbette. Ben de biraz dinleneyim. Sonra birlikte karnımızı doyururuz.
2: Çikolatalı pasta mı o?
1: Hayır, sütlaçla birlikte çamurdan pasta yaptım. Ve çamurdan bir kale.
2: Çok güzel olmuş dostum. Çamur havuzunda bir şey var.
1: Bu çamur canavarı. Yere çekilin, ben sizi korurum.
4: Nasıl oldu da görmedim? Havuza düştüm. Hay Allah, daha yeni duş almıştım.
1: Bu bir çamur yengeci.
3: Hayır, canavar diye bir şey yoktur incilerim. O sadece bizim yengeç.
4: Benim yavru balıklarım, benim. Çamur havuzuna düştüm.
5: Geçmiş olsun yengeç.
2: Bu macera beni acıktırdı.
3: Hadi o zaman incilerim, atıştırma zamanı. Çamurlu yüzgeçlerle yemek yiyemeyiz. Ellerimizi yıkamamız gerekiyor incilerim.
2: Ben yıkadım öğretmenim.
1: İşte oldu.
3: Hayır Kıpır. Yüzgeçlerin hala kirli. Eğer ellerimizi yıkamadan bir şeyler yersek mikrop kapabiliriz.
1: Mikrop nasıl kaparız ki? Ve mikrop nedir?
3: Oyun oynarken ya da bir şeye dokunurken her yere temas ederiz. Bu yüzeylerde gözle göremeyeceğimiz kadar minik mikroplar olabilir. Temizliğimize özen göstermezsek hasta olabiliriz.
4: Bir de temizliğimize özen gösterdik mi? Tamamdır.
1: Ama benim ellerim tertemiz görünüyor. Mikrop göremiyorum.
4: İşte mikroskop. Gözle görülmeyen her şeyi bununla görebiliriz. Uzat yüzgeçlerini bakalım Kıpır.
1: Aa, yüzgeçlerimde mikroplar var.
3: Şimdi Puf, sen uzat yüzgecini.
2: Benim yüzgeçlerimde hiç mikrop yok.
6: Çünkü yüzgeçlerini yıkadın.
3: Ve bu yüzden yemekten önce ve sonra yüzgeçlerimizi sabunla dikkatlice yıkamalıyız.
4: Hadi o zaman.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: ile Bera.
1: Babaanne ile yolculuk. Sonbahar kendini iyice hissettiriyordu artık. Gündüzler azalmış, akşamlar çoğalmış, hava bazen üşütür olmuştu. Dökülen yapraklar yürüdükleri yolu renklendiriyordu. Ve kardeşler sohbet ederek ilerlerken babaanneleri de onları birkaç adım geriden takip ediyordu. Zaman ne kadar da hızlı geçiyor diye düşündü içinden. Daha dün doğmuşlardı sanki. Şimdi kendi başlarına yürüyebilecek kadar büyümüş, önünde gidiyorlardı. Aslında biraz da bilerek geriden geliyordu babaanne. Torunlarını izlemek, ne kadar iyi anlaştıklarını görmek en büyük keyiflerinden biriydi çünkü.
2: Peki, Deniz Yıldızı?
1: Diye sordu Ayla kardeşine. Bir süredir yapraklara basmadan yürümece oynayan Bera, şimdi Deniz Yıldızı ile ilgili tüm bildiklerini anlatacaktı. Aralardaki boşluklardan zıplarken yanıtladı.
3: Suda yüzer. 5 tane kolu var. Ağzı var, gözü de var ama çok küçük. Başka?
2: Bir de sen ondan korkuyordun değil mi?
1: diye gülerek araya girdi Ayla. Bu kelimeyi zaten biraz eğlenmek için seçmiş.

0: geçti. O günü hatırladılar hemen. Ailece yaz tatilindeydiler. Bera, deniz gözlükleriyle kumu tararken, beş kollu kırmızı deniz yıldızıyla bir anda karşılaşınca korkmuştu. Sonra alışmıştı tabii. Hatta kardeşiyle birlikte onu takip etmişlerdi.
1: Tamam, sıra bende,
0: dedi Bera. Şimdi o bir kelime söyleyecekti. Ayla da bildiklerini. Her zaman oynarlardı bu oyunu. Bu harika teklif sayesinde o kadar çok şey öğrenmişlerdi ki birbirlerinden. Hatta bazı akşamlar ailece oynuyorlardı. Babaanne arkalarından seslendi.
1: Çocuklar biraz yavaş gidelim. Ben sizin kadar genç değilim.
0: Kardeşler yavaşladı. Tekrar yan yana geldiler. Bu yolculuktaki hedef mahallenin manavıydı. Manav Bilal amca babalarının çocukluk arkadaşıymış. Ne zaman dükkanının önünden geçseler onlara meyve ikram ettiği için en sevdikleri Tonton amcaları oydu. Bütün yaz tatlı ve sulu karpuzlarını yemişlerdi. Şimdi kestane mevsimiydi. Ayla ve Bera'nın en sevdiği şeylerden biri babaannelerinden masal dinlemekti. Yol da müsaitti. Bera sordu.
1: Babaanne, bize masal anlatır mısın?
2: Tabii,
0: dedi babaanne.
1: Hangisini istersiniz?
0: Cevaplar aynı anda ama farklı geldi.
3: Kargaylı leylek.
0: Ve tam o sırada önlerine bir ceviz düştü. Önce yere, sonra yukarıdaki boşluğa doğru baktılar merakla.
1: Nasıl yani? Gökten ceviz yağmış olamaz değil mi?
0: Dedi Bera. Herkes yukarı bakarken tam üstlerinden bir karga geçti. Yerdeki çatlamış cevizi aldı. Hemen yakındaki ağacın dalına kondu. Pençelerini ve gagasını kullanarak kabuğu güzelce açıp yedi. Ayla olayı hemen çözdü.
2: Bence önce atıp kırdı, sonra da götürüp yedi,
0: dedi. Fikir Bera'ya pek mantıklı gelmedi.
1: Bir karga bunu hesaplayamaz bence. Cevizin düştüğünü görünce gelip almıştır.
0: Ayla'ya da bu mantıklı gelmedi.
2: Peki nereden düştü o zaman? Bulutlardan mı?
0: Dedi. Bera haliyle yanıtlayamadı soruyu.
1: Orasını bilemiyorum ama bence kargalar bunu düşünemez,
0: diyebildi sadece. Babaanne konuşmaları dinlemişti. Doğru cevabı o biliyordu. Ama madem bu bir yolculuktu, o zaman bazı şeyleri kendileri de keşfedebilirlerdi. Hiçbir şey söylemedi. En azından şimdilik.

Ayla, Vera ve babaanne yürümeye devam ettiler. Manava varmalarına az kalmıştı. Sıra yolculuğun kardeşler için en zorlu, biraz da tehlikeli aşamasındaydı. Karşıdan karşıya geçmek. Daha önce babalarıyla defalarca yapmışlardı bunu. Durdular. Babaannelerinin elini sıkıca tuttular. Önce sola, sonra sağa, sonra tekrar sola bakıp güvenli bir şekilde karşıya ulaştılar. Ve Bilal amca her zamanki yerinde göründü. Eline kırmızı bir elma almış, parlatıyordu. Sonbahar onun dükkanına da geldi.

0: gelmişti. Bütün yaz erik, çilek, kiraz dolu olan kasalarda şimdi lahana, pırasa, ıspanak gibi kış sebzeleri vardı. Kestaneler en öndeydi. Ayaküstü biraz sohbet edildi. Tonton manavın ikram ettiği meyveyle ağızlar tatlandı. Sonra da koca bir kese kağıdı dolusu kestane alıp yola koyuldular tekrar. Şimdi yine karşıya geçmeleri gerekti. Babaanne sıkıca tutmuştu torunlarının elini. Önce sola, sonra sağa, sonra tekrar sola baktılar. Sakin ama emin adımlarla yolun öbür yanına vardılar. Ayla, Bera, babaanne ve kestaneler evin yolunu tuttular. Bera'nın değişik bir huyu vardı. Kestaneyi çiğ seviyordu. Herkes onun bu tercihine şaşırıyordu. Ama o emindi. Çiğken daha lezzetliydi. Soyması zordu gerçi.
1: Sizce kargalar kestane de yiyor mudur?
0: Diye sordu. Ama kimsenin cevabını beklemedi Bera. Kese kağıdından çıkardığı bir taneyi yanındaki alçak duvarın üzerine bıraktı. Ve kardeşine bakıp devam etti konuşmaya.
1: Eğer söylediğin gibi cevizi atıp kırabiliyorlarsa belki bunu da o şekilde yiyebilirler.
0: Ayla ekledi.
2: Sincap da yiyebilir.
0: Babaanneleriyle yaptıkları bu yolculuk güzel bir anı olmuştu ikisi için de. Çünkü yıllar sonra bile hatırlayacakları ilginç bir şey yaşayacaklardı birazdan. Yine yapraklarla süslü o yoldan geçerken aniden gelen sesle irkildiler. Önlerine az önce bıraktıklarına benzer bir kestane düşmüştü. Ve bakın yine aynı şey oldu. Bir karga geldi, kabuğu çatlamış kestaneyi aldı, yakındaki ağacın dalına kondu. Ayla dayanamadı.
2: Bakalım bunu nasıl açıklayacaksın?
0: Karga da ötmeye başladı. Sanki Bera'ya gülüyor gibiydi. Babaanne girdi lafa o sıra. Başladı anlatmaya.
1: Kargalar çok oyuncu hayvanlardır çocuklar. Hem cevizi de çok severler.
0: Ayla güzel bir teklifle geldi.
2: O zaman sıradaki kelimemiz ceviz olsun,
0: dedi.
2: Belli ki öğreneceğimiz çok şey var daha.
0: Bu defa üç kişi oynadılar oyunlarını. Eve varmadan önceki son üç kelime sırayla ceviz, karga ve kestane oldu. Hava kararmak üzereyken evlerinin önüne geldiler. Anne her zamanki yerinde dönmelerini bekliyordu. Karşılıklı el salladılar. İçeri girdiler. O da ne? Salonda bir sürpriz onları bekliyordu. Dedeleri gelmişti. Daha doğrusu babaları gidip getirmişti. Koşarak sarıldılar sürprizlerine kardeşler.
1: Demek bütün gün bu yüzden yoktun baba,
0: dedi Bera. Baba aileyi bir araya getirebilmeyi başarmıştı. Mutluluğu da yüzünden okunuyordu zaten. O sırada dedesine sarılmakla meşgul olan Ayla,
2: anneme nereye gittiğini sordum, size hediye getiriyor dedi. Bütün gün gelmeyince unuttun sanmıştım.
0: Bu sefer de babasına koştu Ayla. Sarılma faslı bitince sofraya geçildi. Sohbet sırasında kargaların konusu da açıldı. Dede,
3: "Sen ceviz yemek isteyen bir karga olsan ne yapardın?"
0: diye sorunca Bera anladı o an.
1: "Doğru ya, neden atıp kırmasın ki?"
0: Nefis yemekler, çay ve günün yıldızı kestaneyle kapanış. Uyku vakti gelmişti artık. Dişlerini fırçaladılar. Yataklarına yattılar. Başından sonuna kadar güzel geçen bu günleri içinde şiirlerini yazdılar. Ne kadar ilginç şey dünyayı keşfetmek, sokaklarda yürümek, hatta karşıdan karşıya geçmek. Her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Adımlarımızı sağlam atmalıyız. Büyürken hem meraklı hem de dikkatli olmalıyız. Bir sonraki macerada yeniden görüşürüz arkadaşlar.

0: Ay hak.
1: Vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay.
0: Ne var ne yok gözüm.
1: Allah var gam yok hacivat.
0: Ne de güzel söyledin. Maşallah senden böyle sözler duymaya alışık değilim.
1: Ben de bana maşallah demene alışık değilim hacivat. Her konuşmamda düzeltecek bir şey bulursun.
0: Canım güzele güzel denir.
1: Ne yenir ne yenir?
0: Taktın yemeğe.
1: Takarım yemek önemli.
0: Neyse başka neler yapıyorsun bakalım.
1: Sabahlar uyanıyorum. Elimi yüzümü yıkıyorum. Kahvaltıya oturuyorum.
0: Yine yemek.
1: Sabah sabah. Akşam yemeği yiyecek halim yok ya.
0: O da doğru.
1: Sonra da aşağı inip.
0: Hop olmadı.
1: Yine buldu düzeltecek bir şey.
0: Ellerini yıkamadın.
1: Yıkadım ya.
0: Ne zaman?
1: Kahvaltıya oturmadan.
0: Kahvaltıdan kalkınca yıkamadın ama.
1: Oldu olacak. Her çay doldurmaya kalktığımda da yıkayayım.
0: Eller yemeklerden sonra da yıkanır. Unutma.
1: Of. Tamam ya. Neyse, devam ediyorum.
0: Et.
1: Sonra aşağı inip bahçeden biraz üzüm yiyorum. Tatlı niyetine.
0: Hop, yine olmadı.
1: Adamın sinirini hoplatma hacivat. Hop, hop, hop. Nereye kadar?
0: Canım, yanlış var ki uyarıyoruz.
1: Bu sefer neymiş yanlışım?
0: Önce keçinin yemini versene.

0: Yazık değil mi?
1: İyi de Aça'yı oynar mı?
0: Canım sen ayı değilsin. Üstelik iki dakika aşağı inip yemini versen ne olacak sanki?
1: O beni iki dakika beklese ne olacak?
0: Bırak şimdi Karagöz. Senin kahvaltın iki saat sürer.
1: Orası öyle. Doğru söyledin Hacı Cavcav. Bundan sonra öyle yaparım.
0: Devam et.
1: Yok, bir günde bu kadar ders yeter. Okula çevirdim burayı.
0: Aman be.
2: Yahu siz konuşurken denk gelirsem muhakkak durup dinliyorum. Çok eğlenceli sohbetiniz var.
1: Allah razı olsun pehlivan ağam.
2: Yo, harikasınız.
0: Aman efendi, estağfurullah.
3: Gerçekten öyle. Allah sizlerden razı olsun. Neşelendiriyorsunuz bizi.
1: Ne mutlu bize.
2: Peki bunu nasıl yapıyorsunuz?
0: Nasıl yani?
3: Yani bu konuşmaları ne zaman ezberliyorsunuz?
1: Ne ezberlemesi ya? Ben daha birden ona kadar sayı ezberleyemedim. Beşe kadar ezberledim.
2: Ezberlemiyorsanız nereden aklınıza geliyor bu eğlenceli konuşmalar?
0: Doğaçlama efendim, doğaçlama.
1: Ağaçlama mı? Nasıl yani?
2: Bak yine patlattı şakayı Karagöz.
1: Ya bir şey patlattığım yok. Sakin sakin konuşuyorum.
3: Tamam Karagöz, tamam. Gülmekten çatlayacağız.
1: Sizin çatlayasınız var efendiler. Beni bahane etmeyin.
0: Dediğim gibi ağalar, doğaçlama yapıyoruz. Yani içimizden geldiği gibi davranıyoruz.
2: Maşallah, hayran kalmamak elde değil.
1: Eyvallah.
0: Abartacak bir şey yok aslında. Siz de yaparsınız isterseniz.
3: Yapabilir miyiz ki?
0: Canım biz de okulda öğrenmedik. İçimizden öyle geliyor işte.
1: Düşün, ben okula bile gitmedim.
2: Deneyebiliriz aslında.
0: Haydi bakalım. Siz konuşun, bu sefer de biz izleyelim.
3: Deneyelim bakalım.
2: Hayda bire!
1: Ama neler? Ne yapıyorsunuz?
3: İçimizden geldiği gibi davranıyoruz.
2: Evet.
0: Öyle olmaz. Bağırmayacaksınız. Konuşacaksınız. Komik şeyler söyleyeceksiniz.
3: Şimdi anladık.
2: Biz biraz çalışalım öyleyse.
1: Ne iş yapacaksınız? Yardım lazım mı? Balta, testere, çekiç. Ne lazım?
0: Öyle değil gözüm. Sohbet etmek için çalışma yapacaklar.
1: İyi de ne gerek var çalışmaya? Alt tarafı konuşacaklar.
2: Biz sizin gibi usta mıyız Karagöz? Biraz talim yapmak lazım elbette.
1: Tabii canım. Ustalık var elbette. Neyse siz çalışın. Takıldığınız yerde sorarsınız.
3: Neyse ağalar. Bize müsaade. Pehlivanla biraz işimiz var çarşıda.
2: Hem yolda giderken edeceğimiz sohbete çalışırız.
0: Selametle kalın efendiler.
2: Yahu biz de böyle eğlenceli sohbetler etsek ya.
3: Doğru. Varsa yoksa güreş, efelik, kabadayılık konuşuyoruz.
2: O zaman birazdan çarşıda biz de doğaçlama sohbet edelim. Esnaf neşelensin.
3: Neden olmasın? Ben varım.
2: Hadi bakalım.
3: Söyle bakalım pehlivan efendi, sana neden pehlivan derler?
2: Söyleyeyim efendim, biraz karışık bir mesele.
3: Söyle söyle, anlarım ben.
2: Biraz da uzun bir mesele.
3: Söyle söyle, dinlerim ben.
2: Bununla ilgili ciltler dolusu, kütüphane dolusu kitap bile yazılır.
3: Söyle söyle, okurum ben.
2: Peki, söylüyorum öyleyse.
3: Söyle.
2: Pehlivan olduğum için. Peki, sen söyle bakalım. Sana niye kaba dayı diyorlar? Kaba mısın sen?
3: Kaba mı?
2: Evet.
3: Pehlivan efendi, pehlivan efendi. Kaba diye sana derler.
2: Sana diyorlar.
3: Kaba ha?
2: Şaka yahu, şaka.
3: Şaka maka değil bu. Sen bana düpedüz hakaret ettin.
2: Ettiysem ettim. Ne olmuş?
3: Görürsün ne olmuş.
4: Yahu ne yapıyorsunuz? Durun.
5: Amma güçlü bunlar ya.
4: Sorma bebe Ruhi. Sanki koca bir kayayı çekmeye çalışıyorum.
0: Allah kabul etsin.
4: Cümlemizin namazlarını acıvat.
1: Vay be, demek kavga ettiler.
4: Evet aziz.

0: Bebe Ruhi bir yandan, ben bir yandan tutamadık adamları.
1: İkisi de çok güçlü. Tutmak imkansız.
2: Biz onlara hoş sohbet edin dedik. Yaptıkları şeye bak ya.
0: Konuştuk. Sakinleştiler.
1: Çok şükür.
0: Birazdan burada olacaklar.
2: Yapma ya. Burada da kavga etmesinler sakın.
1: Sakın. Cami önünde kavga olmaz. Gerçi hiçbir yerde olmaz ama cami önü daha bir hassas.
3: Tabii. Çocuklar geliyor. Yaşlılar geliyor. Gençler geliyor.
4: Heyt!
3: Geldi bile.
4: Hayda bire!
1: Diğeri de geldi.
5: Selamun aleyküm.
6: Ve aleyküm selam.
0: Sakinsiniz değil mi?
1: Durgunsunuz değil mi?
2: İyisiniz değil mi?
4: İyiyiz, iyi.
5: Barıştık biz.
0: Oh! Yahu siz iyi arkadaşsınız. Yapmayın böyle şeyler bir daha.
5: Yapmayız Çelebi, yapmayız. Korkma.
4: Diyoruz ki biz bu doğaçlama sohbeti tekrar yapalım. Hem milletin de gönlünü almış oluruz.
0: Ne iyi düşündünüz dostlar. Herkes çok korkmuş zaten.
1: Hatta biz de gelelim bu güzel doğaçlama sohbeti izleyelim.
3: Amanın, bayılırım eğlenceye.
5: Öyleyse bugün ikindi namazından sonra yine çarşıda.
4: Hepiniz davetlisiniz.
0: Tamam dostlar. Öyleyse çarşıda görüşüyoruz.
6: Tamam.

0: Pehlivan efendi, pehlivan efendi.
1: Buyur tuzsuz efendi.
0: Pehlivanlık nedir?
1: Efendim, güreş edenlere pehlivan denir.
0: Peki nasıl yapılır bu güreş?
1: Vücudumuz ayağa sürer, rakibimizle birbirimizin sırtını yere getirmeye çalışırız.
0: Peki efendim, siz kuzu çevirmemişsiniz. Neden yağlıyorsunuz kendinizi?
1: Ha?
0: Yemeği ateşte pişirmeden önce yağlarız biz. Siz yemek misiniz?
1: Tuzsuz efendi, tuzsuz efendi.
0: Buyur pehlivan efendi.
1: Seni yağlar, tuzlar, çiğ çiğ yerim be.
0: Dikkat et, boğazında kalırım.
1: Hayda bire.
2: Durun ya, durun.
3: Ne güzel muhabbet ediyordunuz.
4: Yahu bunları ikişer kişi bile ayıramıyoruz biz.
3: Yerinden bile kımıldamıyorlar. Hayda, ne yapacağız biz bu adamlarla?
2: Sohbet ederlerken ellerini mi bağlasak?
4: Yok canım, sen de.
2: O zaman aralarına duvar örelim.
3: Olmaz gözüm, olmaz. Güzellikle olması lazım bu işin.
4: En iyisi birbirlerinden bir müddet uzak kalmaları.
3: Öyle görünüyor.
2: Tamam işte, birini aşağı mahalleye, birini de karşı mahalleye koyalım.
3: Yahu bahçeye saksı mı koyuyorsun? İnsan mumlar kara gözüm.
2: Nasıl yapacağız o zaman?
4: Görüşmelerine engel olacağız. En azından ikisi de sakinleşene kadar.
1: Hayda bire!
2: Eyvah! Hazırlıksız yakalandık. Aynı anda geldiler. Görüşmelerine engel olacak varsa lütfen beni karıştırmasın.
3: Yahu bunlara güç de yetmez.
4: Benim kafam durdu. Aklıma bir şey gelmiyor.
0: Öyle var efendi.
1: Tuzsuz efendi.
2: Efendiler, siz geçen seferki gibi yine barışmış olabilir misiniz acaba?
1: Hayır.
2: Tamam.
4: Durun ağalar, yapmayın, etmeyin.
1: Sen karışma, Çelebi.
4: Tamam.
3: Tamam.
1: Hayır, abire. Hayatımı kurtardın tuzsuz. Allah senden razı olsun.
0: Sen de benimkini kurtardın pehlivan. Allah senden de razı olsun.
2: Amanın. Sanırım barışıyorlar.
1: Hayır, abire.
2: Tamam.
1: Şaka yaptık Karagöz, şaka.
4: Bir dakika azizim, hepsi mi şakaydı?
3: Yani en başından.
0: Tabii ki, gelirken yine barıştık. Size oyun edelim dedik.
2: Ya bu nasıl oyun? Korkudan perişan olduk.
1: Ya oyun dediğin böyle gerçekçi olur.
0: Üstelik ezberde yapmadık ha. Tamamen doğaçlama.
3: Benim bir fikrim var ağalar. Madem sohbette iyi değilsiniz ve madem ikiniz de güçlü yiğit adamlarsınız, şöyle güzel bir güreş yapsanız da izlesek.
2: Olur bence. Herkes sever.
4: Hem de barıştığınızı tüm mahalle görmüş olur.
0: Bana uyar.
1: Bana da. Zaten güreş benim işim.
0: Beni de hafife alma ha.
1: Yağlı güreş de üstüme, tanımam tuzsuz.
0: Aman pehlivan, kabul ettim. Gel biz güreşi yağsız yapalım.
1: Korktun mu?
0: Yo, sevmiyorum yağ. Güreş miyim ben?
5: Evet, kazananı açıklıyorum.
3: İşte bu. Hem güldük hem de güzel bir spor izledik.
2: Amanın. İşte dostluk.

0: Heyecan yapmayı seviyor herhalde.
1: Top tutmak için antrenman olur diye düşündüm. Ne bileyim bu kadar zor olacağını.
0: Bu hızla gidersek seneye köy meydanına varırız artık.
2: Gerçekten mi? Geri dönelim o zaman. Ben o kadar uzağa gidemem.
0: Of Nihat, lafın gelişi diyorum.
3: Neyse arkadaşlar, hızlanalım biraz. Haklısınız, hemen hızlanıyorum.
0: Gitti güzelim yumurtalar.
1: Bu böyle olmaz arkadaşlar. Bize bir araba lazım.
3: Ama arabayı kasabaya yumurta taşımak için kullanıyorlar.
0: O zaman kendi arabamızı kendimiz yaparız.
3: Arkadaşlar, kırmızı takım araba icat edecekmiş. Yumurtaları onunla taşıyacaklar.
4: Araba mı? Biz de yapalım.
3: Yapabilir miyiz ki?
4: Yaparız tabii. İstersek yarış arabası bile yaparız.
2: Duydunuz mu? Yarış arabası yapacaklarmış.
1: Biz de yapalım.
0: Hem de daha hızlı.

0: arabasını.
1: Biz daha hızlı bir araba yaparız.
2: Biz köyün en hızlı arabasını yaparız.
3: Biz de dünyanın en hızlı arabasını yaparız.
2: Biz uzayın en hızlı arabasını yaparız.
1: Yapın da görelim.
4: Asıl siz yapın da biz görelim.
1: Nasıl yapacağız?
2: Bence gemilerden ilham alalım.
5: Niye? Derede mi süreceğiz arabayı?
2: Hayır ama orijinal bir araba yapmış oluruz.
3: Arkadaşlar, pek iyi bir fikir gibi gelmedi bu bana.
0: Yapalım hadi. Ben varım.
4: Ben de varım.
3: İyi tamam mı? Nasıl olacak?
2: 4 tekerlekli bir el arabası bulacağız. Üstüne de bir bezi yelken olarak takarız.
3: Ya rüzgar olmazsa?
2: O zaman da kürekler ekleriz arabaya. Küreklerle iteriz.
3: Arkadaşlar, bu fikir bence çok problemli.
0: Ben yelkenli ayarlarım.
5: Ben de kürekleri bulurum.
4: Ben de arabayı ayarlarım.
3: Allah sonumuzu hayır etsin.
0: Furkan, nasıl yapacağız arabayı?
3: Bisikletten mi yararlansak acaba?
0: Harika bir fikir. Hemen getiriyorum.
3: Ama daha sözümü bitirmedim.
0: Hadi atlayın.
1: Bana yer kalmadı.
0: Furkan, bu hiç iyi bir fikir değilmiş. Bununla yarışı kazanamayız.
3: Fikir bu değildi zaten.
0: Neydi o zaman?
3: Bize 2 bisiklet lazım.
0: Baştan desene.
1: Ziya'daki çeviklik bende olsa dünyanın en iyi kalecisi olurdum.
0: İkinci bisiklet de hazır.
3: Şu bisikletleri 2 dakika rahat bırakır mısınız?
0: Ne yapalım? Çok heyecanlıyız.
5: Hadi anlat, dinliyoruz.
3: 2 bisikleti yan yana birleştireceğiz.
0: Sonra?
3: Sonra herkes için bir oturak ve pedal ekleyeceğiz.
0: İşe yarayabilir.
3: Böylece çok hızlı bir aracımız olacak.
0: Hemen başlayalım.
4: Araba olarak bunu kullanalım. Babamın deposundan buldum.
3: Bu iş görür.
0: Ben de yelkeni getirdim.
3: Harikasın Hami.
4: Sofra bezimi. Yemek yedikten sonra mı yapacağız arabayı?
0: Ne yapayım arkadaşlar? Ancak bunu buldum.
3: Bakalım kürekler nasıl çıkacak?
5: Kürekler harika. Hiç merak etmeyin.
2: İyi de bunlar tekne küreği değil ki. İnşaat küreği.
5: Ne bileyim ben Burak. Teknede mi büyüdüm? Kürek dediniz getirdim işte. Hem denizde değiliz. Ha o kürek ha bu kürek.
3: Neyse. Elimizde olanları kullanacağız mecburen. Tamam, kaldır. Evet, tamam, biraz sola. Hayır, benim değil, senin soluna.
1: Dikkat edin.

Huh?

0: arkadaşlar, yandık. Onların arabası harika olmuş.
1: Arkadaşlar, sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde.
2: Evet. Hem de bir tavuk gücünde.
3: Hiç de bile. O bizim maskotumuz. Bizimki hem rüzgar gücüyle çalışıyor, hem de kas gücüyle.
4: Üf ya, biz niye düşünemedik maskot işini?
5: Hallederiz.
3: Bak bak bak bak! Bak bak bak bak! Bak bak bak bak! Bak!
5: Maskot işi de tamam olduğuna göre yarışa başlayabiliriz. Bakalım kimin arabası daha hızlı?
4: Tepeye çıkıp ilk geri dönen takım kazanır.
5: Kabul!

0: 이키 허디
1: 허디 허디 나주고
2: 허디 나우스
0: Arkadaşlar bu yelken hızımızı kesiyor. Kapatmamız lazım.
3: O iş bende.
0: İşe yarıyor. Daha hızlı olmalıyız.
4: Son gayret arkadaşlar. Az kaldı.
0: Biraz daha gayret edelim. Geldik sayılır. Evet.
1: En güzeli yokuş aşağı inmek.
0: Tüm yarışlar yokuş aşağı olsa keşke.
5: Arkadaşlar, biraz yavaşlasak mı?
0: Kesinlikle katılıyorum.
3: Frene bastın.
1: Fren mi? Fren yapmadık ki.
6: Fren yok mu?
0: Sakin olun. Bir çözüm düşünelim.
4: Kurtar bizi Furkan. Tamam. Ayaklarımızı fren gibi kullanalım.
0: Olmuyor. Kimin ne yapacağız? Kürekleri fren olarak kullanalım. Kürekler de gitti.
4: Ne yapacağız?
0: Benim bir fikrim var. Bize yanaşın.
4: Yardımımla birlikte.
3: Hadi çabuk.
0: Yaklaş beni.
4: Hadi dur, dur.
0: Durduk.
7: Epey heyecanlı bir gün oldu.
0: Hırsımız yüzünden.
4: Yarışı kazanmak için aşırı hırs yaptık. Fren yapmak aklımıza bile gelmedi.
0: Herkesi tehlikeye attık.
7: Hatanızı anlamanız çok güzel bir erdem. Ama bugün çok güzel bir davranış daha gösterdiniz. Tebrik ederim sizi.
1: Cidden mi? Ne yaptık ki?
7: Sadece kendi canınızı değil, arkadaşlarınızı da düşündünüz. İki takımı birden kurtardınız.
8: Nasıl düşünmeyiz hocam? Onlar bizim canımız.

0: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
3: İşte bu kadar daha lazım.
0: Ama burada hiç para yok ki.
3: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
4: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
0: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
4: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
3: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
4: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
3: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Anne, anne,
1: baba,
0: anne.
1: Baba, baba.
2: Efendim canım.
3: Sizi dinliyoruz.
0: Bu ne resmi?
4: Koyun değil mi?
0: Hayır, köpek. Hem de süslü olanlardan.
3: Bakalım. Köpek.
0: Ben bildim. Yuppi.
4: Bu nasıl köpek? Aynı koyun gibi ama.
2: Çok tüylü olduğu için koyun sanman normal.
3: Kulak ve kuyruğuna dikkatlice bakmanız lazım. Ha. Allah hepsini ayrı ayrı yaratmış.
0: Aa.
2: Bakın aklıma ne geldi?
0: Ne? Ne?
3: Bu kadar heyecan yapmayın canım. Söyleyecek anneniz.
2: Bil bakalım hangi hayvan oynayalım mı?
0: Evet.
3: Ah şükür oturmalı bir oyun. Nasıl da özlemişim.
4: Evet çok oldu oynamayalı. Ben de özledim.
2: Aklımızda bir hayvan tutacağız. Diğerleri de sorular sorarak hayvanı tahmin etmeye çalışacak. Anlaştık mı?
0: Evet. Birim.
4: Hayır ben.
2: O zaman sayışma parmağı geliyor. O piti piti, karamela sepeti, terazi lastik, cimlastik. Biz size geldik, bitlendik. Hamama gittik, temizlendik. Dik, dik, dik. Son dersimiz matematik.
0: Birinci oldum, yaşasın.
4: O zaman aklımdan ben tutarım.
3: Tamam.
0: Hadi artık.
4: Düşünmem bitmedi.
3: Düşünmem bitti mi?
4: Evet, bitti. Tuttum. Sorun bakalım.
0: Kaç ayaklı? Dert. En zorunu tutmuşsun ama.
3: Yılmak yok. Bileceğiz. Şimdi sıra bende. Ne renk?
4: Beyazı var, grisi var. Ama benim aklımda tuttuğum sarı.
0: Kedi!

0: tüy ya. Neredeyse binmiştim.
1: Şimdi ben soruyorum. Çok tüylü mü?
0: Evet. Yumuşacık.
2: Yumuşacık, tüylü ve sarı. Buldum. Aslan.

0: Kim acaba?
1: Kim o?
2: Kimmiş?
3: Açınca öğreniriz nasılsa.
0: Hadi baba.
3: Hadi bismillah. Geliyorum.
4: Ay güneş başıma geçti galiba.
3: Ablacığım haber versen ben gelir alırdım seni. Yoruldum böyle.
4: Aradım Ademciğim ama ulaşamadım.
2: Telefonu hiç duymadık gerçekten.
0: Bizi arasan kesin duyardık ama bizim telefonumuz yok.
4: Ah bilmez miyim halasının gülleri. Canlarım benim. Babanız da açardı ama duymamış işte.
0: Biz duyardık. Sen de hiç yorulmazdın hala.
4: Telefon için biraz daha büyümeniz lazım çocuklar. Ama öncesinde aklıma bir şeyler geliyor.
3: Abla.
0: Hala.
4: Evet. Plastik bardak ve ip.
2: Plastik bardak ve ip mi?
4: Evet canım. Bir de bant. Çocukların problemini çözelim ama kendi zamanımızdan kalma yöntemlerle.
3: Bizim zamanımız.
4: Plastik bardak.
0: İşte burada.
4: Diğer plastik bardak.
0: Buyurun.
4: Teşekkürler tatlım. Buna da aynı şekilde delik açıyoruz.
3: Sanki hatırlıyor gibiyim.
2: Nasıl unutursun? Hepimiz yapardık bundan.
4: Tabii, o zaman nerede cep telefonu? Evet, ip.
3: Buyurun efendim.
4: Emel'cim, ben buraya açtığım deliği göremiyorum. Yakın gözlüklerim de yanımda değil. Rica etsem geçirebilir misin?
2: Tabii ki.
4: Diğerine de aynı şekilde ipi bağlar mısın canım?
2: Hemen onu da hallediyorum. İşte bitti.
4: Eline sağlık canım.
2: Ne demek? Lafı bile olmaz.
4: İşte size telefon.
0: Bu nasıl telefon?
3: İpli telefon.
2: İp konuştuklarınızı ileten bir çeşit kablo gibi.
0: Gerçekten çalışıyor mu?
4: Tabii ki. Deneyin de görün.
0: Bunun zili nerede?
3: Oyuncak zilleriniz vardı ya, onu kullanabilirsiniz.
0: Zil sesi çıkarabilirim.
2: Daha pratik bir çözüm.
3: İp kopmayacak kadar birbirinizden uzaklaşın ve konuşun bakalım.
0: Hadi içeride konuşalım. Hadi koş.
4: Koşmayın kuzularım.
3: Koşmak ne demek? Uçtular bile. Ablacığım, bu telefon çalışmanla bana güzel bir nostalji yaşattın. Sağ ol. Hadi hayırlı olsun.
4: Nostalji ne Adem?
3: Bilirsin işte, geçmişe duyulan sevgi ve özlem.
4: Yahu nostaljinin ne olduğunu ben de biliyorum. Sen şimdi neden nostalji yapıyorsun?
3: Sayende canım ablam. Bizim o zamanlarda sahip olduğumuz ne güzel şeyler vardı, değil mi Emel?
2: Evet canım.
3: Ben gidip bulayım.
4: Yok ama ne gerek var şimdi?
3: Olmaz mı abla? İnsan huzurla doluyor. Emel, hani benim daktilom vardı?
2: Vardı, evet.
3: O nerede acaba?
2: O şeyde o.
3: Benim fotoğraf makinem nerede acaba Emel?
2: O da.
3: Peki ya kasetlerimiz, hatırladın mı? Ne güzel müzikler dinlerdik.
4: Ay ne oluyor Adem? Aklımı aldın.
3: Hemen gidip bulmalıyım.
4: Dur Adem, sonra bakarsın.
3: Duramam ablam.
4: Adem koşma.
2: Gitti bile.
4: İnşallah aradıkları kolay yerdedir.
2: İnşallah abla, inşallah.
0: Zır zır.
5: Alo.
0: Merhaba kardeşim bey.
5: Merhaba. Tam konuşurken neden yeniden aradın?
0: Hat kesildi, bir an sesin gelmedi.
5: Ha, anladım.
0: Akıllı olmasa da ben telefonu beğendim. Sen de beğendin mi?
5: Efendim?
0: Telefonu beğendin mi?
5: Alo. Sesin gelmiyor. Çat. Zır zır.
0: Alo.
5: Efendim, ses gitti yine.
0: Burada çekmiyor demek ki. Hadi başka yere gidelim. Çat.
5: Çat. Baba, o ne?
3: Fotoğraf makinesi.
5: Ama bunun telefonu nerede?
3: Bu sadece fotoğraf makinesi. Telefonu yok.
0: Bizim telefonunda fotoğraf çekme özelliği yok.
3: Önceden telefonlar sadece telefon, fotoğraf makineleri de sadece fotoğraf çeken makinelerdi. Sonradan hepsi birleşti.
0: Bununla nasıl fotoğraf çekiliyor baba?
3: Şuradaki düğmeye basarak.
5: Aa, çok kolaymış. Bir tane çekebilir miyim?
3: Çek bakalım. Ceren, gel de ikimizi çeksin.
5: Bunun ekranı çok karanlık baba. Şarjı bitmiş sanırım.
3: Allah iyiliğini versin Eren. Bunu telefon mu sandın? Ver bakayım. Böyle bakacaksın. En güzel anı yakalayınca düğmeye basacaksın.
5: Anladım. Hadi poz verin bakayım. Aa, bir şey oldu baba.
3: Evet, sen bir fotoğraf çektin oğlum.
0: Ben de çekeyim, ben de.
3: Tamam, şimdi de Eren'le ikimiz çekilelim o zaman.

0: Çektim, yaşasın, ben çektim.
1: İkiniz de hemen kapıyorsunuz maşallah.
0: Biraz daha çekebilir miyim? Ben de.
1: Tamam. Ama dikkatli olun. Arkası açılmamalı.
0: Tamam. Sıra bende. Koş.
1: Sakin olun evladım. Koşmayın.
0: Bu güzel çiçekleri çekmeliyim. Acele et. Tamam. Sakin olmalıyız. Yoksa kötü çıkabilir. Şimdi sıra bende. Bende. Kuşu çekeyim.
2: Hadi bir de bizi çekin.
0: Öz çekim yapayım mı?
1: O bununla olmaz oğlum. Hadi çekiyorum. Üç deyince gülümseyin. Bir, iki, üç.

0: görgü kurallarına uymalıyız.
1: Ma?
0: Hı?
2: Aç. Ha? Ha? Ha? Ha? Ha?

0: Yamak.
1: Şarkı. Ha?
0: Getir. Al kız.
1: Ha? Sessiz.
0: Şafim.

Acaba düşünce aklına, meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla, gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca, aklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla, heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla, aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane.

0: Emanete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: 미니미씨.
1: 이시대 미니미 기빔.
2: Evet benim sevgili ve duyarlı dostlarım. Bugün size çok gizemli bir haberim var. Merak ettiniz değil mi? Öyleyse size bir ipucu vereyim. Sağda solda koşuşan kargalar desem?
3: Kestik.
2: Yine ne var ya?
3: Karga koşuşmaz tilki, uçuşur.
2: Ayağı yok mu bunların?
3: Var.
2: Ayaklarıyla koşuşuyor olamazlar mı?
3: Direnme tilki, saçma oldu işte.
2: Of, tamam ya, başa alalım.
3: Gerek yok, ben o kısmı montajda keserim. Biz şimdi olay yerine gidelim.
2: İşte o biraz zor.
3: Neden?
2: Haberciden gelen habere göre haberin geldiği yer haber verilen yerden
3: uzatma tilki.
2: Uzakmış.
3: Canım ne var? Uçu veririz.
2: Uçu mu veririz?
3: Aa doğru ya. Senin kanadın yok.
2: Bilerek yaptığını biliyordum.
3: Tabii tabii.
2: Kamerayı taşımana yardım etmeyeceğim.
3: Hey, bu haksızlık.
2: Bence eşitlendik.
3: Hey, gel buraya. Bataryaları al bari.
2: İşte bir karga.
3: Sor bakalım, neden koşuşuyormuş sağa sola?
2: Ne komik. Sen sorsana. Nasılsa aynı tür sayılırsınız.
3: Sorarım, çekil kenara. Ay, ah.
2: Ne yaptın teleskop?
3: Dedim sana, çok ağır bunlar, yardım et diye. Of ya, inşallah kırılmamıştır. Oh, çalışıyor.
2: İyi bari, hadi kargayla konuş şimdi. Ha? Gitmiş.
3: Gider tabii, bu kadar gürültüden sonra.
2: Nasıl öğreneceğiz?
3: Öğrendim!
2: Senin neden sürekli bu şekilde geldiğini de öğrenmek isterdim.
3: Ben de. Boş verin beni şimdi.

0: Ciddi.
1: Neymiş?
0: Yaklaşın. Tüm kargaları korkutan şey ormanda bulunan... O zaman beni iyi dinleyin, anlatıyorum. Elimde bir kroki olsa gösterebilirdim.
2: İşte bu gerçekten ilginç. Bunu kesinlikle öğrenmemiz lazım.
0: Öncelikle gideceğimiz yeri tam olarak bilmemiz lazım. Bir kroki olsaydı elimizde.
2: Bir kroki.
0: Aklından neler geçiyor tilki?
2: Evet duyarlı dostlar. Acaba bu tilkinin aklından ne geçiyor dediğinizi duyar gibiyim. Öğrenmek mi istiyorsunuz? Öyleyse takipte kalın.
3: Bu rüzgarda nasıl kroki çizeyim ben? Anlamıyorum ki.
0: Ben bilmem kurye. Siz istediniz bunu.
3: Eyvah!
0: Kurye ya!
3: Yapacak bir şey yok haberci. Dönelim.
0: Kroki ne olacak?
3: Gerek yok. Aklımda tuttum ben güzergahı.
2: Sevgili dup duyarlı, duş duyarlı can dostlarım. Sizler için haberci ve kurye havadan gözlem yapmaya gittiler. Ve birazdan kargaların koşuştuğu...
0: Uçuştu.
2: Uçuştuğu yerin koordinatlarını bize...
4: Bu ne hız?
3: Yürüyün gidiyoruz.
2: Tahminimden de hızlı.
0: Beni bekleyin.
2: Hazır mıyız?
3: Hazırız.

0: Odalıydı kurye.
1: Yukarıdan insana benziyordu. Ama şimdi ne olduğunu ben de anlamadım.
0: Haberci ve teleskop uçup gittiler.
1: Şaşırmadım. Sonuçta onlar da kuştur.
0: Aslında kanadım olsa ben de uçardım.
1: Kanadımız yok ama ayaklarımız var. Kaçsak mı?
0: Olmaz. Bunu çözmemiz lazım. Bak bakalım kamera kayıt yapmış mı?
1: Bakayım.
0: Neymiş kurye?
1: Daha önce görmüştüm ama ismini bilmiyorum.
0: Öyleyse gidip diğerleriyle konuşalım.
1: Tabii bulursak.
0: Buluruz, buluruz. Bir kutuya saklanmışlardır.
1: Gidelim.
0: Bir saniye. Evet sevgili duyarlı dostlar. Bunun ne olduğunu bilen varsa lütfen söylesin. Yorumlarınızı merakla bekliyoruz. Sakın.
2: Ama.
0: Sakın dedim.
2: Tilki haklı haberci. Kaçtık. Bunun başka bir söyleme şekli yok.
3: Üzgünüm çocuklar. Çok korktuk.
1: Aslında sizin suçunuz yok. Şuna baksanıza. Kim olsa kaçardı.
0: Peki bu ne?
4: Korkuluk bu.
0: Korkuluk merdivenlerde olur teleskop. Düşmeyelim diye.
2: Bu da korkuluk. Bazı çiftçiler ürünlerini kuşlar yemesin diye onları korkutmak için kullanırlar. Bu yüzden adı korkuluk.
3: Aa, insan sanıp kaçsınlar diye mi?
1: Evet haberci. Ama siz kaçarken muhtemelen başka bir şey sandınız.
2: Ne yalan söyleyeyim, vahşi bir hayvan sandım.
0: Bunu buraya kim koydu acaba? Tarla yok, ürün yok.
1: Kesinlikle burada olmaması gerekiyor.
0: Öyleyse kaldıralım.
3: Ben de gidip kargalara durumu anlatayım. Boşuna korkmuşlar.
0: Evet benim sevgili, duyarlı, canım, canım, canım dostlarım. Bir gizemi daha çözdük. Bir güzelliğe daha imza attık. Şu arkamda görmüş olduğunuz korkuluğun olmaması gereken yerde bulunmasından dolayı korku içinde yaşayan zavallı kargalar artık huzur içinde uçup o güzel sesleriyle cıvıl cıvıl ötebilecekler.

0: Komşu, komşu, oğlun geldi mi?
1: Geldi.
0: Ne getirdi?
1: İnci boncuk.
0: Kime kime?
1: Sana, bana.
0: Başka kime?
1: Kara kediye.
0: Kara kedi nerede?
1: Ağaca çıktı.
0: Ağaç nerede?
1: Balta kesti.
0: Balta nerede?
1: Suya düştü.
0: Su nerede?
1: İnek içti.
0: İnek nerede?
1: Dağa kaçtı.
0: Dağ nerede?
1: Yandı, bitti, kül oldu.
0: Ah, kiremitler!
1: Evladım, çatının kiremitlerini düşürdünüz.
2: Affedersin ninem.
0: Hava kara bulutlarla kaplandı.
3: Hadi ne duruyorsunuz? Çardağa koşun.
4: Ha işte beklenen yağmur geliyor.
5: Yuvama girme vakti. Islanmaktan pek hoşlanmam.
6: Şimdi yağmurun sesi, toprak kokusu. Oh, ne güzel uyunur ha.
7: Hay Allah. Hıp, kös kös dur. Yağmur yağmadan evimi yapmama yardım et.
5: Seni uyardım Mirmir. İşlerini zamanında yapmalısın. Ben hiç de ıslanamam.
7: Aa, haklısın dostum.
5: Ah şu yumuşacık kalbim. Tamam dur dur, yardıma geliyorum. Temtem, bu taşı sadece sen taşıyabilirsin.

0: Hadi kalk, yoksa Mirmir'le ben yağmurda kalacağız.
1: Nem nem.
2: Tem tem.
1: Tamam, geliyorum.
0: Hadi acele et. Yağmur şiddetleniyor.
3: Ne kadar da çok yağmur yağdı.
4: Birazdan her yeri toprak kokusu sarar.
5: İyi yetiştik ama sırılsıklam olurduk yoksa.
4: Nine, sana ne oldu? Nasıl bu kadar ıslandın?
5: Sen evde değil miydin Nine?
6: Oh, dam akıyor evladım.
7: Hiçbir şey anlamadım.
4: Yani biraz önce çatıya top atmıştık ya hani.
7: Evet, kiremitler düşmüştü.
8: Üzül Nine.
6: Bilerek yapmadınız ya kuzularım. Hem damın onarıma ihtiyacı vardı. Bir dahakine daha dikkatli olun ama.
4: Ama bizim yüzümüzden ıslandın.
6: Şeker değilim ya, eriyim yağmurda. Yağmur kesildi. Mert'i arayayım da kasabadan bana biraz kiremit getirsin.
0: Açı! Elhamdülillah.
9: Temtem gelene kadar mevsim değişecek.
1: Aa, yağmur dindi. Baksanıza. Benim taşı taşımama gerek kalmadı. Hazır yerimden çok uzaklaşmamışken geri döneyim diyorum. Ha ha. Ha?
4: Mert abi kiremitleri getirdi.
6: Hay Allah razı olsun Mert. Ustalar çatıyı tamir etmek için birazdan gelir.
10: Kiremitleri kapının önüne yığayım o zaman.
7: Biz de yardım edelim arkadaşlar. Hem hatamızı telafi etmiş oluruz.
10: Hadi o zaman. Elden ele, elden ele. Ha?
0: Evimi iyice yağmur sularına dayanıklı hale getirdim. Sen ne yaptın Mirmir?
9: Şimdilik güneşli havanın tadını çıkarıyorum.
0: İşte bunu yapmamalısın. İşini zamanında bitirmelisin. Hala çatın yok.
9: Çatı için toprak kullandım, dayanıklı olmadı. Hangi malzemeyi kullanacağımı bilmiyorum.
0: Oturarak bunu öğrenemeyiz. Gözlemlemek lazım. Hadi kalk, köydeki evlerin çatılarına bakalım.
9: Şimdi mi?
0: Hadi, bugünün işini yarına bırakma derler. Bu kez seninle ıslanmaya hiç niyetim yok dostum.
9: Peki, tamam, geliyorum.
10: Ellerimize sağlık çocuklar. Tüm kiremitleri taşıdık.
3: Ama hala arabanın içinde biraz kiremit var.
6: Çalışkan evlatlarım benim. Arabanın içindeki kiremitler de sizin olsun. Belki oyun oynarsınız.
4: Kiremitlerle ne oynanır ki?
6: 7 kiremit oynayabilirsiniz.
10: Tabii ya. 7 kiremit.
8: 7 kiremit mi?
9: Vay! Bu çatı harika dizilmiş, çok güzel kırmızı taşlarla dolu. Ve taşların hepsi de birbirinin aynısı dostum.
0: Ha, onlar taş değil Mirmir, kiremit.
9: Kiremit mi? Ne güzel isim. Peki kiremit ne demek?
0: Kiremit, insanların verimsiz kil toprağını kalıplara koyarak ve pişirerek yaptıkları toprak levhalardır. Çok akıllıca değil mi?
9: Peki, biz nereden bulacağız bu kiremitleri?
10: 7 kiremit başlıyor. Şimdi topu attığımda kiremitleri devirirsem ve kiremitler dairenin dışına çıkarsa sizi vurmaya çalışacağım. Vurulan oyundan çıkar.
4: Peki ya kiremitler dairenin içinde kalırsa?
10: O zaman da topu atma sırası başkasına geçer.
5: Çok eğlenceli. Hadi Mert abi at topu, devir kiremitleri.
10: Ha. Başardım.
8: Kaçırım.
7: Olamaz.
10: Yakalandın.
5: Olamaz.
9: Harika bir oyunmuş bu yedi kiremit göz göz. Biz de oynamalıyız.
0: Şimdi oyun zamanı değil Mirmir. Bizim çatılarından artan o kiremitlere ihtiyacımız var. Yağmurların başlaması an meselesi.
9: Peki nasıl alacağız o güzelim kiremitleri?
0: Oyunlarının bitmesini bekleyeceğiz.
1: Beklerken ben biraz kestireyim o zaman.
0: Sen de nereden çıktın Temtem? Ödümüz koptu.
1: Uyanıp sizi göremeyince tepeden aşağı şöyle bir baktım. Ve çocuklarla oyun oynayacağınızı düşündüm. Bu fırsatı kaçırmak istemedim.
9: Oyun oyun. Yedi kiremit. Ben daha fazla sabredemeyeceğim. Hemen gidip benim de oyuna katılmam lazım.
1: Dur bir. Beni de bekle. Oh.
0: Ay. Ama arkadaşlar. Ya kiremitler?
5: Hadi bakalım Ece. Devir kiremitleri.
4: Oy, vuruldum.
7: Sıra bende, sıra bende. Top nerede?
10: Demek siz de oynamak istiyorsunuz ha küçük dostlarım. Hadi o zaman yap bakalım atışını.
7: Iskaladın Mirmir.

0: kiremitleri alamadık.
1: Biz oyunumuzu oynadık. Kiremitler de Mirmir ve Köz Köz'e kalsın. Belki 7 kiremit oynarlar.
0: Çocuklar kiremitlerle 7 kiremit oynayacağımızı sandılar.
2: Hakkımızda çok az şey biliyorlar dostum.
0: Ha? Hadi çatını yapalım. Yoksa yine yağmura kalacağız.
3: Siz çatıyla uğraşırken ben de kendime uyuklayacak kuytu bir yer bulayım.
1: Oyunumuz bitti.
0: Yağmur yağıyor, eve hadi.
2: Sonunda evim hazır. Ha? Ne? Şşş. Bana da hiç yer bırakmamış olamaz. Temtem.
3: Yağmur sesiyle uyumak. Çok keyifli.

0: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
1: Her gün sen bir şamata.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Top. 1, 2, 3, 4. Tabakları yerleştirdim anne.
1: Ellerine sağlık kızım.
0: Misafir peçetelerini de koyayım mı?
1: Olur.
0: Çiçekli olanları koyuyorum.
1: Hı hı.
0: Anne bak, masa çok güzel oldu.
1: Sen yaparsın da güzel olmaz mı?
2: Anne, acıktım. Ne zaman yemek yiyeceğiz?
1: Az daha sabret oğlum. Misafirler gelmek üzeredir.
2: Misafir mi? Kim geliyor ki?
1: Nurten teyze ve torunları.
2: Aa, Elif'le Kerem mi?
1: Hı hı. Yurt dışından Nurten teyzeyi ziyarete gelmişler. Bugün de bize geliyorlar.
2: Yaşasın! Onlarla oyun oynayacağız.
1: Bakıyorum oyun deyince yemeği unuttun.
2: Ben hemen gidip bahçeye kaleyi kurayım. Kerem'le maç yaparız.
1: Yine sevinçten uçtu.
0: Onları göreceğim için ben de sevinçliyim.
1: Kim bilir Nurten Hanım ne kadar mutludur.
0: En son geçen yıl görmüştük. Nurten teyze torunlarını çok özlemiştir.
1: Hem de nasıl. Bir haftadır hazırlık yapıyordu. Sevdikleri her şeyi hazırladı.
0: Keşke onlar da burada yaşasalardı. Her zaman birbirlerini görebilirlerdi.
1: Mesafelerin bir önemi yoktur kızım. Yeter ki gönüller biri olsun.
0: Aa, gönüller bir mi olsun?
1: Evet. Yani birbirlerini sevip düşündükten sonra uzaklığın bir önemi yok. Kalpleri birbiri için atan insanlar hep yan yana gibidir.
0: Ha, şimdi anladım.
1: Evet, çorba da hazır.
0: Eksiğimiz kaldı mı anne?
1: Bakalım, çorba tamam. Ana yemek de hazır. Bir de salata yaparız. Oh mis. Şükürler olsun. Misafirlerimizi özenle ağırlayabileceğiz.
0: Salatayı ben yapayım mı anne?
1: Olur. Aslında bugünkü salata tam da senin yapabileceğin bir salata.
0: Ha?
1: Bugün değişik bir salata yapalım diyorum. Çocukların çok seveceği bir salata.
0: Yani ne yapacağız?
1: Makarna salatası. Çocuklar makarnaya bayılır.
0: Aa, çok güzel fikir anne. Anne, bu salatayı ekran başındaki arkadaşlarımıza da öğretelim mi?
1: Bak, bu da çok güzel bir fikir.

0: arkadaşlar, Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Lina.
1: Ben de Şef Lina'nın yardımcısı Tuğba.
0: Yine harika bir tarifle karşınızdayız. Arkadaşlar, bugün bize misafir geliyor. Nurten teyze ve çok uzakta, yurt dışında yaşayan torunları. Biz de onlar için güzel bir sofra hazırlıyoruz. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet şefim. Misafir ağırlamak, ikramda bulunmak çok güzeldir. Misafirimize özen gösteririz ki evimizde rahat etsin, ona değer verdiğimizi görsün.
0: Nurten teyze ve torunları bizim için çok değerli. Onları çok seviyoruz. Annem, yani Tuğba Sultan onlar için çeşit çeşit yemekler yaptı.
1: Allah ne verdiyse imkanımız ölçüsünde bir şeyler yaptık işte.
0: Bir tek salata kaldı. Onu da sizlerle birlikte yapalım istedik. Bu tarifi çok sevecekler, öyle değil mi sultanım?
1: Evet şefim. Çünkü bu tarifte çocukların en sevdiği şeylerden biri var. Makarna.
0: Evet arkadaşlar, bugün makarna salatası yapacağız. Hem çok lezzetli hem de çok kolay olacak. Evdeki malzemelerle hemencecik yapabileceğiniz bir salata. Hazırsanız işte malzemeler. Makarna salatası için ilk olarak tabii ki makarna gerekiyor. Biz düdük makarna kullanacağız. Siz hangisini seviyorsanız onu kullanabilirsiniz. Biraz mısır, biraz salatalık turşusu, haşlanmış bezelye, haşlanmış havuç, yoğurt ve biraz da kendi ellerimizle yaptığımız mayonez. Tuz ve karabiberi de unutmayalım.
1: Bir şeyi daha unutmamak gerekiyor.
0: Neyi?
1: Tabii ki elleri yıkamayı.
0: Evet arkadaşlar, biz her zamanki gibi önce elleri yıkıyoruz. Siz de o sırada malzemeleri hazırlayın.

0: Arkadaşlar, ellerimizi yıkadık ve malzemeleri hazırladık. Zaman kaybetmek istemiyoruz çünkü misafirler gelmek üzere.
1: Evet şefim, elimizi çabuk tutmalıyız.
0: Anlaştık. Hadi hemen başlayalım. Önce ne yapıyoruz?
1: Önce makarnayı haşlıyoruz.
0: Tuğba Sultan salata için düdük makarna kullanıyor. Bakın bu düdük makarna. Gerçekten de tıpkı düdüğe benziyor. Ama ses çıkarmıyor.
1: Evet şefim, bu sessiz bir düdük. Biz salata için bunu kullanıyoruz. Ama siz istediğiniz çeşidi kullanabilirsiniz. Kaynayan suya makarnayı koyuyoruz ve bir tutam tuz ekliyoruz.
0: Arkadaşlar, salata için makarnanın haşlanmasını bekliyoruz. Peki ne kadar sürecek anne?
1: Sadece 10 dakika şefim. Makarna pişerken biz de havuçları ve bezelyeleri hazırlayalım.
0: Tamam. Nasıl hazırlıyoruz?
1: Havuçları soyup küp küp doğrayacağız. Ben havuçlarla ilgilenirken sen de buzluktan bezelyeyi çıkarır mısın şefim?
0: Hemen. Arkadaşlar, bu bezelyeleri annem daha önceden hazırlayıp buzluğa koymuştu. Lazım olduğunda kullanmak için.
1: Evet şefim. Önceden hazırladığım için şimdi işim kolay olacak. Havuçlar hazır. Küçük bir tencereye havuç ve bezelyeleri koyuyoruz. Ve suda haşlıyoruz.
0: Suyu da ben ekleyeyim. İşte oldu. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
1: Makarna ve havuçların pişmesini bekliyoruz şefim.
0: Arkadaşlar, makarna haşlandı ve Tuğba Sultan onu süzdü. İşte burada.
1: Evet şefim, makarna pişerken başka bir tencerede de bu havuçları ve bezelyeleri kaynattım. Siz konserve ve hazır garnitürde kullanabilirsiniz.
0: Arkadaşlar, bu tarifin güzel yanı içine istediğiniz her şeyi koyabilmeniz. Canınız ne istiyorsa.
1: Aynen öyle şefim. Biz bugün hafif bir makarna salatası yapıyoruz.
0: Arkadaşlar, makarnayı geniş bir kaseye koyduk. Şimdi diğer malzemeleri...

0: bezelye ve havuçları koyuyorum. İşte oldu.
1: Ben de salatalı turşularını doğrayıp ilave edeyim.
0: Tamam Tuğba Sultan.
1: Evet.
0: Nefis olacak. Ben turşuyu çok severim. Makarna salatasına da çok yakışıyor doğrusu. Bu turşuları da Nurten teyzeyle birlikte yapmıştık. Tarifini merak ediyorsanız videomuzu izleyebilirsiniz.
1: Evet, turşular da eklendi.
0: Şimdi sırada mısır var. Mısırı da ekleyelim. Bu da tamam.
1: Artık yoğurdu ve mayonezi ekleyebiliriz şefim.
0: Bir kase yoğurt. Biraz da kendi ellerimizle yaptığımız mayonez.
1: Mayonezi çok abartmayalım. Salatamızın hafif olmasını istiyoruz.
0: Bu kadar yeter mi?
1: Bence yeter şefim.
0: Tamamdır. Tuzunu ve karabiberini de ekliyoruz. İşte oldu. Tüm malzemeleri koyduğumuza göre şimdi karıştırma zamanı.
1: Buyurun şefim.
0: Teşekkür ederim sultanım. Malzemeleri iyice karıştırıyoruz. Bu iş bu kadar.
1: Ellerine sağlık şefim. Nefis görünüyor.
0: Gördünüz arkadaşlar. Tarifimiz çok basit ve çok leziz. Misafirlerimiz bayılacak. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Denemeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.

0: Çok güzel oldu anne.
1: Sen yaparsın da güzel olmaz mı benim güzel kızım?
0: Ben salatayı sofraya götüreyim.
1: Tamam canım.
2: Anne bak, çiçek topladım. Masamız daha güzel olsun diye.
1: Neyi düşünmüşsün Tunacığım? Hadi masaya koyalım.
2: Hı? Çok güzel oldu.
1: Masaya son dokunuşu yaptın. Çok şık bir masa oldu. Şık olma sırası şimdi sende.
2: Ha?
1: Üstün çamur olmuş. Misafirler gelmeden değiştirirsen iyi olur.
2: Şey, çiçek toplarken oldu. Hemen değiştiriyorum.
0: Yine uçtu. Aa, geldiler, yaşasın.
2: Ben bakarım.
0: Ne çabuk hazırlandın.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmıyor.

0: Güçlü yapı. Yaz, güneş, kuş sesleri. Tam keyif yapmalık bir gün. Okulların kapanmasına da az kaldı. Ay, gece mi oldu hemen?
1: Hayır Yaman. Hala öğlen vakti. Ve bugün günlerden pazar.
0: Evet, bugün pazar ve keyif günüm.
1: Dün de cumartesiydi. Ne yaptın?
0: Yine bolca dinlenip keyif yaptım elbette. Şimdi müsaade et de dostum, hamağın keyfini çıkarayım.
1: Keyif yaparken yarın öğretmenin sözlü yapacağını unutmadın değil mi? Bu kitabı okuman gerekiyordu.
0: Hep sınav, sınav, sınav. Unuttum.
1: Nasıl da biliyorum ama. Bu kitabı keyif yaparken okumalısın. Ben profesörün yanına geçiyorum.
0: Dur dur bir dakika, bir dakika. Sen okudun mu ki?
1: Oho, hem de iki kere.
0: Şaşardım zaten. Peki tamam. Ben de üç kere okuyacağım.
1: Sen istersen her şeyi yapabilirsin dostum.
0: Yaparım değil mi? Yaparım, yaparım. Benim adım Yaman. Bir zamanlar...
1: Allah kolaylık versin profesör.
2: Oo, hoş geldin Civan. Yaman nerede?
1: Hamakta kitap okuyor.
2: Etkileyici. Benim de çok az işim kaldı.
1: Kuru yemiş.
2: Sizin için hazırladım. Yiyebilirsin.
1: Badem.
2: Hafta sonu nasıl geçti? Anlat bakalım.
1: Şimdi şöyle oldu. Cuma günü. İşte böyle geçti. Uf, çok konuştum değil mi? Bazen böyle çok konuşuyorum. Çenem düştü yine.
2: Çenen düşmese iyi olur. Çenemiz bize çok lazım. Yoksa bu kuru yemişleri kıtır kıtır nasıl yerdin?
1: Haklısın profesör.
2: İşte yükleme tamamlandı. Yeni organ simülasyonumuz hazır.
1: O zaman hemen Yaman'ı çağırayım.
3: Çağır çağır, bekliyorum.
0: Şimdi top bende. Koş Yaman, koş. Hadi gol.

0: Aa, bu ses. Aa, kepçe. Ne yapıyorlar acaba burada?
1: Ne kadar güçlü bir kepçesi var. Baksana, onca toprağı nasıl da taşıyor.

0: Що?
1: Йо-йо-йорун, суна ва-ва-ваш.
0: Бі-бі-лі-йо-орум, акшам окурум, иншаллах.
1: Професор, я-я-я-ні симуляціону ха-ха-ха-зуляду.
0: Ха-ха-ди-ди-ги-те-ли-ім.
2: Sonunda ses kesildi. Bugün yol çalışması vardı.
0: Profesör, kepçeyi görmeliydin. O kadar güçlü ki.
1: Biz de öyle güçlü olsaydık keşke.
3: Bunun için kepçe olmanıza gerek yok ki. Sizde de çok güçlü bir yapı var. Çok sert ve dayanıklı bir yapı.
0: Öyle mi?
1: Hangisi, hangisi?
2: Öğrenmek için hemen kaşifi çağıralım. Yeni simülasyonumuz mükemmel oldu. Adım adım bilim yarışmasına hazırlanıyoruz.
0: Ah, ah.
1: Neden iç çektin dostum? Bir sorun mu var?
0: Yarın kitap sınavım var. Baksana koskoca profesör de hala yarışmaya hazırlanıyor. Hep sınav, hep sınav.
3: Sınavlar bizi eğitip geliştirir Yaman. O yüzden sınavlara değil de o sınava çalışırken öğrendiklerimize odaklanırsak bu çok daha eğlenceli olur.
0: Haklısın profesör.
3: Hadi, yeni bir keşfe hazır mısınız?
4: Hey! Kaşif! Kaşif! Başlıyor yeni keşif!

0: Karşınızda çene kemiğimiz.
1: Bir kepçe kadar güçlü mü?
0: Elbette. Çene kemiği vücudumuzdaki en güçlü kemiklerdendir. Şöyle düşünebilirsiniz. Sert bir kalkan gibi yiyecekleri çiğnemeye, ezmeye ve parçalamaya dayanacak kadar sağlam.
1: Ve dişler ona sıkı sıkı bağlı.
0: Çiğneme sırasında güçlü kaslarla birlikte çalışır. Tıpkı bir kepçe gibi yiyecekleri kavrar ve öğütür. Ayrıca konuşma ve yutmaya da yardımcı olur. Çene kemiği alt çene ve üst çene olarak ikiye ayrılır. Alt çene daha hareketli bir yapıya sahiptir.
1: Çenem düşer bazen, çok konuşurum.
2: Benim de iki çenemiz var.
0: Kepçe kadar güçlü bir mucize.

0: ayrılır.
1: İş makinelerini izlemek neden bu kadar keyifli hiç anlamam.
2: Ben de hiç gözümü alamıyorum.
3: Hatırlıyorum da geçen yaz köyümüzde cami inşaatı vardı. Arkadaşlarımla oturup iş makinalarını izlemiştim.
4: Yine taş kırma makinesi çalışmaya başladı.
2: Artık gitsek iyi olur.
3: Bu arada kitabını okumadın Yaman.
2: Aman da aman. Hadi hadi, eve geçtiğimde okuyacağım hemen.
1: Unutma Yaman, sınavdan çok kitabın içindeki eğlenceli hikayeye odaklan.
2: Sahi dostum, kitabın konusu neydi?
3: Uzay macerası.
2: Ne? En sevdiğim.
3: Birkaç satır okusaydın hepsini bitirirdin. Çok güzel bir hikayeydi.
2: Çok merak ettim. Biraz anlatsana, nasıl bir macera bu?
3: Olmaz, kendin okumalısın.
2: Hadi o zaman hemen eve gidelim.
1: Şaşkın Yaman. Yaman, uzay macerasını merak ediyor musun?
2: Çok ama çok merak ediyorum. Evde ilk iş kitabımı okuyacağım.
1: Okuyabilmen için sanki kitabını da yanına alman gerekiyor.
2: Aman Allah'ım, neredeyse unutuyordum. Teşekkürler profesör.
1: Ben de içeriye geçsem iyi olacak.

0: Caraca, Jan!
1: Até a mãe!
0: Bu odunları satalım ki biraz para kazanıp borçlarımızı kapatalım. Bu ay sıkışığız, Karaka canım. Huysuz eşek. Of, belim. Ay, of.
2: Hocam, yeter artık.
0: Hayrola hatun, ne oldu?
2: Ah hocam, bir görsen neler oldu. Şu hale bak. Süt kovasını devirmiş, elbiseleri aşağı indirmiş, saksıları kırmış.
0: Bu hayvana ne oldu yahu?
2: Ne olduysa oldu. Tadı kaçtı bu iş. Bak çaresine artık.
0: Bak çaresine derken?
2: Bak çaresine işte.
3: Hocam kolay gelsin. Aman ne olmuş buraya böyle?
0: Hiç sorma. Bizim eşek başımıza iş açıp duruyor.
2: Hepten şımardı bu.
0: Son zamanlarda böyle oldu aslında.
3: Hocam o zaman sat gitsin bunu ya.
0: Nasıl?
3: 100 akçe vereyim ben.
0: 100 akçe mi? Az değil mi?
3: Bu eşeğe anca bu kadar verilir. Merak etme, onu terbiye ederim ben.
0: Yok yok. Satmam Karakaçan'ı.
4: Baba, bu senin miydi?
0: Baba bu, bu benim dava defterim.
4: Şey, galiba Karakaçan onu da yemiş.
0: 100 akçe demiştin değil mi?

0: Oh be, dünya varmış. Koca bir yük kalktı üzerimizden. Ne dersin hatun? Fatma?
1: Evet, yük kalktı ama bilemedim yine de.
0: Ne demek bilemedim?

0: Yani bilemedim işte.
1: Ayda, çaresine bak diyen sen değil miydin? Hem yem verme derdi de bitti işte, daha ne? Bir eşek gider, bir eşek gelir. Bu 100 akçenin üzerine az daha koyar, daha iyi bir eşek alırım.
2: Hocam?
1: Hı?
2: Kara kaçanı mı sattın?
1: Evet, sattım. Yeni bir eşek alacağım.
2: Ama o bir eşek değildi. O dostundu.
1: Doğru tabii. O benim dostumdu. Evet, belki çok zor bir eşekti. Ama o benim kara kaçanımdı. Onu geri alacağım.
3: Heh. Hocam, gel hele. Ben de seni arıyordum.
1: Hayırdır?
3: Senin kara kaçan bende de biraz sonra çıkarttı. Ben de pazara götürdüm satmak için.
1: Pazara mı götürdün?
3: Ama haraminin birine kaptırdık eşeği. Ormana gittiklerini görmüşler en son.
1: Hadi o zaman ne duruyoruz? Gidelim efendi. Hiçbir iz yok.
3: Bence çoktan gitmişlerdir uzak bir diyara.
1: Ah kara kaçanım ah. Sen hırsıza kaptırılacak eşek miydin?
4: Yardım edin.
1: O da nesi?
4: Lütfen yardım edin. Teslim oluyorum. Yeter mahvoldum yeter.
5: Hocam, bu çok azılı bir at hırsızıdır. Yakalayana 10 altın ödül vardı. Buyurun.
1: Yalnız aslında bu eşek benim değil artık. Yeni sahibinin bu ödül.
3: O halde ben de bu ödülün yarısını, dahası eşeğini de sana veriyorum hocam.
1: Kara kaçanım benim.
0: Demek öyle oldu ha?
1: Evet. Epey de bir eşek ve at bulundu. Hepsini ormana gizlemiş o hırsız.
0: Bizimki kedi olalı bir fare tuttu demek.
1: 5 tane altın kazandırdı bir de. Borçlarımızı ödedik çok şükür.
6: Çok özledim seni. Ver elini dostum. Hey, bu da ne? Ayağına diken batmış baba. Demek ki son zamanlardaki huysuzluğu bundanmış.
1: Vay vay.
0: Hayvanın günahını almışız.
1: Sorunlar geldiğinde sırasınca çözesin. Dostunun kıymetini o gitmeden bilesin.

ben senin yanında olamayacağım. Uzaktan kumanda etmem gerekecek. Yani biraz da buna çalışmalıyız. Hadi bakalım. Bismillah. Allah! Özür dilerim Çufi. İsteyerek olmadı.

0: Furkan bugün iyice saldı işi.
1: Fuar yaklaştıkça iyice kaptırdı kendini.
2: Tufi'yi yeniden yaptığından beri onunla daha da fazla gurur duyuyor. O yüzden herkes eserini görsün istiyor fuar günü.
1: Yine de... Ha? Aa?
0: Bu ses...
1: Sanki...
2: Başı dertli bir bodu sesi.

0: Olamaz. İyi misin? Biz de iyiyiz Furkan. Allah razı olsun sorduğun için. Selamun aleyküm. Siz ne yapıyorsunuz burada?
1: Aleyküm selam Furkan.
0: Senin Çufi Bodu şoförlüğünde gelmeden önce Makbule teyzeye yardım için oyuncak üretiyorduk.
2: Evet. Hadi yapıyoruz ya oradalardan.
1: Hani senin de gelip yardım etmen gerekiyordu.
2: Arkadaşlar, çok özür dilerim. Unutmuşum bugün olduğunu. Bakın ne diyeceğim. Hadi siz oturun. Ben tek halledeyim kalanını.

0: Açıkçası böyle bir şey beklemiyordum.
1: Maşallah çok iyi çalışıyor. Suçluluktan herhalde.
2: Ne dersiniz? İş görür mü?
1: İş görmek ne demek Furkan? Maşallah, oyuncak dükkanı açacak kadar malzeme var burada.
0: Affettiniz mi beni? O nasıl söz Furkan? Biz zaten az bir şey tavır yapıyorduk, o kadar. Şakadan yani.
3: Allah razı olsun ama sen gelmesen akşamı bulurdu bu iş. Artık burada oyuncaklarımızı hiçbir şeyi... Hatta ben bile bu... Zamaz.
1: Allah'ım, nasıl oluyor da her seferinde aynı şeyler geliyor başımıza, anlamıyorum.
0: Hatalarımızdan hiç ders çıkarmıyoruz galiba.
2: Hadi arkadaşlar, söylenmeyi bırakalım da peşine düşelim.

0: Benim binmem lazımdı. Neden kardeşim bindi ki?
1: Belki bugün başka kaza olmasın diyedir İsmail.
0: Benim günlük hayatta da dizlik ve kas takmam lazım aslında.
2: Bizim ortalıktan neyi bıraksak dönüp dolaşıp camiye gidiyor. Farkında mısın?
3: Bizim genel hallerimizi düşününce diyorum ki İstanbul'dan bıraksak yine aynı şey olurdu.
2: Hazır mısın? Aynı anda tutup frene asılalım. 1, 2, 3.
0: Hayırlı günler çocuklar.
3: Hayırlı günler Makbule teyze.
2: Nasıl ama? Yine kermes günü gibi ortalığı dağıtacağız sanıyordun değil mi? Ama bak, her şeyi sağ salim getirdik.
0: Hadi bakalım, toplayın oyuncaklarınızı da hepsini bir araya getirelim. Müçteba birazdan gelir.
3: Makbule teyze, bu kadar eşya nereye gidecek?
0: Deprem bölgesine gidecek çocuklar. Oralarda, çadırlarda kalan insanlara yiyecek, yiyecek eşyalar ve barınmaları için ek çadırlar gönderiyoruz. Maşallah! Mahallemizde ne çok hayırsever varmış.
1: Helal olsun.
0: Sayenizde kazazede çocukların oyuncakları da olacak. Allah sizden razı olsun. Bizim oğlan nerede kaldı?
4: Selamun aleyküm çocuklar. Hadi hemen yüklemeye başlayalım. Yolumuz uzun.
2: Aleykümselam Müşteba abi. Hadi hemen başlayalım.

0: Şey, bir daha deneyelim en iyisi.
1: Oğlum, bu sefer de biraz abartmışsın.
0: Şey, işimizi garantiye alayım dedim anneciğim.
1: Nasıl yanaştıracaksın bu dev gibi aracı daracık da sokak?
0: Sen hiç merak etme anneciğim. Hemen halledeceğim.
2: Bu işin sonu fiyasko olacak.
3: Ben bakamayacağım.

0: Helal olsun oğlum. O nasıl şoförlükte öyle?
1: Müşteba abi, sen neymişsin öyle ya?
2: Maşallah, yarış şoförü sanki.
0: Yaşım gelince bana da öğret araba sürmeyi abi.
3: Eyvallah, öğretiriz evelallah.
0: Ancak yetti oğlum, haklıymışsın. Bugünün kahramanı sen oldun.
2: Bu da ne böyle?
3: Anladın demek. Bu tırlarda kamera oluyormuş arkada. O sayede insan nereye gittiğini görebiliyor.
2: Vay canına! Mantıklıymış.
3: Diğerleri şoförlüğüme iltifat edince hoşuma gitti. Bir şey demeyeyim dedim.
2: Benden laf çıkmaz Müşteba abi. Hem bununla da olsa yine de senin şoförlüğündür yani.
3: Eyvallah.
2: Benim gitmem lazım Müşteba abi.
3: Tamam da. Hayırdır, ne oldu? Yardım edebileceğim bir şey var mı?
2: Sen zaten yardım ettin farkında olmadan Müşteba abi. Bu olay aklıma bir şey getirdi.
3: Allah'a emanet ol.
2: Bir de böyle deneyelim bakalım. Merak etme Bodu. Artık kontrol tamamen bende.

0: Bugün Eren nerelerdeymiş?
1: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
2: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: ve Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye aklı Tilki.
2: Tabii ki duyarlı dostlar.

Merhaba çocuklar. Oo, maşallah. Muhabbetiniz bol olsun. Hey, merhaba. Sesimi duyan var mı? Hah, hiç duymayacaksınız sandım çocuklar. Maşallah çok neşelisiniz. Oyuncaklar yeni mi? Bu arabalardan sizde zaten vardı diye hatırlıyorum. Ama çocuklar, bu kadarı gerçekten çok fazla değil mi? Bir de şeker görüyorum. Anlaşılan alışverişte ölçüyü biraz kaçırmışsınız çocuklar. Var mısınız kapışmaya? Düşünün bakalım, akıllıca ve israftan uzak bir alışveriş hakkında neler çizebilirsiniz? Hazır mısın keçi? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir ferman. Ey ahali, duyduk duymadık demeyin. Alışverişten uzak durun. Doğru. Alışverişten uzak duramayız. Peki ne yapmalıyız? Anladım. Alışveriş için önceden bir liste yapmalıyız. Böylelikle hem ihtiyacımız olan şeylere odaklanmış oluruz, hem de israftan korunuruz. Teşekkürler keçi. Oo, kara gelmiş bile. Hazır olduğun her halinden belli. O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Ha? Büyüteç. Demek büyüteç. Bir tanesini çözememişken bir büyüteç daha. Bakalım ne çıkacak. Çözüyorum yavaş yavaş. Buldum. İhtiyacımız olan şeyi alırken fiyat ve kalite karşılaştırması yapmayı unutmayalım. Her alışverişte birkaç ürüne bakmakta yarar var çocuklar.

Güzel tespitler. Aferin size. Benim aklımda olan ama sizin çizmediğiniz bir şey daha var. Bakalım tahmin edebilecek misin keçi? Hadi bakalım, açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Gıda alışverişi yapacağız sanırım.

Evet. Tebrikler, doğru tahmin ettin. İşte bu. Özellikle gıda alışverişlerinde mutlaka son kullanma tarihlerine bakmalıyız. Tarihi geçmiş hiçbir ürünü tüketmemeliyiz çocuklar.

Karacığım, ne zahmet ettin. Biraz kraker alırım. Ne? Hepsi benim mi? Ama çocuklar, çok fazla bunlar. Açken alışverişe gitmişsiniz anlaşılan. Ne var ne yok toplamışsınız. Ama bir daha listeyle gideceksiniz değil mi? O zaman ben bunları arkadaşlarla paylaşayım. Siz siz olun, açken alışveriş yapmayın, değil mi? Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim, bakalım ne olur.

0: İlahi olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
0: Düzenli olarak okumaya devam edersek ben yakında hatmederim arkadaşlar.
2: Benim de çok az kaldı kardeşim. İlk ben hatmederim.
3: Hatimlerimizi tamamlayınca Bayram Hoca hatim merasimi yapacakmış camide bizim için. Çok heyecanlıyım.
0: Hiç hatim merasimine katılmadım. Nasıl olduğunu çok merak ediyorum. O yüzden bir an önce hatmimizi tamamlayalım arkadaşlar. Ha? Ha? Ha?
4: Hey, ne oluyor? Sakin olun. Camide herkese yer var.
0: Önce biz geldik. Hem de sizden büyüğüz.
5: Aynı anda geldik. Biz de küçüğüz. Ne olmuş yani?
0: Sevgide mülayim, saygıda galip çocuklar büyüklerine öncelik verir.
4: Durun yahu. Neden acele ediyorsunuz? Gören de çamur kavalıyor sanır.
3: Allah! Çamur mu? Çekilin!
4: Dur Salih. Çamur var demedim. Hayırdır? Neye yetişeceksiniz böyle?
5: İlk biz okuyacağız.
0: Hayır biz.
5: İlk biz.
0: Biz büyüğüz.
5: Biz de küçüğüz.
4: Boşa tartışmayın. Bayram Hoca hepinizi okutur nasılsa.
0: Siz okumayacak mısınız?
4: Biz okuduk bile. Ne demişler? Erken kalkan yol alır.
5: Sadakallahu lazim.
1: Aferin Salih. Her geçen gün daha güzel okuyorsun maşallah.
5: Hatim merasimi için sabırsızlanıyoruz hocam.
1: Ben de. Sizleri yeni bir yolculuğa çıkarmak için heyecanlanıyorum.
5: Nasıl yani hocam?
1: Her hatim aslında Müslümanın Kur'an'da yaptığı yolculuktur. Her hatim aynı zamanda yeni yolculuğun başlangıcı olur. Bu da beni çok heyecanlandırıyor. Hoş geldiniz gençler. Buyurun oturun bakalım.
6: Hoş bulduk hocam.
1: Salih okudu. Şimdi kimi okutsam acaba?
6: Beni.
1: Cüzdekiler güzelce çalıştı mı sayfasına?
5: Bir kere okudum hocam.
1: O zaman siz biraz daha çalışın. Önce Kur'an'ları dinleyelim olur mu?
6: Olur.
1: Salihciğim rica etsem küçüklere yardımcı olur musun?
5: Siz isterseniz de ben etmez miyim hocam?
1: Hay Allah razı olsun.
5: Ali'ye de mi hocam?
1: Tabii ki abisi.
5: Hadi Ali'cim senden başlayalım. Gel canım kardeşim. Ben zaten okuyorum ama neyse.
1: Galip

0: Sen gel bakalım. Hı hı.
1: Ali, hadi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Le,
2: la,
1: ilahe,
2: ilahe. Birleştir hepsini.
1: Leylallah.
2: Hayır, la ilahe illallah.
1: Hayır, leylallah.
2: La ilahe illallah.
1: Bana mı dedin kardeşim?
2: Hayır kardeşim, uyu sen. La ilahe illallah.
1: Biz de dedik.
2: Ali.
1: Bayram Hoca'ya soralım.
0: Çalıştın mı Ali'ciğim?
1: En iyi bildiğim yer hocam. Zaten ben önceden de biliyordum.
2: Ne demezsin?
1: Gerçek söylüyorum. Annem de biliyor, babam da biliyor. Kardeşim var, o bile biliyor. Gerçek söylüyorum.
0: Neymiş o herkesin bildiği şey bakayım?
1: Leylallah. Hocam.
0: La ilahe illallah mı diyorsun?
2: Neymiş Ali'ciğim?
1: Ha. La ilahe illallah. Salih abim de biliyormuş.
0: Kelime-i tevhidi Salih abin de bilir. Sadece Müslümanlar değil, tüm kainat bilir.
1: Nasıl yani hocam? Her şey mi?
0: Her şey.
1: Kuşlar bile mi?
0: Kuşlar, kurtlar, kuzular, denizler, dağlar.
2: Şu an çok şaşkınım.
0: Çocuklar, bizi ve her şeyi yaratan Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Peygamberimiz de onun elçisi yani Resulüdür. Bunu dile getirmek için La ilahe illallah Muhammeden Resulullah deriz.
2: Yani kelime-i tevhid.
0: Aynen öyle Selim. Biz La ilahe illallah deriz. Diğer canlılar da kendi dillerinde bunu söyler aslında.
3: Ya.
0: Ya. Siz hiç duymadınız mı yoksa? Şimdi beni iyi dinleyin.

0: Mustafa.
1: Uykuya galip, dikkatli mülayim olmalısın. Uyan artık.

Diyanet Çocuk'ta.

Asya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı

0: bizlik bir haber mi? Kıtalar arası hayır takımı şimdi de Bulgaristan'da görüldü. 700 aileye yardım paketi bırakıp sırra kadem bastı.
1: Yine aynı izler mi var?
2: Yine onlar. Yine her yerdeler.
3: Dostum, kim bunlar?
4: Nasıl her yere ulaşıyorlar?
0: Acaba kaç kişiler?
1: Benim asıl merak ettiğim bunlar kim ve kaç kişiler? Bu amca bize nasıl yardım edecek?
4: Mehmet söyledi ya, dedektifmiş.
3: Ama artık emekli olmuş.
1: Ne? Amca emekliyor muymuş?
3: Ha, emekliyormuş mu? Yakında da konuşmayı söker diyorlar. Hayırlısıyla yürümeyi öğrenirse bize yardım edecek. Tövbe tövbe.
4: Çocuklar, didişmeyi bırakın, işe odaklanın.
0: İşte geldik, burası.
1: Evet çocuklar, hadi size hayırlı işler. Selamlar, saygılar.
3: Nereye dostum?
1: Benim biraz işim var.
4: Ma, ne oldu şimdi? Gerçi biraz ürpertici ama.
1: Biraz mı? Issız sarmaşıklarla kaplanmış, etrafından baykuş sesleri gelen, korku filmlerinden fırlamış bu eve emekleyen bir amcayla konuşmak için girmeyeceğim dostum.
0: Çocuklar, size bir sır vereyim. Bu eve hep birlikte giriyoruz ve amcayla konuşuyoruz.
1: İlla diyorsun yani. 4'te 3'ümüz girse? Bu işi bana bırak dostum. Kendimi feda ediyorum ve siz içerideyken bu ıssız yerde nöbet tutuyorum. Beni merak etmeyin. Yeter ki siz iyi olun. Tutmadı mı? Belli. Tutmamış.
0: Hadi çocuklar.
1: Dostum, son kez söylüyorum. Buradan şimdi çekip gideriz, evi bulamadık deriz. Bu sırrı ölene dek saklarız ve normal hayatlarımıza devam ederiz.
0: Mo, abartma.
4: Acaba sonra mı gelsek?
5: Kim o?
0: Sırrı amcayı arıyoruz. Biz iyilik habercileriyiz.
5: Ne istiyorsunuz?
1: Estağfurullah amcacığım, ne haddimize? Biz sizi rahatsız etmeyelim demeye gelmiştik. Şimdi de gidiyoruz.
6: Buyurun çocuklar, geçin bakalım.
1: Amca bildiğin yürüyor.
6: Söyleyin bakalım çocuklar, bu hayır takımını bulmak niye bu kadar önemli?
4: Biz iyilikleri yaymak istiyoruz. Çünkü ancak böyle iyiliği çoğaltabiliriz.
1: Ama sizi de çok yormayalım tabii.
6: Yorulmam evlat, yorulmam da korkarım size yardım edemeyeceğim.
0: En azından bize yol gösterseniz.
1: Ben yolu biliyorum. Biz geldiğimiz gibi döneriz amcacığım.
3: Sırrı amca, sen iz sürmede bir efsaneymişsin. Bize başka kimse yardım edemez.
6: Peki çocuklar, peki. O zaman yarını sizi vereceğim adrese bekliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz amcacığım. Biz kalkalım. Yarın görüşürüz.
4: Acaba nasıl yardım edecek?
3: Bence bizi onlara götürecek.
0: Yarın ola, hayrola.
6: Evet çocuklar, hadi gidelim.
4: Buyurun Sırrı Bey, hoş geldiniz.

Yok, bu böyle olmayacak. Mantıklı.

0: Bay dostum, hayır takımının imzası.
1: Siz de benim düşündüğüm şeyi mi düşünüyorsunuz?
0: Paketler dolusu sandviç.
2: Ciltlerce kitap.
3: Turnike kapıya asılmış, yavaş geçiniz tabelası.
2: Sen ne düşünmüştün ki Mehmet?
1: Aradığımız hayır takımını bulduk diyecektim.

0: en başından anlamıştım da sessiz kalmayı tercih ettim.
1: Tabii tabii Mo, muhakkak.
2: Sırrı amcanın hayır takımı lideri zengin bir hayırsever olduğu kimin aklına gelirdi ki?
0: Ne? Sırrı amca hayır takımı lideri miymiş?
3: Dostum, en başından anlamıştın hani.
0: Ben turnikeden yavaş geçmek gerektiğinden bahsediyordum.
4: Video tamamdır arkadaşlar.
5: Kıtaları dolaşan gizemli hayır takımını bulduk. Lakabı Sırrı olan hayırsever Abdullah amcanın yönetim binasındayız. Söz Abdullah amcada.
6: Bütün kıtalarda ekibimle kapı kapı geziyoruz. Bugüne kadar gizlendik. Fakat iyilik habercileri iyiliği yaymak için öyle bir emek veriyorlar ki onların ısrarıyla karşınızdayım. Artık her yere ulaşamıyoruz. Hayırseverlerin de desteğini bekliyorum.

0: kutluyoruz. Her sene okulumuza hayır takımı yardım gönderir.
1: Sevgili seyirciler, hayır takımları kurmak için siz de elinizi taşın altına koyun. İyilikleri çoğaltalım.

0: Emrine hazırız Abdullah amca.
1: Çocuklar, keşke siz zahmet etmeseydiniz.
0: Sorumlusu biziz. Elimizden geleni yapmak istiyoruz.
1: Peki o zaman. Hadi depoya inelim. Bu kolilerin tek tek açılması, yanlış yerde olanların doğru yere koyulması ve gruplandırılması lazım.
2: Bu işi bize bırak amcacığım.
3: Kangi ve Badem'e bir çift sözüm olacak.

0: Allah razı olsun çocuklar. Çok yoruldunuz.
1: Ne demek? Ne zaman ihtiyacınız olursa bizi arayın lütfen.
2: Biz artık gidelim Abdullah amca.
3: Mo ve diğerleri nerede?

0: Evet çocuklar. Hazır mısınız çömlek yapımına?
1: Evet.
2: Şu pedal ne işe yarıyor?
0: O bu düzeneğin dönmesini sağlıyor. Ona basınca bu dönüyor.
2: Peki neden dönüyor?
0: Üzerine koyduğumuz çamurun şekil almasını kolaylaştırıyor.
2: Döndürmesek olmaz mı?
0: Olmaz.
2: Peki bu tasın içindeki su ne işe yarayacak?
0: Hamur kurudukça ıslatmak için kullanacağız.
2: Hamur neden kuruyacak?
3: Alper, bu kadar soru sorarsan başlayamayız ki.
0: Hay sen çok yaşa Elif.
3: Sen de gör Agah dede. Peki elimizle nasıl şekil vereceğiz Agah dede? Hamurun kuruduğunu nasıl anlarız Agah dede?
0: İşte bakın çömlek hazır. Sıra bunu fırınlamaya geldi.
3: Agah dede, sen bu kadar çok şeyi nereden biliyorsun?
0: Ne biliyorum ki Elifciğim?
3: Kur'an okumayı biliyorsun.
2: Sonra balon uçurmayı biliyorsun.
3: Eşeğin semeri nasıl takılır biliyorsun.
2: Çömlek yapmayı biliyorsun.
3: Meyvenin, sebzenin iyisi nasıl seçilir biliyorsun.
2: Bir sürü hikaye biliyorsun.
0: Tamam tamam durun çocuklar. Durun ki anlatayım. Kur'an okumayı sizin kadar küçük bir çocukken rahmetli dedem öğretmişti bana.
3: Sen de bizim kadar küçük oldun mu hiç Agah dede?
0: Elbette ki Elifciğim. Hep bu yaşta değildim ya.
2: Elbette Elif. Hep büyük değildi ya Agah dede.
0: Balon uçurmayı Sema ablanız sizin kadar minik bir çocukken balonları çok sevdiği için öğrenmiştim.
2: Sema abla da mı bizim kadar küçüktü?
0: İlahi Alper, elbette küçüktü.
3: Elbette Alper, hep büyük değildi ya Sema abla.
4: Baba, diğer çocuk uçuş için gelmiş bizi bekliyormuş.
0: Hay Allah, tam çocuklar uygulama yapacaktı.
4: Bugün pratiği gördüler, uygulamayı yarın yapsınlar babacığım. Yoksa çok geç kalacağız.
0: Evet, tamam. Hadi o halde marş marş.
3: Sema abla, balon maketi ve rozetleri alalım.
2: Tam ben diyecektim.
3: Ama ben dedim. Ben Miç olduğum için ben derim.
2: Ama ben de diyebilirdim.
3: Hiç de bile diyemezsin.
2: Yarın dediğimde görürsün.
3: Asıl sen görürsün. Sema abla, biliyor musun? Biz bugün Alper'le çömlek yapmayı öğrendik.
4: Biliyorum küçüğüm. Bahçede yaptınız ya, gördüm.
3: Ben de bildiğini biliyorum aslında. Çömlek yapmayı çok sevdim. O yüzden bu konuyu konuşalım istedim.
2: Ben de çok sevdim.
4: Peki nedir size bu işi bu kadar sevdiren?
2: Ben en çok çamura şekil verip bir şeyler elde etmeyi sevdim.
3: Bir de hayal kuruyoruz. Hayal ettiğimizi yapıyoruz.
0: Aferin size. Ne güzel anlattınız neden sevdiğinizi.
4: Peki hayal ettiğiniz, tam istediğiniz gibi yapabildiniz mi?
3: Tam değil.
2: Evet. Şöyle güzel bir roket yapsan, fiyo diye uzaya fırlasa.
0: Oo! İlk çömlek roketi bizim Alper yapacak anlaşılan. Neyse, sohbet muhabbet güzel ama vakit yaklaşıyor. Hadi, dikkat balonunun yanına gidelim.

0: Evet, çok şükür. Bugün de sorunsuzca havalandı. E hadi, biraz bu eşsiz manzaranın tadını çıkart. Evet arkadaşlar, sıra geldi dikkat öyküsüne.
1: Yaşasın!
0: Ömür bir yolculuk. Rabbim hepimize sağlıklı ömürler versin. Bu yolculukta da güzel bilgilerle donanıp hayırlı şeyler öğrenmeyi, iyilerle karşılaşmayı nasip etsin.
2: Ve de bu güzel bilgileri sizden sonra gelen nesillere aktarmayı, değil mi babacığım?
0: Evet kızım. Bugünkü öykümüz de bununla alakalı zaten. Çok çok eski zamanlarda bir küçük çocuk yaşarmış. Bu küçük çocuk aşık oynamayı çok severmiş.
3: Aşık ne Agah dede?
0: Eski bir oyun adı Alper. Miskete benzer.
2: Hani aşık atmak diye bir deyim var ya.
1: Evet, babam amcam hep sen kiminle aşık atıyorsun diyor.
2: İşte bu deyim aşık oyunundan türemiştir.
1: Ya.
0: Evet, ne diyorduk? Bu küçük çocuk adı ne olsun?
3: Berat olsun mu dede?
0: Olsun tabii. Aşık oynamayı pek seven Berat bir gün tellalın sesini duymuş.
1: Tellal ne demek?
0: Eski dönemde bir haberi ahaliye duyurmak için davul çalıp bağırarak sokaklarda gezen kimseler olurdu. Onlara da tellal denirdi.
2: Gümbede güm güm güm güm güm. Ey ahali, duyduk duymadık demeyin. Yarın meydanda aşık atma yarışı düzenlenecektir. Kazanan saraya baş aşık atmacı olarak seçilecektir.
0: Diye bağırmış. Minik Berat bunu duyunca çok heyecanlanmış. Yarışmaya katılmak istemiş. Lakin ülkenin dört bir yanından çok usta aşıkçıların geleceğini düşünmüş. Onları asla yenemem deyip vazgeçecek olmuş. Tam bu sırada onu dedesi görmüş. Halinden bir derdi olduğunu anlamış.
2: Berat, torunum iyi misin?
0: Diye sormuş.
2: Değilim dede. Aşık yarışına katılacaktım ama ülkenin her yanından usta aşıkçılar gelir. Ben onları yenemem.
0: Demiş. Dedesi de ona.
2: Sen hiç dert etme. Ben sana aşık atmanın inceliklerini öğretirim.
0: Demiş. Berat'ın dedesi çocukken çok güzel aşık oynarmış. Mahallede kimse onu yenemezmiş. Bütün gün Berat'a aşık nasıl tutulur, bilek nasıl olmalı, parmak nasıl durmalı, hedef nasıl ayarlanmalı, atış nasıl yapılmalı bir bir aktarmış.
3: İşe yaramış mı Agah dede?
0: Yaramaz olur mu evlat? Berat yarışma günü öyle başarılı olmuş, öyle başarılı olmuş ki sorma.
1: Herkesi mi yenmiş?
0: Neredeyse Elif. Tüm rakiplerini yenerek finale kadar gelmiş. Ancak finalde rakibine yenilmiş ve ikinci olmuş.
3: Tüh be!
0: Yo, Berat hiç üzülmemiş. Onu yenen rakibini tebrik etmiş. Sonra dedesine, kendisine bu güzel taktikleri öğrettiği için çok teşekkür etmiş. Kendisine de bir söz vermiş.
1: Ne sözü?
0: Seneye daha çok çalışıp birinci olma sözü. Hayatta her şeyi hemen elde edemeyiz çocuklar. Başarmak istiyorsak emek vermeliyiz. Çok çalışmalıyız.
2: Böylece öğrenir, gelişir, birikim ve tecrübe kazanırız.
0: Ama daha da kıymetlisi nedir biliyor musunuz?
3: Nedir?
0: Hayat, bir yönüyle öğrendiğimiz güzellikleri bizden sonraki nesillere aktarmaktır.
2: İşte bu koskocaman bir kültürü oluşturur. Değerlerimizin yitip gitmesini engeller.
1: Agah dedenin bize çömlek yapmayı öğretmesi gibi mi?
0: Aynen öyle.
3: Ya da dedesinin Berat'a aşık oynamayı öğretmesi gibi.
0: Evet, öyle.
1: Belki de Sema ablanın bize balon...

0: maketi yapmayı öğretmesi gibidir.
1: Öyle de denebilir.
2: O zaman bize balon uçurmayı öğretmesi gibi de denebilir.
3: Tamam tamam çocuklar, bu kadar örnek yeter. Siz böyle her konuda didişir durursanız dikkat yarışına zamanımız kalmaz.
0: Hey yaşasın dikkat yarışı zamanı.
1: Evet, hazırsanız ilk sorunuz geliyor çocuklar. Berat aşık yarışı olacağını kimden duymuştu?
0: Tellal'dan.
1: Evet doğru. Bir puan senin oldu.
3: Peki yarışı kazanan ne ödül alacaktı?
0: Saraya baş aşık atmacı seçilecekti.
3: Tebrikler, 2 puan senin oldu.
1: Şimdiden yarışın kazananı sen oldun ve böylece son soruyu sormamıza gerek bile kalmadı.
0: Tebrik ederim arkadaşım.
2: Asıl ben tebrik ederim.
0: Önce ben ettim.
3: Arkadaşlar, didişmenize bir ara verirseniz. Kaybedeni olmayan bu yarışın bugünkü kazananı sen oldun canım. Bu balon maketin, bu da rozetin.
1: Rozeti takarak sen de dikkat balonu ailemizin bir üyesi oldun.
0: Hey yaşasın! Hey hey hey dikkat balonu!
2: Her her gün büyüyor aile.
0: Dans dans dans ediyorum.
2: Asıl ben ediyorum.
1: Hay Allah! Bir didişmedikleri dans kalmıştı. Tamam tamam yahu. Bu dans 2 kişi de edilebilir. Hadi beraberce edin dansı.

0: temizlik.
1: Böyle işte çocuklar. Sonra dedim ki patrona, sen mi büyüksün, ben mi?
0: O ne dedi peki?
1: Ben büyüğüm dedi.
2: Başka ne dedi?
1: Sen kimsin ki dedi.
0: Başka?
1: Başka bir şey demedi.
0: Ne yaptı?
1: Kovdu beni.
0: O kadar ters konuşmuşsun patrona dayı.
1: Yok ya, aslında ters konuştuğum için kovmadı.
2: Niye kovdu peki?
1: Neymiş efendim? Şirketi batırmışım. Kovdu beni işte. Yahu bir insan şirketi batırdı diye kovulur mu? Saçma tabii.
0: Üzülme dayıcığım.
1: Üzülmüyorum ki. Zaten istifa edecektim.
0: Niye ağlıyorsun o zaman?
1: Ağlamıyorum ki. Bu göz yaşırdı neyin nesi? Saçma. Aman anneciğim, bu soğan da nereden çıktı?
3: Menemen yapacağım oğlum.
1: Olmaz. Menemen soğansız olur bir kere.
3: Hayır, soğanlı olur.
1: Soğansız.
3: Soğanlı.
1: Sarımsak da yemem ben. Gerek yok. Tabii.
3: Onu yemem, bunu yemem. Ne yiyeceksin o zaman?
1: Kusura bakma anneciğim. Karşında dünyanın en büyük aşçısı duruyor. Ben Fransa'dayken yaptığım menemen dünya birincisi seçilmişti. Tabii.
4: Fransa'dayken mi?
1: Tamam ya. İstanbul'daki bir Fransız restoranında aşçıyken. Ha Fransa, ha Fransız restoranı. Ne fark eder babacığım? İkisi de Fransız işte.
4: Aşçıyken mi?
1: Yani aşçı yamağı demek istedim.
4: Aşçı yamağı mı?
1: Tamam babacığım ya. Bulaşıkçıken. Oldu mu şimdi?
4: Olmadı. Dünya birincisi mi?
1: Evet.
4: Kim dünya birincisi seçti?
1: Mutfaktaki arkadaşlar.
0: Tabii.
4: Al işte.
1: Şimdi size dünyanın en güzel menemenini yapayım da görün bakalım.
3: Zeki.
1: Ne oldu anneciğim?
3: Bir şey unutmadın mı?
1: Domates, biber, yumurta. Eksik bir şey yok bence.
0: Domatesi yıkamadın dayı.
5: Biberi de yıkamadın.
3: Aferin benim aslan torunlarım var.
1: Bilerek yıkamadım bir kere. Yıkarsan vitamini kaçar. Hiçbir şey yıkamayacaksın ki doğal olsun. Hatta tencereleri bile yıkamayacaksın. Önceki yemeğin lezzeti geçsin. Tabii.
5: Senin yaptığın yemekten ben bile uzak dururum dayıcığım.
2: Ellerini de yıkamadın.
1: Yani o kadar da kirli değil canım. Azıcık kirden bir şey olmaz. Tabii. Bakın. Ay, sakin ol kuçu, havlamaya gerek yok.
6: Sağlıklı olmak için hem yediğimiz yiyecekleri temizlemeliyiz hem de ellerimizi sabunla yıkamalıyız.
1: Sabun mu? Uzun iş. Benim o kadar vaktim yok. Şöyle bir suya tutsak olmaz mı?
6: Olmaz tabii.
1: Of, sağa sola çevirsek.
6: Olmaz.
1: Niye olmaz? Sabun nasıl temizliyor ki?
6: Sabun elimizdeki kirleri çözer. Böylece elimizden kolayca uzaklaşmalarını sağlar. Gelin bakalım size sabunun nasıl temizlediğini göstereyim. Bu elimizi yıkadığımız su olsun. Bunlar da elimizdeki kirler olsun. Bu da sıvı sabun. Şimdi bakın sabun kirleri nasıl kaçıracak. Bakın, gördünüz mü?
0: Vay canına!
5: Çok havalı.
2: Harikasın anneciğim.
3: Ama öyle suya tutup çekmek yok. Doğru düzgün yıkamak lazım.
1: Nasıl oluyormuş o?
6: Hadi çocuklar gösterin bakalım dayınıza.
0: Ellerimizi suyla ıslatırız.
5: Sabunu iyice köpürtürüz.
2: Parmak aralarımızı ve ellerimizin üstlerini yıkarız.
3: Tırnaklavamızı bu şekilde yıkarız.
5: Bileklerimizi de diğer elimizin içiyle yıkarız.
6: En az 20 saniye yıkadıktan sonra elimize durularız.
3: En sonunda elimizi kovularız.
7: Aferin çocuklar. Harika açıkladınız.
1: Aman olsun iş. Ben yine bildiğim gibi yapacağım Menemenki.
3: Menemenki mi? O da ne?
1: Zeki'nin icadı olan Menemen'in adı. Tabii. Menemen'in başını Zeki'nin sonunu birleştirdim. Menemenki oldu. Çok zekice.
6: 40 yıl düşünsek aklımıza gelmezdi dayıcığım.
1: Tabii. Zekiyim ben, zeki. Neyse neyse, izleyin de öğrenin. Domatesleri büyük keseceksiniz ki tadı gitmesin. Ve tabii ki yıkamadan.
6: Ne?
1: Biberleri iki parçaya bölüyoruz. Böylesi daha lezzetli.
3: Nasıl?
1: Yağımız kızana kadar bekliyoruz. Malzemeyi atıyoruz. Birazcık tuz ve biber. Atmadığımız ne kaldı? Toprak! Lezzet verin!
3: Yok artık. Toprak mı?
1: Şaka şaka. Ve tarifimizin son sırrı. Yumurtaların kabuklarını israf etmiyoruz. Kalsiyum deposu bunlar. Niye benden bu kadar uzakta oturuyorsunuz çocuklar?
6: Senden uzak, sağlığa yakın olmak istiyoruz dayıcığım.
1: Bu söylediklerine pişman olacaksın küçük hanım. Bu enfes yemeği yiyeceğim. Sağlığıma da hiçbir şey olmayacak. Tabii. Nobel yemek ödülü de verirler mi acaba ya?
3: Abla kurtar beni. Ödülü verebilirler dayı.
1: Aman ne komik.
8: Of anam.
6: Ne oldu dayıcığım?
8: Yumurta kabuğunu biraz fazla atmışım da bir dahaki sefere hatırlatın, azaltalım.
1: Enfes enfes. Çok lezzetli.
8: Ay

0: Ne oldu? Baskına mı uğradık? Düşmanlar nerede? Uzaylılar mı yoksa?
1: Yanıyorum! Ay! Karnım ağrıyor. Çok alayım. Abla! Kurtar beni abla!
2: Ve beklenen an geldi.
1: Ablacığım, kurtar beni. Ablacığım.

0: yaşlardan abla. Abla yardım et.
1: Zekicim, maalesef doktor tavsiyesi olmadan ilaç kullanamayız.
0: Hemen ne olacağım şimdi?
2: Neyse ki Rabbimiz doğal ilaçlar yaratmış. Onları kullanabiliriz.
0: Neymiş onlar?
1: Bir sürü var ama şu anda yanımızda sadece iki tanesi var.
0: Hani nerede?
1: İşte burada, soğan ve sarımsak.
3: Hani şu gerek yok dediğin yiyecekler.
1: Ay. Al bakalım.
0: Hayır, bunlar dünyanın en gerekli yiyecekleri. Ay.
2: Bu sana iyi bir ders oldu Zeki. Allah'ın yarattığı hiçbir şey boş ve gereksiz değildir. Hepsinde bizim bildiğimiz ya da bilmediğimiz yüzlerce fayda vardır.
0: Aman. Ay. Domatesi yıkamadım. Biberleri yıkamadım. Ellerimi de yıkamadım. Yandım, yandım. Ah, yandım. Elleri güzel yıkayın. Temizlikten hiç kaçmayın. Sağlıklı bir yaşam için. Ay, yemekleri ayırmayın. Allah yaratmıştır tüm varlıkları. Boş yere yaratmaz yarattıklarını. Ay, tabii. Ay. Ay.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel. Hey hey hey.
3: Garip abi.
0: Hay hak. Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan

0: Leybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki

Ayrı Tel'den her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Erken kalkan yol alır.
1: Aman da aman, yine kurabiyeler yapılmış. Ailece bir hazırlık var. Siz Hagu'yu sadece oyun oynar mı sandınız? Hadi ama Hagu, kitap çok heyecanlı herhalde. Hagu bu. Önce okur, sonra hayal eder.
2: Hagu.
1: Ama hayale dalınca da her şeyi kaçırır. Aa, Gugular piknik yapmaya gidiyormuş. Ama Hagu nerede? Çogu tek başına top oynayacak galiba. Artık kitap ne kadar güzelse bırakamıyor Hagu. Nihayet saate baktın Hagu. Hagu kitabı bırakamıyor, kitap da Hagu'yu. E nihayet gitmeye karar verdin. Hadi Hagu, yetiş oyuna. Ve tabii birbirinden güzel kurabiyelere. Ah be Hagu, her şeye geç kalıyorsun. Ya, dedim ben sana, kaçırdın eğlenceyi. Evet, maalesef o oyun oynandı. O oyun da bitti. Kardan adam tamamlandı. Ha, affedersiniz. Kardan adamlar. Ve tabii birbirinden lezzetli kurabiyeler.
2: Go go. Go.
1: Galiba toplanma zamanı. Ama Hagu daha hiçbir şeyi yapamadı. Birkaç gün daha bekleyemez miyiz? Kitap okumak için doğru zamanı Degu iyi biliyor. Bagu üşümüş olmalı. Aa, o saat de neyin nesi? Ha, anladım. Hagu kendine alarm kurmuş. Erkenden kalktı ve tüm hazırlığı tek başına yapabiliyor. Günaydın uykucu Gugular. Hagu siz uyurken bütün işi bitirdi. Bugün Hagu'nun misafiri olacak gibisiniz. Evet, bugün Gugular takımı eksiksiz sahada. Ve tabii o lezzetli kurabiyeleri de kaçırmıyor Hagu. Hagu kardan adam yapmadan eğlenemez. Bugünün dersi ne olabilir sizce çocuklar? Her şeyi doğru zamanda yapınca hayat çok daha eğlenceli. Ne demiş atalarımız? Erken. erken kalkan yol alır.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şefdina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: Devlete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Şuna bak Sefa, şuna bak.
1: Aa, Sefa bir anda topu önünde buldu. Topa doğru koşuyor. Sefa topu önüne aldı. Rakibine bir çalım, bir çalım da diğerine. Öbürüne de bir çalım. Sefa şutunu çekti. Gol! Sefa attı, tribünler ayağa kalktı. Sefa gol! Gol, gol, gol! Şampiyon Sefa!
0: Amanın! Sefa, iyi misin?
1: İyiyim Garip abi. Gol attım ya. Sanırım tribünden yabancı madde atıyorlar.
0: Ay, birileri bunu yere atmış. Biz de biraz oynadık. Ama şimdi doğru olanı yapıp bunu çöpe atalım. Çöpe atalım.
1: Doğru, alıp çöpe atayım.

0: Havanine, havanine.
1: Aman da benim kuzularım gelmiş.
0: Nineciğim, hayırlı sabahlar.
1: Size de kuzularım.
0: Boncuk, bak arkadaşlar orada. Hadi git onlarla oyna.

0: Ustalar işi çoktan yarılamışlar bile. Hadi biraz mola verin de bazlama yiyin.
1: Mola vermeyelim nine. Birazdan gösteri yapacağımız köye gitmek için yola çıkmamız gerek. Mola verirsek yetişmez.
0: Yetişmezse yetişmeyi versin canım. Aç acına iş yapılır mı?
2: Ama nine doğru diyor Sefa. Hadi mola Sefa, mola mola mola.
0: Mola tabii ya. Bakın mis gibi bazlama ısıttım. Üzerine yağ sürdüm. Komposto da var.
2: Allah!
1: Hadi ellerimizi yıkayalım. Hah, düt düt geldi. Yola çıkma vakti sanırım.
3: Selamun aleyküm Havva anne.
0: Aleyküm selam kızım. Buyurun gelin diyeceğim ama yolunuz uzunmuş.
3: Kısmetse yarın sabahtan geleceğim ben sana.
0: Her zaman beklerim kızım.
3: Garip, Sefa, hadi geç kalıyoruz.
2: Usta, diyorum ki bugünlük ben gelmesem gösteriye. Şu çitlerin azıcık işi kaldı. Onları halletsem bugün.
4: Olur evlat, nasıl istersen.
2: Sizi yalnız bırakmış olur muyum?
4: Olur mu öyle şey? Güzel bir iş yapıyorsun. Biz sensiz idare ederiz bugünlük. Ama bizim tiyatro sensiz çok yürümez, haberin olsun.
2: Aman diyeyim usta, bugünlük sadece bugünlük.
4: Tamam tamam. Hadi kolay gelsin. Çok yorma kendini, yetişmezse yarın beraber yaparız. Tüh, şaşkın kafam. Az daha unutuyordum. Arkada kalaslar var garip. Kümes yapmak için aldım bugün. Hızlıca onları indiriverelim de...

0: Yarın kümese başlayayım ben.
1: Sen niye gitmedin garip oğul?
2: Bugünlük bensiz idare edecekler nine.
1: Evlat, benim yüzümden işini gücünü boşlama sakın.
3: Yok ninem, sen merak etme.
4: Garip abi niye gelmedi ki?
0: Dedim ya kızım, işini yarın bırakmak istemedi.
4: Ama bizim de işimiz var.
1: Biz bugünlük idare edebiliriz kızım.
4: Çitler de yarını bekleyebilirdi anne. Zaten boncuğu da götürdü oraya.
5: Diğer tavuklarla oynasın diye götürdük abla. Sürekli değil ki, yine gelecek bize.
4: Sevmedim. Ben böyle olmasını sevmedim hiç.
1: Kızım ne var bunda sevmeyecek? Garip abin bir ihtiyaç sahibine yardım ediyor.
0: Hem sadece o değil ki, hepimiz yardım ediyoruz.
4: Biliyorum ama ya garip abi bizi bırakıp da Havva annenin yanına giderse? Boncuğu da götürürse?
1: Olur mu kızım öyle şey?
6: Garip oğlanın kimi kimsesi yoktur evlat. O kimi isterse onların yanına gider. Bu sefer de sizi seçmiş belli ki.
7: Nasıl yani?
6: Garip oğlan kimdir, nereden gelmiş, nereye gider bilen yoktur evlat. Bir iki ay evvel
8: köyümüze geldi. Bir garip Allah'ın kulu. Hepimiz kabullendik, misafir ettik.
7: Ya.
6: Ya. Tatlı dili, güler yüzü, tertemiz kalbiyle hepimize sevdirdi kendini. O da bizi sevmiş olacak ki uzunca süre kaldı bizimle. Ta ki sizi daha çok sevip peşinize takılana kadar.
1: Abidin, dikkat et hayatım, karşı yola geçtin.
0: Çok özür dilerim. Hanım, garip gitmezdi mi?
1: Hoppala.
0: Öyle deme hanım. Sonuçta bize de böyle gelmemiş miydi?
1: Canım, o eskidendi. Garip artık bizim evladımız sayılır. Biz onun ailesiyiz, bir yere gitmez.

0: Bakalım bugünün konusu neymiş? Yardımlaşma. Selamun aleyküm Sefa emmi.
1: Ve aleyküm selam Abidin kardeş.
0: Her zaman bu saatte çarşıda olur, kayısılarını satardım. Bugün seni çarşıda göremeyince merak ettim de iyi misin diye bakmaya geldim.
1: İyi etmişsin Abidin kardeş.
0: Hayırdır? Neden geç kaldın bugün?
1: Abidin kardeşim, ben her sabah kendim için bir kasa kayısı toplar, satıp rızkımı çıkartırım. Ama bu sabah komşum için de bir kasa kayısı toplamam gerekti. O yüzden geciktim.
0: Hayırdır inşallah?
1: Komşumuz yoksul bir kimse. İki tane öksüz çocuğu var. Küçük oğlunun sünneti olacak haftaya. Ben de her gün bir kasada komşum için kayısı satıp gelirini ona vermeyi düşündüm. Yardım olarak.
0: Çok iyi düşünmüşsün Sefa emmi. Allah senden razı olsun. Madem sen bir yardım işine kalkıştın, ben de sana yardım edeyim de birlikte toplayalım kayısıları.
1: Allah razı olsun kardeşim.
2: Hayırlı işler. 2 kilo domates tartar mısınız?
0: Elbette. Yan tezgahtaki kayısılardan da biraz almak ister misiniz? Çok lezzetlidir.
2: Öyle mi? Alsam mı bilemedim.
0: Bir öksüz evladın sünnet masraflarına yardımcı olmak için satıyor kayısıyı. Eğer imkanınız varsa sizin de bir yardımınız dokunsun.
2: Ah, öyle mi? Aslında komşum reçel yapmak istiyordu. Ben ona haber vereyim de gelip buradan alsın kayısıyı.
1: Allah sizden razı olsun. Tüm kayısıları aldınız.
3: Cümlemizden. Reçel yapacağım zaten. İhtiyacım vardı.
1: Ama bir öksüz yavruya da hayrınız dokunmuş oldu.
3: İnşallah. Hayırlı işler. Minik kardeşimin sünnetini olmuş hayırlısıyla.
1: Evet, oldu çok şükür. El birliğiyle geldik üstesinden evvelallah.

0: rica etsem şu reçeli olma reddetir misin? Düğün armağan olarak kabul etsinler. Yedikçe ağızları tatlansın.
1: Allah razı olsun. İletirim elbette.
2: Dinimiz yardımlaşma dinidir. Peygamber Efendimiz, Cenab-ı Hak iyilikte ve kötülükten sakınmakta birbirinizle yardımlaşın, günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayın buyurmuştur diyerek bizlere maddi ve manevi olarak yardımlaşmanın öneminden bahsetmiştir.
1: Yardımlaşmak hem çok güzeldir hem de çok kolay. Bir büyüğümüzün poşetlerini taşımak da bir yardımlaşma örneğidir. Bir yoksulu doyurmak da.
0: Elimizle yahut dilimizle bir başkasına zarar vermekten sakınmak bile bir yardımlaşma örneğidir.
3: Üstelik yardımlaşma, dayanışma toplumumuzun en kıymetli değerlerindendir.
2: Unutmamalıyız ki herkes Allah rızası için elinden geldiğinde bir diğerinin yardımına koşmalı. Alim ilmiyle, zengin mülküyle, güçlü gücüyle yardım etmeli.
4: Evet, sonunda bitti.
5: Allah senden razı olsun garip. Pek güzel oldular.
4: Allah! Bizimkiler geldi nene, bizimkiler geldi. Boncuk, koş kızım, koş, bizimkiler geldi.
5: Güzel oğlum benim, nasıl mutlu oldu bizi görünce.
2: Bir de endişe ediyorduk bizi bırakıp gider mi diye.
5: Evet, garibin pırlanta gibi bir kalbi var. Onun tek isteği Havva nineye yardım etmek.
2: Hem de yalnızca Allah rızası için.

0: Kelebi Semavi'nin sırrı her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Sa robot ko.
1: Sol robot ko.
0: Şimdi de yazılımı halledelim. Abla, ben çok yoruldum ya. Sen devam eder misin?
1: Kodlama neredeyse bitti. Yemek listesinde yazdık mı bu iş tamamdır. Mantar çorbası. Su böreği.
0: Abla, lahmacun da yaz, lahmacun da.
1: Lahmacun.
0: Döner yaz abla, dönersiz olmaz.
1: Döner. Ne oldu Yavuz? Nereye? Sadece kendi sevdiklerinizi yazıyorsunuz. Benim sevdiğimi yazmıyorsunuz.
0: İstediğini söyle, onu da yazalım Yavuzcum. İstediğimiz kadar yemek ekleyebiliriz sisteme.
1: Benim istediğim Veçel.
0: Hiç tahmin edemeyeceğimiz bir istekte bulundun kardeşim. Çok şaşırdık gerçekten.
1: Ben böyleyim. Şaşırtmayı severim. Veçel. İşte bu kadar.
0: Deneyelim bakalım.
1: Yaşasın. Çalışıyor.
0: Şimdi de elini hareket ettir abla. Maşallah, pervane gibi.
1: Peki kollavı nasıl çalışacak? Bu iş tamamdır. Başardık. Yaşasın.
0: İşte bu kadar. Harikayız.
2: Başardık. İşte bu kadar. Tommy. Ne yapıyorsunuz bakayım burada? Neyi kutladık biz şimdi? Bu ne be? Ya da kim? Atölyemi ele geçirmeye çalışan bir uzaylı gelmiş. Yusuf, senin arkadaşın mı bu?
0: Hayır.
2: Çok ayıp. Söyle kendine başka atölye bulsun. Benim işim gücüm var. Tommy.
1: Yeni bir icat yaptık dayı.
2: Güzel espriydi. Komik çocuk seni. Hadi senin kim bu?
1: Sen lokantaya gitmiyor muydun?
2: Evet, gidiyordum.
0: Çok erken döndün.
2: Evet, yolda karnım acıktı. Aç karnına lokantaya gidilmez dedim.
1: Lokantaya açken gitmiyor muyduk?
2: En iyisi evde karnımı doyurayım. Sonra giderim.
1: İlginç bir yaklaşım olmuş. Lokantacılar bu fikri hiç sevmeyecek.
2: Hadi bakalım. Kim yardımcı aşçı olmak ister?
1: Aşçı başının kim olduğuna bağlı.
2: Tabii ki ben.
1: O zaman ben istemem dayı.
0: Ben de.
1: Ben de.
2: Niyeymiş o? Ben dünyanın en büyük aşçısıyım. Benim yardımcım olmak için insanlar kapıda kuyruk oluşturuyorlar. Tabii. Nereye gidiyor bu ya?
1: Hani dayı? Neredeler?
2: Yani çağırsam kuyruk oluştururlar. Ama ben çağırmıyorum. Niye?
1: Niye?
2: Bu şerefi yeğenlerime vermek için.
1: Dayıcığım, bence bu şerefi ailemizin dışındaki insanlarla da paylaşalım.
2: Olmaz. Hadi gelin de güzel bir menemen yapayım size.
1: Menemen mi? Olamaz.
0: Dayıcığım, en son yaptığın menemeni hala unutamıyoruz.
2: Unutulmaz bir lezzetti değil mi?
1: Vallahi lezzetini bilemiyoruz. Sadece sen yemeye çalışmıştın.
2: Tamam o zaman. Çubuk makarna yapayım.
0: Bununla mı yiyeceğiz?
2: Yoo, vantilatör bir kere. Çok da güzel serinletiyor.
1: Dayıcığım.
2: Zeynepciğim.
1: Bu akşam yemeği başkası yapsa olur mu?
2: Ne? Aşçı mı tuttunuz yoksa?
0: Öyle de denebilir.
2: Kim?
1: Kim değil, ne?
2: Hasbinallah. Bilmece gibi konuşmayın.
1: Tamam, açıklıyorum. Sıkı dur. Biz bir yemek yapma robotu icat ettik. Adını da ben koydum.
2: Neymiş?
1: Aşbot. Yemek anlamında aş...

0: Ev robotun botunu birleştirdim.
1: Ben alsam size bot koyardım.
0: Ama sen yapmadın ki.
1: Hı, aman canım, zaten çalışmaz bu. İki tane kol. Buna yazılım yüklemeliydiniz.
2: Yükledik.
1: Ne? Ha, yazılım da etmez. Hı. Yemek tariflerini de yüklemeliydiniz. Tabii.
0: Yükledik. Hı. Uzay böveği bile yapıyor.
3: Merak etme dayıcığım, her şey tamam. Çünkü biz dünyanın en iyi mucidinden öğrendik.
1: Kimmiş o benden habersiz benim yendirme ders veren mucit?
3: Sensin.
1: Ben mi?
2: Evet dayı, senden öğrendiklerimizi de yaptık.
1: Öyle desenize. Ben de diyorum bu robot nasıl bu kadar güzel görünüyor diye.
3: Deneyelim mi?
1: Deneyelim. Hadi bismillah.
3: Malzemeleri koyalım. Domates.
2: Biber.
0: Soğan.
3: Yumurta.
2: Tuz ve baharatlar. İşte bu kadar.
1: Hadi Zeynep, bas düğmeye, çalışsın.
3: Düğme yok dayıcığım.
1: Tabii düğmeyi unuttunuz. Onu da ben takayım bari. Afacanlar sizi.
3: Yok dayıcığım, sesli komut sistemi koyduk.
1: Yani. O da olur tabii.
3: Aşbot, menemen yap bize.
4: Emredersiniz. Oh. Menemen tarifi alınıyor. Hı. İşlem başlatıldı.
1: Bıçak yavaş.
2: Dayıcım, acelemiz yok. Yavaşlık iyidir.
1: Olmaz böyle. Zeki'nin öğrencilerine yakışır bir robot değil bu. Tabii. Hı. Merak etmeyin. Duyunuz bu sorunu da çözer.
3: Gitti güzelim icat.
2: Dayıcım ne olur bırak yavaş yavaş yapsın.
1: Tek sorun yavaşlık değil ki. Buna biraz insani özellikler de eklememiz lazım. Zeki güncellemesi yükleniyor. Şimdi izin.
4: Soğan doğrama işlemi başladı.
1: Menemen soğansız olur bir kere.
4: Hayır, tarife göre soğanlı.
1: Soğansız.
4: İşime karışma.
1: Ama canım, gören de çok önemli bir iş yapıyor sanır.
4: Kolaysa sen yap.
2: Eyvah, robotu çıldırtacak.
1: Yaparım, hem de kuralını yaparım.
4: Git başımdan.
1: Burası benim laboratuvarım, asla sen git.
4: Git başımdan dedem.
1: Gitmezsem ne olurmuş?
4: İşte bu olur. Tabii.
1: Zekiyim ben, zekiyim.
4: Hazır. Tabii. Al. Bunu da al. Tabii.
1: Çocuklar, harika bir fındık kıracağı yapmışsınız. Tebrik ederim.
3: Önce yemek robotuydu.
1: Öyle demeyin ya. Bu da işe yarar. Fındıkçılara satsak bunu var ya. Zengin oluruz. Gelin hadi. Bu konuyu bir daha düşünün. Toplantı yapalım. Gel.

0: Aferin Asya, hepsini sulamışsın çiçeklerin.
1: Evet Temel amca, erkenden uyandım.
0: Buna da aferin. Günün her saatini dolu dolu değerlendirmek lazım.
1: Evet Temel amca, haklısın.
0: Eymen nerede?
1: Ben gelirken o hala uyuyordu.
0: Ha? Uyuyor muydu? Bu saatte. Neyse, gelince konuşuruz artık. Peki şu çiçeğin yapraklarını da yıkadın mı?
1: Yok. Yaprak yıkanır mı?
0: Neden yıkanmasın? Sen sabahları yüzünü yıkamıyor musun?
1: Yıkıyorum.
0: Tıpkı senin gibi çiçeklerin de her yönüyle suya ihtiyaçları vardır.
1: Hiç öyle düşünmemiştim. Yıkayayım mı?
0: Bence yıkayalım. Hem daha güzel görünür hem de güneş ışığını daha rahat alır.
2: Günaydın Asya. Günaydın Temel amca.
1: Günaydın. Günaydın.
2: Ne oldu?
1: Yüzün.
0: Asya, Eymen'e neden gülüyorsun?
1: Biraz komik geldi de.
0: Gülmek yerine uyarsak daha mı iyi olur acaba?
1: Evet. Özür dilerim.
2: İyi de neye güldüğünü anlamadım ki zaten.
0: Sen sabah uyanır uyanmaz ne yaptın Eymen?
2: Yanınıza geldim.
0: Lavaboya uğramadın mı?
2: Yoo.
0: İstersen bir git bakalım.
2: Olur.
0: Şimdi olmuş işte.
2: Ben aynaya hiç bakmamıştım.
0: Bakmalısın Eymen'cim. Sabahları uyanır uyanmaz ilk işimiz ellerimizi ve yüzümüzü yıkamak olmalıdır.
1: Peygamberimiz de öyle yaparmış diye duymuştum.
0: Evet, hatta bizlere de tavsiye etmiştir. Uyandığınız zaman ellerinizi 3 kez yıkayın demiştir.
1: Neden 3?
0: Çünkü bazen vücudumuzdaki kir bir yıkamayla geçmeyebilir.
2: Abdest alırken de hep 3'er kez yıkıyoruz.
0: Evet Eymen, aynen öyle.
2: Ama ben 1 kez yıkadım.
0: Öyleyse tekrar git.
2: Doğru ya.
1: Peki sabah uyandığımızda abdest alsak olur mu Temel amca?
0: Evet, hatta çok güzel olur. Hem elimizi yüzümüzü hatta ayağımızı 3'er kez yıkamış ve peygamberimizin sünnetini uygulamış oluruz. Hem de tertemiz oluruz.
1: Peki elimizi ve yüzümüzü yıkadığımızda biz de güneş ışığını iyi alır mıyız?
0: Sen çok akıllı bir kızsın Asya. Kesinlikle doğru. Tıpkı
1: bu çiçeğin yaprakları gibi.

0: Sonunda Medine'ye ulaştığımıza inanamıyorum baba.
1: Ben de oğlum. Dünya gözüyle bir kere daha görmek nasip oldu elhamdülillah.
0: Kalbim Zemzem'in kanatları gibi pır pır çarpıyor. Bir an önce Efendimizin kabrini ziyaret etmek istiyorum.
1: Ben de çok heyecanlıyım canım oğlum. Hadi gidelim.
0: Ne okuyorsun baba?
1: Peygamberimize salavat getiriyorum oğlum. Sen de salavat getir. Bu peygamberimize vereceğimiz en güzel hediyedir.
0: Seve seve baba. Allahümme salli ala seyyidine Muhammed. Allah'ım sen peygamberimizin şanını yücelt. Onu en yüce makama ulaştır.
1: Amin. Bak şu demir parmaklıkların arasında büyük bir delik olan kısım var ya. İşte orası peygamberimizin kabri şerifi.
0: Sağ ve solundakiler de en yakın arkadaşları Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer değil mi?
1: Evet canım. Esselatü ve selamü aleyke ya Resulallah.
0: Canım peygamberim, ben geldim Murat. Sana gelebilmek için babamla birlikte çok uzun yollar açtık. Şimdi ise senin yanında olduğum ve yaşadığın yerleri gördüğüm için çok mutluyum. Seni çok seviyorum.
1: Canım oğlum benim. Ne de güzel severmiş peygamberini.
0: Peygamberimizi bir daha ziyaret etmek istiyorum baba. Onu ne kadar çok sevdiğimi tam anlatamadım.
1: Yine ziyarete gideriz oğlum. Hem yeni gelenler de ziyaret etmek ister. Onlara da fırsat verelim.
0: Haklısın. Keşke bir zaman makinesi olsaydı da geçmişe gidip peygamberimizi görebilseydik.
1: Bizler Efendimiz'i göremedik ama onun aydınlattığı insanlık yolundan yürüyoruz oğlum. Bunun için ne kadar şükretsek az.
0: Çok şükür.
1: Gel sana ne göstereceğim.
0: Ne?
1: Bu gördüğün kısma ravza denir. Peygamberimiz evimle minberim arası cennet bahçelerinden bir bahçedir buyurmuş. Burada namaz kılmak çok değerlidir.
0: Ben de kılayım o zaman.
1: Birlikte kılalım.
0: Zemzem. Zemzem termoslarını bulmuşsun. Susadın mı? Bardak da kalmamış. Neyse, avucumdan içersin artık. Of, of, elim dondu. Çabuk iç Zemzem. Buz gibiymiş Zemzem suyu.
2: Zemzeme bardakla su içirebilirsin.
0: Bardak yok ki.
2: Artık var.
0: İşte bu çok iyi oldu. Teşekkür ederim.
2: Rica ederim. Kuşunun ismi çok güzelmiş.
0: Evet, hac yolculuğuna çıkarken tanıştık. O yüzden adını Zemzem koydum. Sahi senin ismin ne?
2: Enes.
0: Ben de Murat. Çok memnun oldum. Medine'de mi yaşıyorsun Enes?
2: Evet, dedem yıllar önce peygamberimizin mescidine hizmet etmek için Medine'ye yerleşmiş.
0: Ne güzel.
2: Şimdi ise ailece mescidin temizlik ve düzeniyle ilgileniyoruz.
0: Tamam, sen o yüzden bardakları getirdin.
2: Evet.
0: Enes, ben de peygamberimizin mescidine hizmet etmek istiyorum. Sana işlerinde yardım edebilir miyim?
2: Tabii edebilirsin. Sana göre bir iş var aklımda.
0: Harika. Hadi hemen yapalım. Görevimiz ne Enes?
2: Bugün Perşembe. Pazartesi ve Perşembe günü oruç tutuyoruz.

0: insanlar için mescitte sofra kurulur.
1: Ne kadar güzel.
0: Biz de sofraya hurma ve zemzem suları koyacağız.
1: O zaman su taşıma işi bende. Zemzem de görev istiyor anlaşılan.
0: Sana göre de iş var. Tasalanma Zemzem. Hurmaları taşıma görevi de senin olsun.
2: Oo maşallah. Peygamberimizin mescidi bereketle dolup taşıyor.
1: Baba bak arkadaşım Enes. Enesler ailece mescidin hizmetleriyle uğraşıyorlarmış.
2: Memnun oldum Enes. Ben de Abdullah.
0: Ben de memnun oldum Abdullah amca.
2: Bana göre de bir iş yok mu? Efendimizin misafirlerine ben de hizmet edeyim.
0: Sen yoğurtları dağıtır mısın Abdullah amca?
2: Büyük bir zevkle.

0: Yardımlarınız için teşekkür ederim. Oruçlular için çok güzel bir sofra kurduk.
1: Rica ederiz. Bizim için bir zevkti.
2: Enes'cim, az önce mescitte çalışırken aklıma Hazreti Enes geldi.
1: Hazreti Enes peygamberimizin küçük yardımcısıydı, değil mi?
0: Evet, ben Hazreti Enes'i çok severim. Onun anılarını defalarca okudum.
1: Bir tanesini anlatır mısın? Çok merak ettim.
0: Tabii. Hazreti Enes küçük yaşta peygamberimize hizmet etmekle şereflenmiş bir çocuk sahabeymiş. Enes'in küçük bir kardeşi varmış. Adı Umeyr'miş. Umeyr'in de küçük bir kuşu varmış. Her yere onunla birlikte gidermiş. Peygamberimiz ne zaman Umeyr'i görse, "Umeyr ne yapıyor senin kuşun?" diye Umeyr'le sohbet edermiş. Günlerden bir gün peygamberimiz mescitte Umeyr'i göremez olmuş. Enes'e "Kardeşin nerede?" diye sormuş. Enes de Umeyr'in kuşunun öldüğünü ve bunun için çok üzgün olduğunu söylemiş.
1: Enes kardeşini peygamberimizin yanına getirseymiş keşke. Peygamberimiz mutlaka onu teselli edermiş.
0: Evet, peygamberimiz de Umeyr'i teselli etmek istemiş ve Enes'le birlikte evlerine başsağlığı dilemek için gitmiş.
1: Aa, ne kadar kibar bir davranış. Sonra ne olmuş?
0: Umeyr evde üzgün üzgün oturuyormuş ki birden kapı çalmış. Umeyr karşısında peygamberimizi görünce çok şaşırmış. Peygamberimiz Umeyr ile sohbet edip onun acısını paylaşmış. Ona güzel sözler söyleyip oradan ayrılmış. Umeyr'in gülmeyen yüzü günler sonra tekrar gülmeye başlamış. Hazreti Enes'in bunun gibi birçok hatırası var. O peygamberimizin çoğu davranışına şahit olmuş. Efendimizin güzel ahlakını da herkese anlatıp öğretmiş.
1: Çok güzel bir anıymış. İçim sıcacık oldu.
2: Rahmet peygamberi. Büyük küçük demeden herkesi sevgisiyle kuşatmış.
1: Hazreti Enes ne kadar şanslıymış. Bütün bunları görmüş. Neden hala bir zaman makinesi icat edilmedi ki? Ben o zamanları görmeyi çok istiyorum.
0: Zaman makinesi icat edilmediyse de seni o zamanlara götürecek bir yer gösterebilirim.
1: Lütfen göster.
2: Sanırım tahmin ettiğim yer.
0: Kesinlikle orası. İşte Medine Müzesi'ndeyiz.
1: Vay, harika bir yermiş.
2: Zaman makinesi kadar olmasa da peygamberimizin yaşadığı zamanlar için bize fikir verebilir.
0: Bu kısımda gördüğünüz peygamberimizin mescidinin ilk hali.
2: İlk Müslümanların maddi anlamda pek bir şeyi yokmuş. O zamanın imkanlarıyla ancak bu mescit yapılabilmiş.
1: Aa, hayran olmamak elde değil.
2: Üstelik onca zorluk ve yokluğa rağmen yaşadıkları zamana asr-ı saadet, yani mutluluk çağı adını vermişler.
1: Peygamberimizin dünyada olduğu zamanı yaşamak, bence de en mutlu çağ o zaman dilimi olmalı.
0: Kesinlikle. Bu makette mescidin biraz daha büyütülmüş halini görüyoruz. Gün geçtikçe İslamiyet'i kabul eden insanların sayısı artar ve mescidi büyütmek zorunda kalırlar.
1: Peki, şu üstü kapalı ince uzun dikdörtgen bölüm nedir?
2: Orası bir okul. Mescitte Ashab-ı Suffe diye adlandırılan kişilerin peygamberimizden ilim öğrendiği yer.
1: İlk kez mescitte bir okul olduğuna şahit oluyorum.
0: Burada mescidin Osmanlı zamanındaki halini görüyoruz.
1: Ravzanın ve şemsiyelerin olduğu kısımlar.
2: İlk halinden çok çok büyük.
0: Hazır olun, şimdi çok şaşıracaksınız.
1: Aa, bu kocaman.
0: Bu da mescidin şimdiki hali.
1: İlk haliyle arasında dağlar kadar fark var.
0: O zaman da yaşayanlar eminim

0: hayal edemezlerdi.
1: Buralar onu sevenlerle dolup taşıyor çok şükür.
2: Çok güzel bir geziydi. Teşekkürler Enes.
0: Rica ederim. Daha birlikte gezecek çok yerimiz var.
2: Medine'ye gelip peygamberimizi tanıdıkça onu daha fazla sevdiğimi hissettim.
0: Öyleyse bu kitabı okumalısın.
2: Aa, peygamberimizin hayatı.
0: Medine hatırası olarak kabul et.
2: Çok teşekkür ederim Enes. En güzel hediye. Peygamberimizi okuyup onun ahlakını kendime örnek almaya çalışacağım.
3: İnşallah oğlum.
0: Öyleyse hepimiz bildiğimiz bir hadisi söyleyip hayatımızda uygulamaya çalışalım.
3: Harika. Öyleyse açılışı ben yapayım. Peygamberimiz buyurmuş ki insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır.
0: Çok güzel.
2: Bu senin için kolay baba. Zaten sen herkese yardım ediyorsun.
3: Tamam. Enes söylesin ben biraz düşüneyim.
0: Tamam. Peygamberimiz buyurmuş ki temizlik imandandır.
2: Annemin en çok söylediği hadislerden biri. Ama bu hadisi uygulamak da senin için kolay.
0: Sıra sende. Bakalım senin bulduğun hadisi şerif hangisi?
2: Peygamberimiz buyurmuş ki, biriniz kardeşini seviyorsa ona sevdiğini söylesin. Hemen uyguluyorum. Sizi seviyorum.
3: Biz de seni seviyoruz.
0: Bu da senin için kolaydı. Sen zaten sevgi dolusun.
3: O zaman bir tane de ben söyleyeyim. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın, müjdeleyin, nefret ettirmeyin.
4: Allahu ekber, Allahu ekber.
2: Hadi herkes namaza.
4: Allahu ekber.

0: acaba sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim. Sevimli sabahlar.
2: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş.
1: Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam.

0: sevimli sabahlar. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Cemre'ye bütün ödevlerini bir oturuşta yaptırdım. O da oyun oynayacağız diye razı oldu. Tabii hemencecik de uyuyakaldı. Oh be! Nihayet Cemre'siz maceralar yaşayabileceğim.
1: Kim bilir abim, bensiz ne maceralar yaşıyorum. Of! Nasıl da uyuyakaldın. Tabii her işi ben yapıyorum. Masayı kur Cemre, masayı kaldır Cemre. Odanı topla Cemre, ödevini yap Cemre. Abim de bahçede bensiz bir güzel... Uçuyor! Ben de uçacağım! Yaşasın! Ben de uçacağım! Hemen kelebek kanatlarımı alıp geleyim.
0: Keşif uçuşumuz başarılı. Allah! Bekçi Murtaza! Eyvah! Bir tuhaflık olduğunu fark etti. Ne yapacağız şimdi? Hay Allah! Kedileri oradan bir şekilde indirmem lazım. Çok şükür Allah'ım. Ucuz atlattık. Keşif uçuşumuz devam ediyor. Dutlar 10 güne olgunlaşır. Dedemle silkeleriz bir güzel. Cemre'ye de veririz. Mutlu olur canımın içi. Ah Cemrecik, nasıl da mışıl mışıl uyuyordur şimdi. Cemre!
1: Abi!
0: Cemre, ne yaptın sen abicim?
1: Mutluluktan havalara uçtum abi. Ne yapıyorsun? Ben daha yorulmadım. Bütün gün uçabilirim.
0: Nereye uçuyorsun Cemre? O tüyden kanatlar seni taşır mı sanıyorsun?
1: Taşımaz mı? Bal gibi de taşır. Kuşların da tüyden kanatları var. Benim kanatlarım beni neden taşımasın?
0: Sen kuşlardan daha ağırsın. Ayrıca uçmayı bilmiyorsun.
1: Ben şitto muyum?
0: Hayır canımın içi. Sen şişman falan değilsin. Yalnızca bu kanatlar seni taşımaya yetmez.
1: Şittoyum ben. Allah'ım ne yapacağım? Ya bayram lambanı olmazsa kırmızı ayakkabılarım, kırmızı şapkam.
0: Hayır yanlış anladın, beni dinle. Seni ben kucağıma aldım ya az önce. Dedim ki benim güzel kardeşim ne kadar hafiflemiş, çok zayıflamış dedim. Anneme ispikleyeyim de daha çok yemek yesin dedim.
1: Yemem, asla yemem. Bayramdan sonra belki yerim. Sen nasıl uçuyorsun peki o kanatlarla? Sen benden daha şiddosun.
0: Ben uçmuyorum Cemre, uçuyormuş gibi yapıyorum.
1: Nasılmış gibi yapıyorsun?
0: Ben halatlar yardımıyla uçuyorum.
1: Halatlar bana da yardım etsin olmaz mı? Sevgili halatçıklar, lütfen bana da yardım edin. Ben de uçmak istiyorum. La la la la la la la la la la la la la la la la. Ben bir küçük kelebeğim. La la la la la la la la la la la la. Ben de çiçeklere konacağım. Tıpkı kelebekler gibi.
0: Dur sakın! Sen büyük bir kelebeksin.

0: önceme.
1: Döne döne uçarım, çiçeklere konarım. Döne döne uçarım, çiçeklere konarım.
0: Cemre, dönme artık. Bak, kanatlarım kopacak yoksa.
1: Eyvah, kanatlarım düştü. Ay. Uçamam artık, eyvah. Uçamıyorum, düşüyorum. Eyvah.
0: Korkma abicim, kurtaracağım seni. Sağ salim indireceğim.
1: Kurtar beni abi, kurtar. Abi. Ah, kurtuldum elhamdülillah. Abi, ha? Teşekkür ederim beni kurtardığın için. Gitti! Kanatlarım gitti! Artık uçamam! Kelebek değilim ben artık!
2: Cemre, neden ağlıyorsun yavrum? Üzülme bu kadar cimcime. Sana yeni bir kanat yaparız.
1: Pembe olsun. Yok mu? İçinde yeşil ve sarı da olsun. Rengarenk olsun dede, rengarenk olsun. Yaşasın. Yeni kanatlarım olacak, yaşasın.
2: Hayırdır evlat? Karadeniz'de gemilerin mi battı?
0: Hayır ama hayallerim suya düştü diyebiliriz.
2: Yahu sen Cemre'den habersiz uçabileceğini mi sandın?
0: Evet, güzel bir plan yapmıştım. Uyuyacaktı bütün gün.
2: İlahi çocuk, hiç bütün gün uyur mu bu cimcime?
0: Ne yapalım, başa gelen çekilir.
2: Abi olmak kolay değil. Çok yormuş seni bu cimcime, belli.
0: Yoruldum vallahi dede ya.
2: Ben de sizi böyle kanatlarla görünce Hezarfen Ahmet Çelebi'yi hatırladım.
0: O da uçmuştu değil mi dede?
2: Evliya Çelebi'nin, yani senin isim baban, meşhur gezginin seyahatnamesinde anlattığına göre Hezarfen Galata Kulesi'nden havalanıp Kız Kulesi'ne kadar uçmuş.
0: Vay be, nasıl bir duygu acaba? Galata Kulesi'nden diyorsun. Bu Galata Kulesi yüksek mi dede?
2: Bilmem. Bir bakmak lazım.
0: Yola çıkma zamanı.

0: Vay! Fotoğraflarda göründüğü gibi değilmiş. Yakından çok daha büyük.
1: Sorry.
0: It's okay. Never mind.
2: How cute. Oh, sweetie.
3: Ne oldu Çelebi? Kule çok uzun diyordun.
0: Hiç. Şey, bu İngilizler de amma uzun oluyorlar dede. Asansör muhteşem dede. Tıpkı filmlerdeki gibi. Of dede. Şu manzaraya bak.
3: Ya.
0: Kız Kulesi. Şimdi Hezarfen Ahmet Çelebi buradan havalanıp Üsküdar'a kadar uçmuş mu yani dede? Nasıl olur?
3: Bu bir rivayet evlat. Ve ne yazık ki seyahatname haricinde herhangi bir kaynakta da geçmiyor. Ama Hezarfen olarak anılan Ahmet Çelebi kahraman olunca hikaye daha inandırıcı geliyor demek ki.
0: Hezarfen ne demek dede?
3: Hezarfen Farsça bin ilim demek. Yani Ahmet Çelebi pek çok bilim dalında.

0: da uzmanmış. Rivayete göre Ahmet Çelebi 1632 yılında rüzgarlı bir havada buradan kuş kanadına benzer bir düzenekle havalanmış ve İstanbul Boğazı'nda 3000 metreden fazla süzülerek Üsküdar'daki Doğancılar Meydanı'na inmiş.
1: Kız Kulesi'ni de geçmiş demek. Bu kuleler neden var dede? Çok güzeller ama diğer yapılara benzemiyorlar. Neden böyle yüksek yapılmışlar?
0: Sen şimdi bu balkonda 360 derece döndün değil mi? Yani şehrin her köşesini görebildin.
1: Evet, ilk defa İstanbul'u her açıdan gördüm.
0: Peki, şehri koruman ve gözetmen gerekse ne tür yapıları tercih edersin?
1: Tabii ki kuleleri.
0: İşte İstanbul'da tarihin en eski çağlarından beri çok önemli bir liman şehri ve ticaret merkezi olduğundan ziyaretçisi bolmuş. Şehrin hakimleri de bu kulelerden şehri koruyup gözetmişler.
1: Vay, çok mantıklı.
0: Galata Kulesi, Cenevizliler tarafından 14. yüzyılda inşa edilmiştir. Günümüze kadar da çeşitli onarımlardan geçerek korunabilmiştir.
1: İyi ki korumuşlar. Bu muhteşem şehri fethettiği için Sultan Fatih'i her geçen gün daha çok seviyorum dede.
0: Vefalı evladım benim.

0: Bak küçüğüm, nadir kuşumu iyi izle.
1: Tik.
0: O sana ne yapman gerektiğini gösterecek.

0: Korkuyor musun?
1: Tik! Tik!
0: Daha önce hiç bu kadar yüksekten uçmamıştın. Haklısın. Hatırlıyor musun Nadir? Sen de çok endişelenmiştin ilk uçuşunda.
1: Korktu! Korktu! Tik!
0: Ama sonra cesaretini toplayıp uçmayı denediğinde bunun sandığın kadar zor olmadığını anlamıştın. Senin için de geçerli bu küçüğüm. Eminim sen de başaracaksın. Hadi gel, bir daha deneyelim.
1: Yüksek, yüksek, tik!
0: Ha? Masala ne dersiniz?
1: Tik! Tik tik!
0: Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, lokum isminde bir kuş yaşarmış. Tatlı mı tatlı lokum kuşun bir sıkıntısı varmış. Neymiş dersiniz lokumumuzu üzen derdi? Lokum uçamıyormuş. Daha doğrusu uçmaya korkuyormuş. Herkes uçamayan kuş mu olur diye onunla alay ediyormuş. Lokum hem uçamadığı için hem de kimse onu anlamadığı için üzülüyormuş. Lokum sürekli uçuş denemeleri yapıyormuş. Ağaç dalları fazla yüksekmiş. Belki daha alçak bir yerden uçmayı denemeliymiş. Bir gün nehir kenarına gitmiş, bir taşın üzerine çıkmış. Kanatlarını açmış, tam uçacakken içini bir korku kaplamış. Yapamayacağım deyip vazgeçmiş. Tam o sırada ne olmuş biliyor musunuz? Altındaki taş hareket etmiş. Taş mı? Elbette taş hareket etmemiş. Aslında ortada taş filan da yokmuş. Sadece lokum küçük kurbağayı taş sanmış. Kurbik'le dostlukları da işte böyle başlamış. Kurbik kurbağaymış. Lokumsa bir kuş. Her ne kadar türleri ve görüntüleri farklı da olsa kurbik'le lokumun yaşadıkları aynıymış. Lokum nasıl bir kuş olmasına rağmen uçamıyorsa, kurbik de bir kurbağa olmasına rağmen yüzemiyormuş. Lokum uçmaya, kurbik yüzmeye korkuyormuş. Bu yüzden kimse onları anlamıyormuş. Birbirleri hariç. Onlar birbirlerini çok iyi anlıyorlarmış. Bu iki iyi dost zaman zaman birbirlerine korkularını yenme konusunda yardım etmeye çalışmış. Bir gün lokum nehire girmiş. Suyun içinde olmak çok eğlenceliymiş. Niyeti kurbiki cesaretlendirmekmiş. Başka bir günde kurbik çok yukarılara zıplayarak lokuma yüksekte olmanın sandığı kadar korkunç olmadığını göstermek istemiş. Ama pat! Tüm bu çabalar boşaymış. Kurbik de lokum da bir türlü korkularını yenememiş. Günler böyle geçmiş. Dereler şırıldamış, kuzular melemiş derken ormanda

0: acı bir ses işitilmiş. Kaçın! Yangın var! İmdat! Küçücük böcekler, süslü kelebekler, paytak paytak ördekler, tüm hayvanlar korkuyla kaçışmaya başlamış. Herkesin derdi canını kurtarmakmış. Ama yangın büyürse ormandan geriye bir şey kalmayacakmış. Canım çam ağaçları tutuşmuş, yeni meyve veren böğürtlen çalıları alev topuna dönüşmüş. Hayvanlara ev, insanlara nefes olan orman kül olmak üzereymiş. Lokumla kurbik olan biteni öylece izleyemezmiş. Bir şeyler yapmaları gerekmiş. Yoksa her şey için çok geç olabilirmiş. Bulabildikleri kadar çok kap bularak başlamışlar işe. Nehir kenarına gitmişler sonra acelece. Kurbik almış kabı, atlamış suya birdenbire. Korkusunu unutmuş ormanı ve hayvanları düşününce. Lokum durur mu? O da üzerine düşeni yapmış. Almış su dolu kapları gagasına, havalanmış sonra boşaltmış yangına. Sonra ne mi olmuş? Yangın Lokum'la Kurbik'in çabalarıyla zor da olsa sönmüş. Onların cesareti ormanı yok olmaktan kurtarmış. Tüm hayvanlar bu iki iyi kalpli dosta minnettarmış. Ve bir şey daha. Kurbik ve Lokum ormanı kurtarırken diğer taraftan korkularıyla da yüzleşmiş. Artık Kurbik yüzebiliyor ve Lokum da uçabiliyormuş. Korkularımızı yenmenin yolu kendimize inanmak ve cesur olmakmış. Bu masal da burada bitmiş. Peki bizim küçük kuşumuz şimdi bir daha denemek ister miymiş?
1: Tick, tick, tick, tick.

lanet çocukta.

0: dışarı çıkacaksın galiba.
1: Evet, annemle teyzemlere gideceğiz. Annemin de dediği gibi, akrabalarımıza gidip gelmeliyiz. Birbirimizi arayıp sormalıyız.
0: Güzel. Peki, teyzemlere gittiğinde ne yapıyorsun?
1: Teyzemin çocukları Zeynep ve Ahmet'le oyun oynuyorum.
0: Birlikte hangi oyunu oynuyorsunuz?
1: Kutu kutu pense oynuyoruz. Bu oyunu üçümüz de çok seviyoruz. İstersen oyunun nasıl oynandığını sana da gösterebilirim.
0: Elbette isterim.
1: Oyuncular önce el ele tutuşurlar. Sonra da yuvarlak olurlar.
0: Halka şeklini alırlar yani.
1: Evet. İşte böyle dönerek şarkı söylemeye başlarız. Kutu kutu pense, elmamı yerse, arkadaşım Ahmet arkasını dönse.
0: Peki ismi söylenen oyuncu ne yapar?
1: Arkasını döndükten sonra yine el ele tutuşur ve oyunu böyle devam eder.
0: Bütün oyuncular arkasını döndükten sonra ne olur peki?
1: O zaman da şarkı şöyle söylenir. Kutu kutu pense, elmamı yerse, bütün oyuncular önüne dönse, işte bizim oyunumuz böyle.
0: Bu oyunu çok seviyorsun galiba.
1: Evet.
0: İstersen teyzenin çocuklarıyla Hasan Ali ve arkadaşlarının oynadıkları oyunu da oynayabilirsin.
1: Öyleyse annem gelene kadar bana bu oyunu anlatır mısın?
0: Hemen anlatmaya başlıyorum. Hasan Ali ve arkadaşları öğle namazını camide kıldıktan sonra mahalledeki boş arsaya, yani üzerine ev yapılmak için ayrılmış yere geldiler.
1: Neden?
0: Çünkü bu arsada oyun oynarlardı. Mahallede oyun oynayacakları başka bir yer yoktu. Hazır bir araya gelmişken de dombalis oyununu oynayacaklardı.
1: Ha, dombalis mi? Bu oyun ismini de ilk defa duyuyorum.
0: Bu oyunun diğer ismi de dizili dokuz taştır. Genellikle çocuklar bu oyunu oynarken iki gruba, yani takıma ayrılırlar.
1: Hasan Ali ve arkadaşları da takım mı kurmuşlar?
0: Evet, oyuna hangi oyuncunun daha önce başlayacağını belirlemek için de küçük bir taş kullanmışlar.
1: Hı, taş mı? Bu nasıl yapmışlar ki?
0: Taşın bir tarafını ıslatıp diğer tarafını kuru bırakmışlar. Sonra da bu taşı sırayla havaya atmışlar. Taşın ıslak tarafını ilk getiren oyuncu...
1: Oyuna diğerlerinden daha önce başlamış. Taş yerine bunu da kullanabilirlerdi. Bak işte böyle. Kapan bu tarafını kim önce getirirse... Oyuna da ilk önce o başlar.
0: Evet, bu da olur.
1: Peki, hikayede oyuna önce kim başladı?
0: Taşın ıslak tarafını getiren ilk oyuncu Hasan Ali oldu. O yüzden oyunun başlangıcını da o yaptı.
1: Sonra ne oldu? Hadi anlatsana.
0: Hasan Ali ve arkadaşları oynayacakları alana küçük bir daire, yani yuvarlak bir çizgi çizdiler. Bu dairenin içinde 8 veya 10 tane taşı da üst üste dizdiler. Unutmadan söyleyeyim, bu oyunda taş yerine tuğla veya kiremit parçası da kullanılır. Sonra da dairenin 10 adım ilerisine başlama çizgisini çizdiler ve Hasan Ali eline topu alıp üst üste dizili taşlara doğru yuvarladı.
1: Hasan Ali taşların hepsini düşürdü mü?
0: Hayır, taşların ancak 3 tanesini düşürebildi. Sonra sıra diğer oyuncuya geçti. Böylelikle top bütün oyuncular tarafından...

0: Bunlar sırayla atıldı. Oyunuysa en çok taşı düşüren bir çocuk kazandı.
1: Daha sonra ne oldu?
0: Hasan Ali ve arkadaşları taşları üst üste koyup yeniden oynamaya başladılar. Sonra da evlerine gittiler. Nasıl, oyunu beğendin mi?
1: Evet, hem de çok.

0: için çok küçük.
1: İstersen bu oyunu bahçede de oynayabiliriz.
0: Ama annem ne der? Birazdan teyzemlere gideceğiz ya hani.
2: Annen bu oyunu hep birlikte oynayalım. Ondan sonra da teyzemlere gideriz der.
0: Canım annem.
2: Ama aynı zamanda canın annen fazla oyalanmak yok ama hemen oynayıp gidiyoruz da der.
0: Tamam anne.

0: zaman başlayacağız?
1: Birazdan kızım, az kaldı. Öyle değil mi babası?
2: Yaşasın! İlk atışı ben yapacağım.
0: Bir, iki. Rıfkı tam iki taş düşürebildi.
1: Bakalım baban ne yapacak?
0: Babam da bir, iki, üç, dört. Tam dört tane taş düşürebildi. Annem de bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Tam yedi tane taş düşebildi. Şimdi de sıra bende.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Selamünaleyküm. Arif baba? Ha? Hayırdır inşallah.
1: Aleyküm selam Bilge. Hoş geldin.
0: Dükkanın hali ne böyle Ali? Hayrola, neler oluyor?
1: Oyuncak kermesi düzenleniyormuş Bilge. Biz de düşündük ki elimizde fazla olan ya da sıkıldığımız oyuncakları başka oyuncaklarla takas edebiliriz.
0: Biz derken?

0: sizce de bu kadar fazla oyuncağınız olması tuhaf değil mi?
1: Biz de bu kermes meselesi ortaya çıkana kadar farkında değildik.
2: Kim bilir ne güzel yeni oyuncaklarla takas edeceğiz bu eskileri.
0: Arif Baba gelmeden dükkanı boşaltın da gerisini siz bilirsiniz.
1: Ha? Galiba aşağıdan geliyor.

0: Yeni bulmaca hazır.
1: Şimdi anlaşıldı.
0: Bu soruları doğru kişilere sordukça aradığınız cevap gün yüzüne çıkacak.
2: Peki nasıl anlayacağız kime ne soracağımızı?
1: Antikalar esasen Antarktika'dan mı gelirler?
3: Antika dediğine göre Gazanfer amca mı?
1: Hadi hemen başlayalım.
4: Önce bütün oyuncaklarınızı dükkandan toplayıp sonra da ortalığı silip süpüreceğiz demek istediniz galiba.
1: Tabii ben de tam onu söyleyecektim.

0: Burada değil galiba. Ha, işte orada. Gazanfer amca! Frene bas!
1: Allah!
0: Frene bas!
1: Basamıyorum!
0: Selamünaleyküm Gazanfer amca.
2: Aleyküm selam oğlum. Ne oldu öyle?
0: Sana elimle de selam vereyim dedim de.
2: Olmadı mı?
0: Oldu mu?
2: Olmadı. Siz esasen niçin gelmiştiniz çocuklar?
0: Bir bulmaca ile ilgili bazı sorular var da.
3: Seni ilgilendiren bir tanesini sormaya gelmiştik.
2: Sorun bakalım.
0: Antikalar esasen Antarktika'dan mı gelirler?
2: Hayır.
0: Peki biz en iyisi gidip diğer soruların da cevaplarını bulmaya çalışalım.

0: her zaman ağacın dibine mi düşer?
1: Hayır, her zaman değil.
0: Eski kitaplar ısınmak için odun olarak mı kullanılır?
2: Olur mu öyle şey çocuklar? Hayır.
0: Dünyadaki en bilge kuş baykuş mudur?
3: Gerçekten de bu soruyu sadece adım bilge diye bana mı soruyorsunuz? Hayır, değildir.
0: Her şeyin en güzeli ucuz olanı mıdır?
4: Hayır, hiç de değil.
0: Saatlerin yerini artık telefonlar mı aldı?
5: Sanırım hayır demek istedi. Pek bir cevap alamadık.
0: Anlamıyorum. Zaten nasıl herkesten aynı cevabı alabilirdik ki?
5: Aslında bir açıdan bakınca herkesten aynı cevabı aldık diyebiliriz.
0: Doğru diyorsun. Herkesten aynı cevabı aldık.
5: Yani aslında aradığımız kelime hayır.
0: Evet.
5: Hayır.
0: Nasıl yani hayır?
5: Yok yani evet hayır.
0: Evet. Hayır. Aradığımız cevap hayır. Değil mi?
5: Bence bu işi daha fazla karıştırmayalım da kermese gidelim artık. Allah'a şükürler olsun sonunda vardık.
0: Buradan alacağımız yeni oyuncakları düşündükçe içim içime sığmıyor. Allah'ım sen aklıma mukayyet ol.
5: Hayrola, ne oldu?
0: Şu girişteki büyük kutunun üstünde ne yazıyor?
5: Yanlış görmemişiz.
0: Evet, hayır yazıyor.
5: Evet, hayır mı?
0: Dur Allah aşkına, yine başlamayalım.
6: Arif baba.
2: Hayırlı günler çocuklar.

0: Bulmacayı çözdünüz galiba.
1: Hayırlı günler Arif baba. Evet çözdük. Aradığımız kelime hayırmış.
2: Peki neden olumsuzluk anlamında hayır kelimesini aradık?
0: Aslında olumsuzluk anlamında hayır kelimesini aramıyorsunuz da ondan. Sizin kafanızı karıştırmak için önce eş anlamlısını buldurmak istedim kelimenin.
2: Ha, yani hayırın başka bir anlamı da mı var?
0: Sizin anlamanızı istediğim hayır kelimesi çok pozitif bir kelimedir çocuklar. Yalnızca Allah rızası için yapılan her türlü maddi, manevi iyiliğe ve nimete hayır denir. Anladınız mı şimdi?
2: Bir örnek verirsen tam olarak oturacak kafamda.
0: Bu oyuncak benim çocukluğumdan kalan tek oyuncağım.
2: Aman!
0: Bir menfaatim olmadan, karşılık beklemeden bunu veriyorum. Yani?
1: Yani hayrına. Mesela bu oyuncakları başkalarıyla takas etmek yerine bu hayır kutusuna atabiliriz.
2: Ama niye?
1: Böylece durumu olmayan çocuklar da oyuncak sahibi olabilir.
2: Yalnız o kadar fazla oyuncak getirdik ki hepsini kutuya atmak spor gibi bir şey olacak.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Selamun aleyküm. Hey, selamun aleyküm dedim.
1: Ve aleyküm selam.
0: Oo, Emin Bey, demek selam verdiğimi duydun ha?
1: Yo, hiçbir şey duymadım.
0: Ama selamımı aldın.
1: Selam verdiğini tahmin ettim. Sen selamsız girmezsin içeri.
0: Eyvallah kardeşim.
1: Tekrar hoş geldin.
0: Hoş bulduk, hoş bulduk da.
1: Dahası ne?
0: Bu makinenin gürültüsünden sen bu radyoyu nasıl duyacaksın ki? Piline yazık.
1: Pilli değil o bay akıllı.
0: Neyli?
1: Vanilyalı.
0: Neyli derken neyle çalışıyor demek istedim.
1: Elektrikli. Fişi var.
0: Olsun, yine de israf.
1: Doğru diyorsun dostum. İşe öyle odaklanmışım ki onu bile fark etmedim.
0: Neler yapıyorsun bakalım?
1: Hemen gösterelim abime. Bu gördüğünüz sayın abim imamesi, durakları ve taneleri orijinal, %100 damla kehribardan yapılmış, püskülü ise 925 ayar gerçek gümüşten işlenmiş, emsali bulunmaz bir tesbihtir.
0: Çok iyi ya.
1: İyi de laf mı? Tam bir haftadır buna uğraştık Hakkı Baba'yla.
0: Elinize sağlık dostum. Bir dakika ya. Hem sen niye müşteri bekleyen kapalı çarşı esnafı gibi konuşuyorsun?
1: Belki bekliyorum.
0: Gerçi doğru. İnşallah değerinde satarsınız bu tesbihi.
1: Allah razı olsun. Gerçi zanaat işi gönül işidir ama yine de bir şekilde yapanın da emeğinin karşılığını alması lazım.
0: Tabii ki. Bence sen bu tesbihi değerinden çok pahalıya sat. Emsali olmadığı için illaki alan çıkar.
1: Hadi canım. Değeri neyse o. Fazla kâr edeceğim diye milleti kandırmak insana yakışır mı?
0: Doğru. Yakından bakabilir miyim?
1: Tabii ki. Al.
0: Dostum, bu tesbih bir harika.
1: Ne?
0: Bir şey diyeceğim ama kızarsın.
1: Yo, niye kızayım? Aşk olsun.
0: Bu tesbihi yarına kadar kullansam olur mu? Bak, kızdın işte.
1: Yok ya, kızma değil de Hakkı Baba'dan habersiz versem mi bilemedim.
0: Bir şey demez ya.
1: Aslında evet, demez herhalde.
0: Demez demez. Heya, çok teşekkür ederim.
1: Çılgın ya.
0: La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Of abla ya. Hocam?
2: Hayırdır Harun? Canavar görmüş gibisin.
0: Estağfurullah hocam. Hep ablam böyle alacaklı gibi girerdi de.
2: Belki benim de alacağım var senden.
0: Alacak mı?
2: Şaka ya. Öyle bir hal hatır sormak için geldim de kapıyı biraz sert açmış olabilirim. Hakkını helal et.
0: Helal olsun hocam. Ben de tesbih çekiyordum.
2: Demek tesbih çekiyordun.
0: Evet. İşte bu tesbih.
2: Oo, gerçekten güzel tesbih bu. Damla kehribar. Püskülü de 925 ayar gümüş.
0: Hocam, tesbihten bu kadar iyi anladığınızı bilmiyordum.
2: Anlamıyorum ki. Hakkı Baba anlatmıştı. Demek bu tesbih o tesbih ha?
0: Evet hocam. Dün Emin'den bir günlüğüne emanet istedim kullanmak için.
2: Doldu.

0: Oldu mu peki bir gün?
1: Hayır ama bir an önce teslim etmek icap eder.
0: Biraz daha kalsın istemez miydin?
1: İsterdim ama insan verdiği sözü tutar.
0: Bravo. Senden beklenen hareketler bunlar. Çak! Hadi bakalım bana müsaade. Sen de tesbihatını tamamlar tamamlamaz çıkarsın sanırım.
1: Tamam hocam. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah.

0: da kim? Yani o da ne? Hey! Nesin sen? Kuş mu? Ayı mı ne? Abla ya, yine mi?
1: Evet yine. Seviyorum korkutmayı.
0: Aslında korkmadım da.
1: Tabii tabii. Hey! Kuş musun, ayı mısın? Hey! Yetişin komşular.
0: Kuş ya da ayı olmadığını anlamalıydım. Çünkü onlar bile senden daha tehlikesiz.
1: Onu bunu bırak da anlat bakalım. Ne yapıyorsun burada?
0: Hiç. Tesbihimle geziyoruz. Yani tesbihiyle. Yani Emin'in tesbihiyle. Daha doğrusu Emin ve Hakkı Baba'nın.
1: Ne diyorsun ya?
0: Emin'den emanet almıştım tesbihi. Şimdi götürmeye gidiyorum.
1: Hangi tesbih?
0: İşte bu tesbih. Ha! Dur karga dur!
1: Hayır!
0: Olamaz! Gitti tesbih!
1: Bak sen şu karganın yaptığına!
0: Ne yapacağım ben şimdi?
1: Kıymetli miydi?
0: Taneleri, imamesi ve durakları damla kehri bardak. Püskülüyse 925 ayar.
1: Tamam tamam anladık. Kıymetliymiş. Üzülme. Toplayıp tekrar ipe dizeriz.
0: Ha? Dizer miyiz?
1: Dizeriz.
0: Yaşa be. İşte oldu. Allah'tan zamanında yetiştim. Yine de anlatırım Emine neler olduğunu.

0: Ha? Nasıl olur? Buraya asmıştım. Emin ya da Hakkı Baba almış olmalı. Yanlarına gideyim bari. Allah senden razı olsun Emin.
1: Kızacaksın belki ama ipe öyle kötü dizilmişti ki benim ya da Hakkı Baba'nın işçiliği olamazdı. Ben de kontrol ettim.
0: Özür dilerim Emin. İstemeden oldu. Zaten sana da anlatacaktım.
1: Önemli değil Harun. İsteyerek olmamış sonuçta. Hepimizin başına gelebilir.
2: Karganın elimizdeki tesbihi almaya çalışırken tesbihin ipinin kırılması ve boncuklarının ormanlık alanda yerlere saçılması mı?
1: Evet, bu biraz fazla olmuş tabii.
3: Selamun aleyküm çocuklar.
0: Aleyküm selam hocam.
3: Ben bir şey buldum ama ne işe yaradığından pek emin değilim. Ama Harun'da gördüğüm tesbihin renginde olduğuna göre onun bir parçası olsa gerek.
1: Nasıl ya? Ama tesbihi saydım. Her şey tamamdı.
3: Ben bilmem. Benim işim bulduğum şeyi teslim etmek. Benden bu kadar. Gerisi sizde. Size güveniyorum çocuklar. Ben namaza gecikiyorum.
1: Bu işte bir bit yeniği var çocuklar. Çünkü ben tam saydım.
0: Ne yapacağız? Ama ben hiç fark etmedim boncuklardan birinin eksik olduğunu.
1: Gidip tekrar bakacağız Harun. Her ne kadar dikkatli bir şekilde saydıysam da sonuçta insanım. Şaşırmış olabilirim.
2: Doğru. Hadi gidip bakalım.
0: Ama ben gelirken tesbihhaneye uğradım. Tesbih orada yoktu.
1: He? Yok muydu?
0: Yoktu. Ben senin aldığını düşündüm.
1: Almıştım. Ama tamir ettikten sonra tekrar asmıştım yerine.
2: Öyleyse gidip kontrol edelim.
0: Hadi.
1: Çocuklar, burada gerçekten garip şeyler oluyor.
2: Her şey normal mi diyorsun yani?
1: Evet, şu an tesbih tas tamam. Üstelik Harun yerinde olmadığını söyledi.
0: Yoktu, gözlerimle gördüm.
1: İnanıyorum Harun, senden sonra birisi alıp tekrar yerine koymuş olmalı.
0: Bu durak fazla mı yani?
1: Öyle görünüyor.
2: İyi de nasıl olur?
4: Şöyle olur Zehracığım. Bir ihtiyar gelip tesbihi kontrol eder. Bakar ki bir durak eksik. Oturup o durağı tekrardan yapıp eksiği tamamlar.
1: Hakkı Baba!
4: Evet, Harun'un eksik boncuğunu takarken sen de durağı takmayı unutmuşsun. Ben de onu tamamladım.
1: Aslında senin yaptığını tahmin ettim Hakkı Baba.
4: Öyle mi? Nereden anladın bakalım?
1: Bu kadar kısa zamanda bu ustalığı yapabilecek başka kim var Erzurum'da?
4: Estağfurullah. Yılların tecrübesi diyelim.
2: Kimse görmeden hemencik hallediverdin. Sen ne iyisin Hakkı Baba.
4: Tamam çocuklar, tamam. Evet çocuklar. Heyecanlı bir günün ardından birer demli çayı hak ettik ama değil mi?
2: Sana dünyanın en demli çayları feda olsun Hakkı Baba.
0: Ya ben gazoz içsem olmaz mı?
1: Hangisi bir çay var? Ortamı.
0: Tamam ya, vazgeçtim ama tepki verdiniz.
3: Bu kadar çabuk kabul etmen garip Harun.
0: Ben de yavaş yavaş kendimi geliştiriyorum hocam.
4: Emin bana senin bu tesbihi çok beğendiğini söyledi Harun.
0: Evet Hakkı Baba, çok güzel.
4: Hediyeleşmek de sünnet olduğuna göre ben de bu tesbihi sana hediye ediyorum.
0: Ama bu çok kıymetli.
4: Senden daha kıymetli değil Harun.
0: Allah razı olsun Hakkı Baba.
4: Amin. Cümlemizle.
0: Hayır Karga Efendi, bu sefer olmaz.

0: kanaatkar ol. İşte o zaman en iyi şükreden sen olursun.
1: Telde tadilat yapılacak günü buldular ha Fikri.
2: E ne yapalım canım? Bize konacak yer mi yok? Bugün de başka yere konarız.
1: İyi ama iyice sıkılmaya başladım bu şehirden. Her gün bir aksilik çıkıyor. Keşke göçmen kuş olsaydık, uçar giderdik buralardan.
2: Öyle deme canım.
1: Derim. Çok sıkıldım. Baksana göçmen kuşlara. Onlarınki de kanat, bizimki de. Ama onlar upuzun uçup istedikleri yere gidiyorlar.
2: Çok şükür iki kanadımız da sağlam. Özgürce uçabiliyoruz ya Zikri. Ona bak sen. Şişt, Zikri dikkatli ol. Hemen arkamızda bir insan yavrusu var.
1: Ne? Çocuk mu var?
2: Şişt, sakin ol. Arada cam var.
1: Uçup gidelim başka yere Fikri. Ya haylaz bir çocuksa?
2: Bak gördün mü? Risk altında hissedince uçup gidecek kanatların var. Buna şükredeceğin yerde göçmen kuşların kanatları gibi değil kanatlarım diye şikayet ediyorsun.
1: O ayrı, o ayrı. Sen istemez miydin öyle güçlü kanatların olsun?
2: Her yaratılmışın farklı özellikleri var Zikri. Biz de böyle yaratılmışız. Çok şükür halimize.
1: Canım orası öyle.
0: Maç saati gelmiş. Güzel kuşlar, sizi seyredaldım. Az daha maçı kaçırıyordum. Biliyor musunuz? Bugün benim kaptan olduğum basketbol takımımızın final maçı var. Kazanırsak şampiyon olacağız.
2: Bak Zikri, minik dostumuz basketbolcuymuş.
1: Evet, hem de kaptanmış.
0: Ben hep penceremden sizi izliyordum. Karşıdaki tele konuyordunuz. Bugün pencereme kondunuz. Sizinle daha çok vakit geçirmek, yakından izlemek istedim ama gitmem gerek.
1: Fikri bak ne diyeceğim. Madem şampiyonluk maçları varmış, hadi gidelim basketbol salonunun tepesine konup maçı izleyelim ha.
2: Gidelim gitmesine de salon hayli uzakta. Oraya kadar uçabilir misin?
1: Elbette Fikri. Tamam bir göçmen kuş değiliz ama çok şükür kanatlarımız var ve oraya kadar uçabiliriz.
2: Ha şöyle... Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim. Elimizdeki nimetlere şükretmek dururken fazlası yok diye sızlanmak yakışmaz bize.

0: benim kendine yet. Ne gelirse Rabbinden sen şükret, kanaat et.
1: Hadi Zikri, maça geç kalacağız.
2: Az kalsın unutuyordum.
3: Kanaatkar ol. İşte o zaman en iyi şükreden sen olursun.

0: This is Alma.
1: Evet incilerim. Biraz sağa, biraz sola. Yüzgeçler havaya. Uzat, uzat, uzat.
2: Spor yapmaya bayılıyorum.
1: Bu kadar egzersiz yeter. Şimdi hep beraber kütüphaneye gidip kitapları inceleyelim mi?
0: Hey!
3: Hayırlı günler öğretmen hanım.
1: Hayırlı günler yengeç. Hayırdır? Yolculuk nereye?
3: Mercan ya da sessiz alan tabelaları eskimiş. Onları değiştireceğim. Yeni tabelaları almaya gidiyorum. Görüşmek üzere yavrubalıklar.
0: Görüşürüz yengeç.
1: İncilerim, hadi kütüphaneye.
2: Öğretmenim, ben lavaboyu kullanabilir miyim?
1: Elbette güçlü.
2: Bu tenekeler ne kadar ses çıkarıyor böyle? Tıpkı bir davul gibi. Davul mu?
4: Aa, bu ses de ne?
5: Hayır, bu şekilde hikaye düşünemiyorum.
6: Çok gürültülü.
5: Nereden geliyor bu ses?
1: Bu kadar gürültüyle kitapları incelemek imkansız. Benimle gelin.
5: Güçlü!
2: Ram pa pa pa pam pam tom tom. Ram pa pa pam pam pa pa pam. Tenekeler ne kadar çok ses çıkarıyor değil mi?
1: Evet güçlü. Ancak şu an kütüphanede kitap inceliyoruz ve bu tenekeler gürültü kirliliği yapıyor.
4: Oh! Sessizlik bazen çok iyi geliyor.
2: Gürültü kirliliği mi? Gürültü nasıl kirli olabilir ki?
1: İncilerim, kirli çöpler içinde bir evde yaşayabilir misiniz?
0: Hayır!
1: Peki neden?
6: Çünkü dağınıklık ve kirlilik bizi rahatsız eder.
1: Doğru. İşte çok fazla gürültü de bizi rahatsız eder. Bu tür gürültüler gürültü kirliliği oluşturur.
2: Üzgünüm arkadaşlar. Çok gürültü yaptım.
1: Bazı alanlar sessiz alanlardır.
3: Tam üstüne bastınız öğretmen hanım. Sessiz alan tabelaları hazır. İhtiyacınız var mı?
1: Güzel denk geldi. İncilerime sessiz alanlardan bahsedecektim.
5: Bence kütüphanelerde çok ses çıkarmamalıyız. Mesela biraz önceki gürültülü teneke sesi gibi.
2: Özür diledim ya Kıpır.
3: Haklısınız. Kütüphaneler sessiz alandır. İşte oldu.
1: Teşekkür ederim yengeç.
5: Öğretmenim, bugün tabiat parkına gidip dinlenecektik.
1: Evet, hadi incilerim. Tabiat parkına gidiyoruz.
3: Ben de size eşlik edeyim. Belki sessiz alan tabelası takmam gereken bir yer olur.
5: Dalgaların sesi ne hoş.
6: Sanki şarkı söylüyorlar. Dinle bak.
4: Ay, ne oluyor? Ne oluyor? Bu ses.
5: Buraya dinlenmeye gelmiştik.
6: Kulaklarım. Bu dalgaların sesi değil.
1: Çünkü bu ses araçların korna sesleri.
3: Bu park doğayla iç içe. Balıkların dinlenmeye çalıştığı bir park.
0: Sessiz alan.
1: Evet, bu park da sessiz alanlardan.
3: Artık kimse gereksiz yere korna çalamaz. Tabelayı taktım.
5: Gereksiz gürültü gerçekten çok rahatsız ediyormuş. Ne güzel bir rüya görüyordum. Hep beraber sinemaya gitmiştik. Tam film başlayacaktı ki korna sesleri.
3: Rüyaların gerçek olabilir Kıpır. Yanımda sinema biletleri bile var.
1: Madem burada dinlenemedik, birlikte film izleyelim.
0: Hey!
7: Neden böyle olduğunu anlamaya çalışıyorum. Ama
5: duyamadım. Ne dedi? Ben de duyamadım ki.
3: Bu sefer gürültü kirliliği telefonum yüzünden oldu. Üzgünüm arkadaşlar.
1: Sinemalar da ses çıkarmamamız gereken alanlardan incilerim.
5: Yengeç, tabelayı kıskaçlarınla taktın. Bir dahaki sefere telefonunun sesini kısar.

0: Hoş kelimeler.
1: İncilerim, bugün resim temamız babalarımız. Onları düşündüğünüzde neler çizmek istersiniz?
2: Foş oyununu oynarız babamla. Onu çizeceğim.
3: Foş oyununu ben çizecektim ama.
4: Foş oyunu? Hiç duymamıştım daha önce.
2: Şöyle, babam arabasını yıkarken birlikte arabayı köpürtürüz. Sonra foş suyla durularız.
3: Bazen babam bize de köpük sıkar.
5: Ben de babamla spor yaparım. Birlikte ağırlık kaldırırız. Tıpkı resimdeki gibi. Bu kocaman köpek balığı babam.
6: Aa, ağırlık yerine seni kaldırıyor sanırım.
5: Evet, babam o kadar güçlüdür ki bazen beni hop indirip kaldırır.
6: Aa, bütün boyalar bitmiş. Öğretmenim, boyalarınız bitmiş.
1: Hay Allah, Puf. Sınıfa bakabilir misin? Yedek boyalarımız var mı?
6: Tamam öğretmenim. Olamaz. Kapının kolu kırıldı. Öğretmenim, kol kırıldı.
2: Kolun mu kırıldı? Hani?
3: İyi misin peki?
4: Ama bir dakika.
0: Balıkların kolu olmaz ki.
1: Sakin olun incilerim. Puf iyi görünüyor.
6: Hayır, benim bir yerim kırılmadı. Kapının kolu kırıldı.
1: Hay Allah, kol deyince arkadaşların insan kolu zannetti. Önemli değil Puf, tamir ederiz.
2: Nasıl da yanlış anladık ama, değil mi?
1: Bir de eş sesli kelimeler var. Onlar da söylenirken aynı ama anlamları farklı kelimelerdir incilerim. Mesela dal deyince aklımıza ilk ne geliyor incilerim?
4: Denize dalmak!
5: Benim de aklıma ağaç dalı geldi.
3: Başka var mı peki öğretmenim?
1: Olmaz mı? Hatta eş sesli parkuru bile var Mercan ya da.
0: Gidelim.
1: Döndüğümüzde resimlerimizi tamamlarız. O halde hadi gidelim. Sesleş parkuruna hoş geldiniz.
7: Evet, hoş geldiniz.
0: Yengeç.
7: Evet benim, yine ben.
2: Yeni iş yerim burası mı?
7: Eğlenceli bulduğum her işte varım. Hem her işi de eğlenceli hale getiririm biliyorsunuz yavru balıklar.
1: Eş sesli parkurunda eğlenmek istiyoruz yengeç.
7: Bu eğlencenin sonunda ödül de var. Gelin benimle. Buradaki nesnelerin diğer anlamlarını bulursanız ödülü kazanırsınız.
0: Hey!
2: Şey, ödül nedir? Söylesene yengeç.
3: Sabırlı olsana Gıpır. Ödülün ne olduğunu bilmezsek daha eğlenceli olur.
5: Oo yengeç, senin karnın aç.
7: Öğle yemeği vaktim geldi. Sefer tasımı açın.
4: Aa, aç olmak ve kutuyu açmak.
1: İşte bir sesteş kelime daha.
0: Hey!
7: Hadi bakalım, nesneleri inceleyin. Neler çıkacak ortaya görelim. Sadece 15 dakikanız var. Başlayın.
5: Dostum dur.
2: Yol versene dostum. Süre dolacak.
5: Hadi şimdi geç.
2: Tabii ya. Saat. Saat çok geç.
5: Yol verdim dostum. Hadi geç.
1: Aferin incilerim. Geçmek fiili ve zamanın geç olması sesleştir.
3: Bununla rengarenk yazılar yazarım.
6: Resimde güneş var. Güneş yaz mevsiminde daha da parlar.
3: Puf, harikasın. Yaz ve yazmak.
6: Güneş yaz mevsiminde parlar.
3: Kalemler yazı yazar.
7: Harika. Yaz mevsimi ve yazmak fiili sesteştir.
4: Bir tane bir, iki tane sıfır. Ne anlama geliyor ki? Ay, yüzüm kaşındı. Yüz bir sayıdır ve yüzümüze neşenle çok yakışır.
1: Evet, yüz sayısı ve yüzümüz sesteştir.
2: Hatta yüzmek de üçüncü anlamda.

0: Güller çok güzel. Yüzümü güldürdü.
1: Muhteşem. Gül çiçektir. Gülmek de yüzümüze çok yakışan bir eylem.
2: Yengeç, ödülümüz nerede?
1: Ve boya takımları.
3: Tam da boyalarımız bitmişti.
0: Bu boyalarla resimlerinizi tamamlayabilirsiniz incilerim.

0: Kıbır çiçeği. Güneş tepelere çoktan doğmuş, evleri sevgiyle ısıtmaya başlamıştı. Babaanne torunlarını yanına almış, onlara aile albümlerini gösteriyordu. Ayla ve Bera eski fotoğraflara bakmayı çok severdi. Bir zamanlar babalarının da çocuk olduğunu görmek onlara çok ilginç gelirdi. Babaanne tüm ailenin önemli anlarını bu albümler içerisinde saklıyordu. Babanın ilk yürüdüğü gün, konuştuğu gün, okulun ilk günü, hep beraber piknik yapıp ağaçtan ceviz topladıkları gün. Ne çok anı, ne çok hatıra vardı. Fotoğraftan fotoğrafa bakan Ayla ve Bera'nın dikkatini bir fotoğraf çekmişti. Baba, bir elinde kafasında çimleri olan gülümseyen bir çiçek tutuyordu. Çok değişik bir çiçekti bu. Daha önce hiç görmemişlerdi. Ayla merakla onun ne olduğunu sordu. O bir çim adamdı. Ayla ve Bera ilk kez çim adam görüyorlardı. Merakları iyice artmıştı. Babası bu çim adamı nasıl yapmıştı? Çimler nasıl çıkmıştı? Gülümseyen surat ve kafa peki? Bunları nasıl yapmıştı? Ayla ve Bera sorudan soruya koşuyor, babaannelerinin verdiği cevapları heyecanla dinliyorlardı. Onlar da bir çim adamlarının olmasını çok isterdi. Çocukların sorularını duyan baba kararını vermişti. Ayla ve Bera ile birlikte çim adam yapacaktı. Çocuklar buna çok ama çok sevinmişti. Ama önce malzemeleri toplamaları gerekiyordu. Eski bir çorap, çim tohumu, talaş, keçe, oynayan göz, yapıştırıcı, iplik ve küçük bir saksı. Ne kadar çok şey gerekliymiş çim adamı yapmak için. Ayla ve Bera malzemeleri bulmak için hemen işe koyulmuştu. Tüm aile Dünyalar Tatlısı çocuklarına yardım etmek için ellerinden geleni yapıyordu. Anne eski bir çorap, saksı ve keçe vermişti çocuklara. Dede bahçe işlerinden ve tohumlardan çok iyi anlardı. Talaş ve tohum kesin onda vardır diye düşünen Ayla ve Bera dedelerinin yanına koşmuşlardı. Dede önce torunlarını sevgiyle kucakladı. O da çok meraklanmıştı. Nasıl bir çim adam yapacaktı Ayla ve Bera? Sonra hemen malzemeleri toparlayıp çocuklarına verdi. Eksik kalan malzemeleri de babaanne tamamlamıştı. Şimdi her şey hazırdı. Önce parçaları kestiler. Eski çorabın içine talaşları doldurdular. Tohumları koydular. Çoraba şeklini verip altından sıkı sıkı bağladılar. Yüzünü boyadılar ve gözlerini yaptılar. İşte çim adamları sonunda hazırdı. Ayla ve Bera çok mutlu olmuştu. Onların da artık bir çim adamları vardı. Ayla ve Bera önce sevinse de sonrasında çim adamlarının bir eksiği olduğunu fark etmişlerdi. Babalarının çocukken yaptığı eski fotoğraftaki çim adamla kendi yaptıkları çim adamlarını yan yana koyup incelediler. Sonunda aradaki farkı bulmuşlardı. Babalarının yaptığı çim adamın kafasında çimler vardı ama onlarınkinde yoktu. Yoksa malzeme listesine çim koymayı mı unutmuşlardı? Baba hemen bu farklılığın sebebini anlatmaya başladı. Çim adam da aslında bir bitkiydi. Ayla'nın sevdiği çiçekler gibiydi. Ona da bir çiçeğe bakar gibi bakmak gerekiyordu. Güneş olan bir yere koymak, suyunu vermek ve sevgiyle beslemek. Ayla ve Bera şimdi anlamıştı. Saksıyı kaptıkları gibi pencereye koşmuşlardı. Bera çim adamı güneş alan yere nazikçe bıraktı. Ayla onu suladı. Sonra merakla beklemeye başladılar. Beklediler, beklediler ve yine beklediler. Ayla sonunda dayanamadı ve babasına seslendi.
1: Babacığım, bekledik ama çimler hala çıkmadı.
0: Baba, çocuklarının tatlı sorusuna sevgiyle gülümsedi. biraz sabretmeleri gerekiyor.

gerekiyordu. Yani bu saksının başında bekleyerek olmazdı. Daha çok beklemeleri gerekiyordu. Çim adamın biraz zamana ihtiyacı vardı. Ayla, bu çim adama bir isim vermeye karar verdi. Neden ona sabır?

0: 마담.
1: 아야 ve Bera bahçeye çıkıp yemyeşil çimenlerin, mis kokulu çiçeklerin, rengarenk kelebeklerin ve kuş cıvıltılarının arasında oyuna daldılar. Körebe bitince hemen sabır çiçeğinin yanına koşmuşlardı. Ama o da ne? Sabır çiçeği hala aynı şekilde duruyordu. Kafasında bir tane bile çim yoktu. Demek ki biraz daha sabretmeleri gerekiyordu. Ayla ve Bera saklambaç oynamaya karar vermişti. Sırayla ebe olmuşlardı. Bir oyuncu ona kadar sayıyordu. Diğer oyuncu saklanıyordu. Ayla ile Bera'nın en sevdiği oyunlardan biriydi bu. Saklambaç bitince hemen sabır çiçeğinin yanına koşmuşlardı. Ama o da ne? Sabır çiçeği hala aynı şekilde duruyordu. Kafasında bir tane bile çim yoktu. Daha ne kadar sabretmeleri gerekiyordu?
2: Babacığım, bekledik, bekledik ama bir tane bile çim çıkmadı.
1: Baba çocuklarına sevgiyle sarıldı. Daha çok beklemeleri gerekiyordu. Saatlerin değil, gecelerin, gündüzlerin geçmesi gerekiyordu. Çocuklar bu defa anlamıştı. Saklambaç oynayarak, körebe oynayarak geçecek bir zaman değildi bu. Günler hızlıca akıp geçmiş, Ayla ve Bera sabır çiçeğini neredeyse unutmuştu. Tabii her gün suyunu vermiş, yeterli güneşi alıyor mu diye kontrol de etmişlerdi. Bir sabah tüm aile piknik yapmak için kırlara gitmeye karar vermişti. Tüm hazırlıklar yapılmıştı. Tam evden çıkacakları sırada Ayla oyuncak ayısı Fionk'u unuttuğunu fark etmişti. Fionk, Ayla'nın yeni oyuncak ayısıydı. Onu da yanında götürmek istiyordu. Hemen geri içeri koşmuştu. Tüm aile kapıda beklerken bir ses duymuşlardı. Ayla'nın sevinç çığlığıydı bu.
3: Sonunda! Anneciğim, babacığım!
1: Sabır çiçeği adını verdikleri çim adamları sonunda çim vermişti. Günlerce beklemiş ve sabretmişlerdi. Sonunda sabırları meyvesini vermişti. Ayla ve Bera o gün pikniğe sabır çiçeklerini de götürmek istedi. Günlerdir bekledikleri çimler bugün çıkmıştı ve ondan ayrılmak istemiyorlardı. Anne yavrularının kafasını sevgiyle okşadı. Ayla ve Bera'nın sabır çiçeğine özenle bakacaklarına emindi. Çim adamlarını da yanlarında götürmeye karar vermişlerdi. İki kardeş tüm gün kırlarda oyunlar oynadı. Sonra heyecanla sabır çiçeklerine koştu. Baba aile albümlerine fotoğraf koymak için Ayla ile Bera'nın sabır çiçeğiyle birlikte bir fotoğrafını çekti. Artık onların da aile albümünde kendi yaptıkları bir çim adamı olacaktı. Çok ama çok mutlu olmuşlardı. İki kardeş tüm gün kırlarda oyunlar oynadı. Sonunda gece olmuş, güneş onlara veda etmiş, ay gökyüzündeki yerini almıştı. Yıldızlar ışıl ışıl parlıyordu. Çocuklar için uyku vakti gelmiş, çatmıştı. Ayla ve Bera yaşadıkları bu güzel günü bir şiirle

süslediler. Talaşı koydum bir çoraba, tohumları ektim kafasına. Bekledim akşamdan sabaha, çim adamın saçı oldu sonunda. Emeklerin çiçek açtığı, ailenin birbirine sarıldığı bu güzel gün için şükürler olsun. Ve uyudular. Uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Çekil keçi. Ne dediğini anlamıyorum keçi. Sadece çekil.
1: Nerede bu adam ya? Nerede bu adam?
2: Oo, kara gözüm. Her zamanki gibi ellerini arkanda bağlamış. Sağa sola yürüyerek "Nerede bu adam yahu? Nerede bu adam?" diyorsun.
1: Hadi ya. Hep böyle mi yapıyorum ben?
2: Evet. Ve nerede olduğunu biliyorum.
1: Amanın. Gözünü seveyim, söyle tuzsuz.
2: Aha, orada.
1: Allah Allah. Bu adam uzamış. Sündürdün mü, ne yaptın?
2: Yo, ben bir şey yapmadım. Bana normal gibi geldi.
1: Sakal da bırakmış sanki.
2: Sakalı zaten vardı. Dalga mı geçiyorsun?
1: Asıl sen dalga mı geçiyorsun? Bu bildiğin Hacıvat.
2: Bilmediğim Hacıvat da mı var?
1: İyi de ben onu beklemiyordum ki.
2: Hadi be. Şu dünyada senin beklediğin iki şeyden biri Hacıvat. Diğeri yemek saati.
0: Selamun aleyküm ağalar.
2: Ve aleyküm selam Hacıvat.
0: Karagözüm, yine gözün yollarda. Beni mi bekliyordun yoksa?
2: Ben de öyle sanıyordum ama değilmiş.
0: Aa, kırıldım. Benden başka kim var yolunu gözlediğin?
1: Dursun.
2: Dursun mu?
1: Niye şaşırdınız ya? Sanki yük gemisi bekliyorum dedim.
2: O bile daha mantıklı.
0: Tabii, burada deniz olsaydı.
2: Ne için arıyorsun Dursun Efendi'yi?
1: Bana horon öğretecekti.
0: Horon mu?
1: Hayırdır ya? Bugün dünya şaşırma günü mü? Evet horon. Gördünüz mü, görmediniz mi? Allah Allah.
0: Görmedik.
1: Hah, şöyle oyalamayın beni. Lafa tutup duruyorsunuz. Tam iki dakikadır heyecansız hareketsiz konuşuyoruz. Şu konuşmamızı izleyen olsa sıkıntıdan...
0: Al sana hareket. Al sana heyecan.
1: Hareket diye buna derim.
0: Ne oluyor bu hayvana yahu? Anlatsana beygir. Ne oldu ne oldu? Kim haklı peki? Tahmin etmeliydim. Yürü gidelim.
1: Ne oldu Hacıvat? Ne anlattı beygir?
0: Dediğine göre Dursun Efendi'yi burada boşuna bekliyorsun. Yürüyün gidelim.
2: Biz de gidelim Karagöz. Belki yapacak bir şey vardır.
1: Gidelim Tuzsuz Efendi. Gidelim.
0: Anlamıyorum dedim. Her ne diyorsan umurumda değil. Çekilmeyeceğim.
3: Dursun Efendi, keçi laftan anlamıyor. Bari sen anla. Geçmem lazım diyorum.
0: Rabbi'yle sabrına geçi çekilsin ya. Ben geçeyim, sonra da sen geçersin.
4: Dursun, bırak inadı. Bostanı sulamam lazım. Kuruyacak sebzelerim.
0: Bekle çiftçi. Keçi çekilsin. Ben geçeyim, sonra sen geçip bostanını sularsın.
3: Papağan gibi tekrar edip durma. Keçiyle inatlaşılır mı? Evet dedi galiba.
4: Galiba. Anlamıyorum ki dilini. Kara gözden başkası da anlamaz.
1: Yettim çiftçi, yettim. Şimdi anlarız derdi neymiş. Anlat bakalım keçi. Nedir mevzu? Çekilmem diyor.
0: Yahu bir torba laf etti. Hepsi bu mu?
1: Gerisini söyleyemem Hacıvat.
2: Söyle ya. Söyle ki sorunu çözelim.
1: Benim inadım kimsenin inadına benzemez. Boynuzu vurdum mu suya ittirmeyi bilirim de yüzmeyi bilip bilmediğini bilmiyorum. Dursun'a bir sorsana. Yüzmeyi biliyor muymuş dedi.
0: Cevap vermeyeceğim. Mantıklı.
2: Yahu Dursun. Aklı başında adamsın. Sen çekil bari. Benim de karşıda işim var.
5: Bekle tuzsuz. Keçi çekilsin. Ben geçeyim. Sonra sen geçersin.
1: Bu ne ya? Karo kurmuşlar.
0: Koro denir ona.
1: Koro denir ona. Ama ne kadar önemli.
3: Koro falan kurmadık. Sabahtan beri aynı şeyi söylüyor. Ezberledik artık.
0: Yuh! Bu adam da neyin atmış arkadaş?
2: Ben bunları indirmeyi bilirim de.
1: Aman dursuz. Kütük devrilir maazallah.
0: Dursun Efendi'nin yüzmeyi bilip bilmediği de meçhul.
3: Söylemem.
1: Sormadık. Sanırım bekleyeceğiz.
2: Of!

0: Ne oldu?
1: Geldik mi?
2: Yok.
3: Bu böyle olmayacak. Gidelim, yarın geliriz. İlla ki birinin inadı kırılmış olacak.
1: Bana fark etmez. Ben rahatım.
2: İyi madem Karagöz. Sen bunlara göz kulak ol.
1: He?
2: Dereye düşmesinler.
1: Aha.
3: Kaçarlarsa haber ver.
1: Aha.
3: Elmaları mora boyamayı unutma.
1: Aha.
3: Bülbülleri de tilkiden al. Şehre götür.
1: Aha.
3: 2 metre hendek kazıp 4 deveyi de hendekten atlatmayı zinhar unutma.
1: Hı hı.
4: Geldik mi?
3: Geldik. Kalkın hadi.
5: Şakayı bırakın da şu keçiye söyleyin, çekilsin.
1: Sen söyle. Bize ne?
5: Çekil keçi. Ne dedi?
1: Sen anla. Bana ne?
3: Gelmiyor musun beygir? Tamam, kalabilirsin. Bari sen göz kulak ol bunlara. Yok artık.
1: Beygir de kendine benzetmiş.
3: Beygir, çekil oradan.
6: Uy.
2: Ne dedi?
3: Keçiye söz vermiş. Çekilemezmiş.
2: Bu da inatçı çıktı arkadaş.
1: Ben bunlar kadar inatçı sadece 3 kişi tanıdım.
3: Kimmiş onlar?
1: Bunlar işte.
3: Of.
2: Ben dayanamıyorum. Tutmayın beni.
1: Aman.
3: Dur Tosus. Bari beygir ağacı.
2: Çekilin be.
4: Dursun yüzmeyi bilmiyor olabilir.
2: İyi ya. Öğrenir işte.
1: Eyvah.
3: Gitti beygir.
5: Şuna bak ya. Beygiri düşünüyor.
4: Sen sus Dursun. Milleti düşündün mü ki?
1: Dur artık Tuzsuz.
3: Düşecek beygirim. Tuzsuz dur.
4: Oh.
1: Nihayet. Hayda.
3: Şaka mı bu ya?
2: Bunlar çıldırmış.
4: Yeter be.
3: Vay be. Bu ne çeviklik Çelebi. Beklemezdim senden.
2: Ben de. Suya düşeceksin diye korktum.
1: Çelebi suya düşmedi ama beni hayretlere düşürdü.
6: Oy, sertim.
4: Yapacak bir şey yok Dursun efendi. Şimdi doğruca mahalleye gidiyorum. Köprüden geçmesi gereken kim varsa gelip benim geçtiğim gibi geçsinler.
1: Bu kadar kolay mıydı ya?
4: Ben de bu kadar kolay olacağını tahmin etmemiştim.
3: Ama güzel taktik.
2: Bizim askerin Dursun'un üstünden geçtiğini düşünsenize.
1: Allah korumuş. Ne oldu çiftçi? Karadeniz'de gemilerin mi battı?
3: Dursun'a sorulacak soru o. Çiftçiye hayırdır çiftçi? Bostanda balcanların mı kurudu demelisin.
2: Balcan ne ya?
3: Yani patlıcan efendim, patlıcan.
1: Sıkıntıdan patlar tabii. Dünkü gibi heyecan olsa da eğlensek.
4: O bir kere olur azizim.
3: Gülelim derken çiftçiyi unuttuk. Hayır olsun inşallah.
7: Bostanda patlıcanlarım kurudu.
1: Aha.
7: Evet, doğru bildiniz. 2 gün sulamayınca kurumuşlar. Sadece patlıcan da değil. Domateslerim, salatalıklarım, biberlerim.
1: Hadi ya. Biz de gülüp durduk çiftçi. Hakkını helal et.
7: Helal olsun.
2: Ah Dursun, ah. Hayvanla inatlaşılır mı?
4: İşte geliyor.
5: Durun ağalar. Bir şey söylemeyin. Biliyorum zaten.
2: Ne yapmayı düşünüyorsun?
5: Önce çiftçiden helallik istemeyi, sonra da müsaade ederse bostanını yeniden yapmayı. Hatta yapana kadar da benim evin önündeki bostandan istediği kadar sebze alabilir.
4: Makul görünüyor.
1: Bence de.
3: Çiftçi, düşündüğün kabahat. Hadi.
7: Tamam, öyle olsun. Allah razı olsun Dursun.
5: Senden de çiftçi.
1: Dursun!
5: Efendim?
1: Benim horon işi de kaynadı gitti arada.
5: Kaynar mı Karagöz? Öyle güzel öğreteceğim ki. en iyi horonu sen oynayacaksın.
1: Yaşa be!
3: Aman diyeyim çiftçi, köprüden geçmeyin. Keçi oralarda bir yerdedir. Allah korusun.

0: Komikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye aklı Tilki. Tabii ki duyarlı dostlar.

duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Maç gününe az kaldı arkadaşlar. Antrenmanları sıklaştırmalıyız.
1: Evet. Bu da yetmez bence. Yeni taktikler de bulmak lazım.
0: Kesinlikle. Yeni taktikler bulmazsak hücumda bizi kolayca durdururlar.
1: Defansta da sürekli gol yeriz.
2: Korkmayın. Ben varken kaleye top yaklaşamaz bile.
3: O kadar kendine güvenme.
2: Bence daha çok antrenman yapmak yerine daha çok dinlenmeliyiz.
0: Niyeymiş o?
2: Çok basit. İyice dinlenirsek maçta daha dinç oluruz.
1: Olur mu öyle Aziz? Unutma, son maça çok iyi antrenman yaptığımız için kazandık.
2: O da doğru. Neyse canım, benimki de güzel fikir bence. İsterseniz bir kere de onu deneyelim.
0: Yok, biz en iyisi çalışmayı tercih edelim.
1: Ne duruyoruz o zaman? Hemen antrenmana başlayalım.
0: Dur bakalım şampiyon. Bir şey unutmuyor musun?
1: Yumurluk topu mu? Hemen alıp gelirim.
0: Hayır.
1: Deve kuşları mı? Onları da getiririm.
0: Hayır. Şu anda bizim ne yapmamız gerekiyor?
1: Antrenman. Oho. Bu akşama kadar sürer.
0: Antrenman krizine girdi.
1: Tabii ki yumurtaları toplamamız lazım.
0: Ve satmamız. Onu da unutmayalım.

0: Furkan, dün akşam topladığımız yumurtaları sen mi aldın?
1: Hayır. Niye ki?
0: Çünkü ya birileri yumurtaları almış ya da ben hala uyuyorum.
1: Ne?
0: Sabah kolaylık olsun diye kolileyip kümesin yanına koymuştum.
1: Emin misin buraya koyduğunu?
0: Tabii ki.
2: Belki buralarda bir yerdedir. Arayalım.
1: Hadi. Arkadaşlar, burada kırık yumurtalar var.
2: O zaman kesin birileri aldı. Ve kaçarken de bazılarını düşürüp kırdı.
1: Arkadaşlar, bu köyde kimse böyle bir şey yapmaz. Sakin olun.
2: Belki de başka yerden gelmiştir.
1: Olabilir. Etrafı aramaya devam edelim. Belki bir ipucu buluruz.
0: Buldum.
1: Ne buldun?
0: Bir eldiven. Yumurtaları olan kişinin olabilir.
2: Kesin onundur.
1: İyi de arkadaşlar, bu eldivenleri sadece yumburlop oyuncuları kullanıyor.
2: Demek ki bu yukarı yumurcalıların işi.
0: Bunun hesabını soralım.
1: Sakin olun arkadaşlar. Onlar böyle bir şey yapmazlar. Önce bir işin aslını öğrenelim.
0: Yumurtalarımızı yukarı yumurcalılar aldıysa ne yapacağız?
1: Sakin olun. Cemillerin böyle bir şey yapacaklarını sanmıyorum.
2: Bence de yapmamışlardır. Acele karar verip kalplerini kırmayalım.
0: Haklısınız. Çok dikkatli olmalıyız.
1: Araştırmamızı gizlilikle yapmamız lazım.
0: Bakın bakalım. Kimde eldiven yoksa aradığımız odur.
2: Cemil değil.
1: Hadi at.
2: Burak da değil.
0: Kerim de değil.
3: Ne yapıyorsunuz siz burada? Arkadaşlar gelin buraya. Casusları yakaladım.
1: Arkadaşlar ne yapıyorsunuz burada?
4: Taktiklerimizi öğrenmek için mi geldiniz?
0: Niye öğrenelim sizin taktikleri? Bizimkiler daha iyi.
4: Niye geldiniz o zaman?
0: Bu eldivenin sahibini bulmak için.
1: Benim eldivenim. Nerede buldunuz?
2: Kaybolan yumurtalarımızın yanında.
1: Bir dakika. Benden şüphelenmiyorsunuz değil mi?
0: Hayır canım, tabii ki hayır. Ama yine de insan bir merak ediyor. Eldivenin orada ne işi vardı ki?
3: Maçı kaybettik diye sizin yumurtaları topladığımız için olabilir mi acaba?
0: Doğru ya. Hakkınızı helal edin. Bunu düşünemedik.
1: Of, şimdi yumurtalar alanı nasıl bulacağız?
3: Biz de yardım edelim. El ele verirsek buluruz.
1: Gerçekten mi?
3: Tabii ki. Dost karı günde belli olur.
1: Hadi o zaman herkes fikrini söylesin.
5: Caminin minaresinden anons edelim. Bir daha yumurtaları alma diyelim.
3: Yumurtaların üstüne yapıştırıcı sürelim.
6: Yumurta şeklinde taş koyalım.
1: Arkadaşlar, biraz mantıklı fikirler mi geliştirsek acaba?
3: Bence yumurtaları almak için yine gelecektir.
0: O belli zaten. Bedava yumurtanın tadını aldı bir kere.
3: Kümeslerin yanında gizlice nöbet tutalım. Böylece yumurtaları kimin aldığını görürüz.
1: Harika fikir. Teşekkürler Cemil.
0: İnşallah bu yumurtaları da kaybetmeyiz.
1: Merak etme. Gel sen buraya.
0: Furkan!
2: Ne var Aziz?
0: Plan işe yarayacak mı?
2: Böyle bağıra bağıra konuşursan yaramayacak tabii ki.
0: Tamam sustum.
2: Cemil.
7: Ne oldu Hami?
2: Benim uykum geldi.
7: Ama beklediğimiz kişi gelmedi.
2: Ne zaman gelir?
7: Bilmem. Telefonla arayıp sorayım istersen. Oluyor muydu öyle? Niye aramadınız en başından?
1: Arkadaşlar, lütfen sabırla bekleyelim.
2: Eyvah, uyuyakalmışız. Kalkın.
7: Ne oldu? Yumurtaları almışlar mı?
1: Demek ki endişe edecek bir şey yok.
8: Çocuklar!
7: Ne oldu baba?
8: Yumurtaları siz mi aldınız?
7: Yok.
8: Vay başıma gelenler, gitti güzelim yumurtalar.
1: Dün gece çok gürültü yaptık. Bizi fark etti demek ki.
3: O yüzden de bizim kümese gitti.
1: Bu gece iki kümeste de nöbet tutmalıyız.
2: Ve çok sessizce.

0: dikkat yolun geliyor.
1: Yakaladım seni.
0: Ha? Aa, tilkiymiş. Ha?
2: Bu böyle olmaz arkadaşlar. Ne demek izinsiz yumurta almak?
1: Canı çok istiyorsa gitsin marketten alsın yumurtaları.
3: Ya da gelsin biz uygun fiyattan verelim.
0: Dalga geçmeyi bırakın arkadaşlar. Bu iş ciddi.
3: Tabii. Yumurtalara alışırsa sürekli gelir. Hatta fırsatını bulursa tavukları da yiyebilir.
2: Ne? Tavukları mı? O zaman biz yumurtasız kalırız.
1: Yumurtasız bir yumurcalı köyü düşünülemez.
2: Bence o tilkiye gününü gösterelim.
4: Tuzak kuralım.
3: Ama nasıl?
5: Çukur kazalım, içine düşsün. Üstüne de ağ atalım.
3: Yakalayınca da yumurtaların parasını alalım.
1: Yapmayın arkadaşlar. Siz de gördünüz, çok sevimli bir hayvandı.
2: Ne yapalım sevimliyse, tavuklar daha sevimli.
1: Bence Osman Hoca'ya danışalım.
5: Vefa haklı. Osman Hoca'ya soralım.
6: Peki sizce tilki yumurtalarınızı neden almıştır?
2: Satıp zengin olmak için mi?
6: İlahi Aziz, olur mu hiç öyle şey?
2: Doğru ya hocam. Biz zengin olamıyoruz. Tilki nasıl olsun?
5: Acıktığı için mi?
6: Tabii ki. Peki aç bir hayvanı yakalayıp cezalandırmak bize yakışır mı?
1: Yakışmaz hocam.
4: Ama ne yapacağız hocam? Ya tavuklarımızı yerse?
6: Tok olursa niye yesin?
5: Anladım hocam.
2: Ne anladın? Bize de söyle.
5: Gelin benimle. Tilki bu civarda yaşıyor olmalı.
2: Aferin Cemil. Dahice bir fikir.
4: Tilkinin yumurtalarını alacağız ve ödeşmiş olacağız.
3: Tilki de bizim halimizden anlayacak ve bir daha aynı hatayı yapmayacak.
2: Hayal gücünüze hayranım arkadaşlar.
5: Bu yiyecekleri tilkiye vereceğiz. Karnı doyunca bizim kümeslere gelmek zorunda kalmayacak.
1: Harikasın Cemil. Hem de büyük bir sevap işlemiş olacağız. Yaratılana merhamet edelim ki yaratan da bize merhamet etsin.
5: Bakalım yiyecek mi?
3: Geliyor galiba.
2: İnşallah bu yöntem işe yarar.
1: Sevgi en büyük çözümdür. Bence yarayacak.
3: İnşallah yumurtalar yerinde duruyordur.
4: Aa, yoksa yandık.
7: Aa, hepsi ha? Duruyor.
5: Hem de hediyesiyle birlikte.
1: Ne güzel bir hayvan.
5: Evet, bir dahaki sefere daha çok yiyecek.

0: bırakalım.
1: Biz daha çok bırakırız, merak etmeyin.
0: Hayır, biz daha çok bırakırız.
1: İlk önce bizim yumurtalarımızı aldı. O yüzden en çok yiyecek bırakmak bizim hakkımız.
2: Öyle bir şey yok Aziz.
0: Arkadaşlar, arkadaşlar, sakin olun. Hemen rekabete girmeye gerek yok.
1: Tamam, rekabete girmeyelim ama en çok biz yiyecek verelim.
3: Aziz!
1: Tamam, şaka yaptım.

0: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
1: Her gün sen bir şamata, her gün ayrı macera.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim, bakalım ne olur.

0: Eren! Hey Eren! Hadi uyanma vakti. Eren! Uykucu!
1: Erken kalkmaktan hiç hoşlanmıyorum.
0: Ama uykunu almış olman lazım. Hadi bakalım, okula geç kalacağız.
1: Okula gitmek de çok sıkıcı.
0: Aa, bunlar nereden çıktı şimdi? Hadi yumurta pişirdi annen, soğumasın.
1: Yumurta da sevmem. Ha?
2: Hadi kızım, okula geç kalacaksınız.
1: Bugün okula Eren gitsin.
2: Peki ya sen?
1: Ben gitmesem de olur, zaten sıkıcı.
2: Hadi bakalım, uyan da pembe giysini giyip hazırlanalım.

0: Hani en sevdiğin pembe tüllü olan.
1: Pembe elbiseler de çok sıkıcı.
0: Şimdi uykun olduğu için böyle söylüyorsun. Yoksa sen okulu da pembe elbiseni de çok seversin. Kahvaltıda sana bir sürprizim var ama.
1: Kahvaltı neden var?
0: Aa, burada neler oluyor küçük hanım? Hadi kalk bakalım.
2: Börek nefes olmuş. Ellerine sağlık Emel.
0: Afiyet olsun.
2: Bu güzel sofrayı bize hazırladığın için de ayrıca teşekkür ederim.
0: Rica ederim canım.
2: Çocuklar, anneye teşekkür yok mu?
3: Teşekkür ederiz anne.
2: Hadi yumurtadan yiyin. Öyle lezzetli ki gidip tavuğa teşekkür edersiniz o derece.
1: Yemem.
3: Ben de.
2: O zaman sütünüzü için.
1: Yine mi süt?
4: Portakal suyu olsaydı içerdim.
1: Her gün yemek yiyoruz.
2: Küçük kaçaklar ne yapıyormuş burada?
1: Hiç.
2: Neden oynamıyorsunuz?
1: Oyuncaklarımızdan çok sıkıldık da ondan.
2: Hepsinden mi?
1: Hepsinden sıkıldık.
2: Ne yapabiliriz bununla ilgili?
1: Yenilerini alabiliriz.
2: Yeni mi?
1: Hı-hı.
2: Aklıma oyuncakla oynamaktan daha iyi bir şey geldi. Bahçede sebze dedektifi oynamaya ne dersiniz? Duyduğuma göre birçok sebze saklanmış. Arayıp bulmamız lazım. Anneniz sıkı sıkı tembih etti. Tüm kaçakları yakalamamız lazım.
1: Sebze toplamak çok sıkıcı. Çok sıkıcı.
2: Oysa ben çok eğleniyordum. Siz bilirsiniz. Merhaba canım, kolay gelsin.
0: Merhaba, sağ ol.
2: Taptaze, mis gibi organik şifa deposu sebzeleriniz geldi efendim.
0: Teşekkür ederim, zahmet oldu.
2: Ne zahmeti, zevkle topladım. Oo, kimler gelmiş? Eren Bey, Ceren Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Taze salatalıklarım var.
1: Yemem. Ben de.
2: Hey, nereye? Daha karpuz kesecektik.
0: Çocukların nesi var böyle? Sabahtan beri bir türlü memnun olamadılar. Küçük bir hatırlatmaya ihtiyaçları var gibi.
2: Bence de. Her şey hazır değil mi? Çağırıyorum.
0: Olur.
2: Çocuklar, gelir misiniz?
0: Aman da aman, kimler gelmiş?
2: Gelin, oturun bakalım.
0: Adem, bu evden çok sıkıldım. Diyorum ki burayı satsak da daha küçük bir eve geçsek. Bu ev beni çok yoruyor.
1: Daha küçük ev mi?
0: Evet canım, çok sıkıldım.
1: Ama evimiz çok güzel. Benim odam var, kardeşimin odası var. Misafirimize bile oda var, çok iyi bir ev.
2: Ben de bahçede çok yoruluyorum. Bahçesi olmayan bir ev ne kadar da rahat olurdu.
1: Bahçemiz de çok güzel bence.
0: Ama çok sıkıldım çocuklar. Hep aynı çiçekler, hep aynı korkuluk.
1: Evimiz ve bahçemiz çok güzel anne. Korkuluğu hep birlikte yapmıştık, hatırladın mı? Sen de çok sevmiştin.
4: Çiçeklerin de çok güzel anne.
2: Düşündüm de Emel, şükretmeliyiz.
0: Galiba haklısın Adem. Aa, aklıma ne geldi? Şükür oyunu oynayalım mı?
3: Evet.
2: Şükretmek ne demek biliyor musunuz?
1: Evet. Allah'a teşekkür etmek demek, öğretmenimiz söyledi.
4: İnsanlara teşekkür ederiz, Allah'a şükrederiz.
2: Aferin sana.
0: O zaman hadi şükrettiğimiz şeyleri çizelim. Bakalım kutuyu doldurabilecek miyiz?
4: Ben çok çizerim.
1: Ben büyük olduğum için daha çok çizerim.
0: Hadi o zaman başlayalım.
2: Boyalar hazır.
0: Üç deyince aynı anda. Bir, iki, üç.

0: Ve bitirdim. Ben de.
1: Yani aslında bitmedi ama şimdilik bitirmiş olalım.
2: Allah'ın bize verdiği o kadar çok şey var ki yazmakla çizmekle bitmez.
1: Nelere şükretmişiz çok merak ediyorum. Hadi kutudan seçip bakalım. Hadi bahçeye çıkalım.
0: Bahçeyi sevdiğini biliyordum. Hadi hemen başlayalım. Ben herkesin neye şükrettiğini hemen bilirim.
3: Ben de.
0: Ben de.
2: Sakin ol şampiyon. O kadar da kolay değil. Ha?
1: Burnuma başka bir oyunun kokusu geliyor ama hayırlısı.
2: Bildiniz Adem Bey. Size kocaman bir alkış.
3: Ne oynayacağız anne?
2: Kutudan bir resim çekip konuşmadan pandomimle anlatacağız.
0: Sessiz film gibi mi yani?
2: Evet canım. Aynen öyle.
1: Hadi başlayalım.
0: Aa, çok kolay. Başlıyorum.
1: Aman Allah'ım, bir aslan Emel. Roar! Kış, kış, aslan. Hadi git buradan ormanına.
0: O yemek baba.
1: Öyle mi? Bir an aslanlar bastı burayı sandım.
3: Yediğimiz yiyecekler için Allah'a şükrederiz.
1: Bahçemizdeki sebzeler dahil mi peki?
0: Evet, bütün yiyecekler için şükretmeliyiz baba.
1: Hmm, demek öyle.
2: Oo, çok güzel. Allah'ım, bahçemiz için ve bize verdiğin tüm yiyecekler için sana şükürler olsun.
4: Amin.
2: Uyumak. Uyuyabildiğimiz için şükürler olsun.
1: Yumuşacık yastığımız ve yatağımız için şükürler olsun.
0: Vun vun vun vun.
3: Oyuncak arabalarımız için şükürler olsun.
1: Hem oyuncaklarımız hem de gerçek arabamız için şükürler olsun. Kahve. Kahve için şükrederiz.
3: Buldum. Çiçekler için şükrederiz.
0: Evet. Mis kokulu çiçekler için sana şükürler olsun Allah'ım.
2: Şükredecek ne çok şey varmış değil mi? Anlat anlat daha bitmedi. Şükretmeyi hatırlamak bile bizi ne kadar mutlu etti.
1: İnsanlara teşekkür etmek, Allah'a şükretmek bizi daima mutlu eder çocuklar. Sahip olduklarımızın kıymetini bilmeli ve şükretmeliyiz.
3: Şey... Kutudan henüz çıkmadı ama ben okulum ve öğretmenlerim olduğu için de şükrediyorum.
1: Ne güzel.
3: Hatta onları özledim.
0: Ben de arkadaşlarım için şükrediyorum. İyi ki varlar.
3: Siz de iyi ki varsınız.
2: Siz de iyi ki varsınız canlarım. Sizin gibi çocuklara sahip olduğumuz için ne kadar şükretsek az.
1: Ama çok duygusal olduk. Bu duygusal havayı biraz dağıtalım.
3: Bu şükürcülük oyununu her zaman oynayalım anne. Ben çok sevdim. Bir de pembe elbisemi de seviyorum.
2: Tamam canım. Sık sık oynarız.
1: Ablam mı?
3: Halam.
0: Halam için de şükürler olsun.
3: Evet canım halam.
0: Halam neden mutfakta anne?
2: Bize bir sürprizi varmış.
3: Mutfakta olduğuna göre yiyecek bir şey.
0: Acıkmıştım tam da.
5: Tada.
0: Ne? Çikolatalı süt.
3: Cevizli kurabiye en sevdiğim.
1: Benim de.
2: Eline sağlık abla ama zahmet olmuş.
5: Zahmet olur mu hiç? Hem bunlar öyle normal zaman kurabiyesi değil.
1: Ne kurabiyesi abla?
5: Şükür kurabiyesi Adem. Şükür kurabiyesi.
0: Ha? Şükür mü?
5: Evet balım. Bahçemdeki kayısı ağacını biliyorsunuz.
1: Hani şekerpare olan.
5: Evet.
2: Hani bir türlü meyve vermeyen.
5: Evet işte o. Ne oldu dersiniz?
3: Ne?
5: Meyveye durdu. Yani ağaçlar meyve verecek.
1: Ya. E hadi gözün aydın.
5: Nasıl sevindim. Allah'a şükür kurumamış. E bunu görünce sevincimi paylaşmak için hemen kollarımı sıvadım. Allah beni sevindirdi. Ben de kuzularımı sevindireyim dedim.
2: Ellerine sağlık.
1: Hadi bismillah. Ben daha fazla bekleyemeyeceğim.
5: Buyur canım. Afiyet, bal, şeker olsun.
0: Hala sen de şükretmeyi biliyorsun.
5: Bilmem mi ayol? Benim adım Şükran.

Dön Çufi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Acıktınız mı? Tamam, ambara gidip yem alayım biraz. Bekleyin burada bakalım hamarat tavuklarım. Hay Allah, anahtarı kapının dışında unuttum. Kimse yok mu? Kimse yok mu?
1: Uçuyor, uçuyor kara hindiba.
2: Kırdaki bütün kara hindibaları topladım.
3: Elhamdülillah. Bahar geldi. Hava hala serin. Bu havada ne güzel uyunur. Ama rahat bir uyku için birkaç şey gerekiyor. Battaniyem.
4: Temtem hala uyukluyor. Biz en iyisi ikimiz gidelim pikniğe Mirmir.
5: Olur. Kıra gidelim kıra. Mis gibi kravası var. Ne de güzel olur.
3: Hayır, uyuyamıyorum. Hala bir şey eksik. Bahar ayında gelirdi hep. Bülbül. Sen de geldiğine göre rahat bir uyku çekebilirim.
0: Sesimi duyan yok ama belki...
5: Bu ses de nereden geliyor?
4: Hay Allah, ortalarda kimseler de yok.
6: Yardım edin. Kimse yok mu?
4: Bu Mert'in sesi. Anahtarını düşürmüş.
5: Ama başka giriş yok ki.
4: Unuttun mu Mirmir? Ben bir köstebeyim. Toprağa deler geçerim.
0: Neler oluyor? Köz köz. İnanamıyorum. Anahtar. Akıllı köstebek. Teşekkür ederim. Allah'ım, sonunda özgürüm çok şükür. Özgürlük gibisi yok.
7: Mert abi.
8: Bize bir oyun öğreteceğini söylemiştin, hatırladın mı?
0: Tamam, hatırladım. Mert benim adım, sözümü tutarım.

0: İnanmıyorum. Temtem.
1: İyi misin Temtem? İyi misin? Aç bakayım gözünü. Havaya bak. Allah Allah. Bir sorun yok gibi. Ama sen neden uyumuyorsun?
2: Aha, uyku tutmadı.
0: Bu nasıl olur? Uyku seni tutmasa sen uykuyu tutardın. Bu işte bir iş var.
3: Oyunumuzun adı Bülbül Kafeste Çocuklar. Önce birimiz bülbül olacağız.
4: Ben, ben. Cik cik cik cik. Cik cik cik cik cik.
3: Tam bülbül ozan. Geç bakalım ortaya.
5: Bülbül kafesteyse ve ozan bülbülse.
6: Ha, o zaman biz de kafes oluyoruz.
3: Aferin çocuklar. Oyunu neredeyse çözdünüz.
7: Bülbül artık özgür.
3: Yeni bülbülümüzü seç bakalım.
7: Can yeni bülbül. Geç bakalım ortaya.
6: Bülbül uçuyor. Bülbül özgür, bülbül özgür. Ve ise yeni bülbül.
5: Bülbül kafeste değil. Yardım. İşte bakın.
3: Bu gerçekten bir bülbül.
8: Zavallı bülbül. Ne yapacağız şimdi?
3: Ben onu Baytar amcaya götüreyim. Siz Efelerin bahçesinde beni bekleyin.
6: Baytar neresi?
5: Hayvanların doktoruna Baytar denir dostum.
8: Hadi ne duruyoruz? Bülbül çok yorgun görünüyordu. Ona geldiğinde bakabileceğimiz bir yer ayarlayalım.
1: Temtem, sabahtan beri tepemizde geziniyorsun. Uyusana.
2: Uyku tutmuyor. Bir şeyler eksik sanki.
0: Bahar ayında battaniyen olmadan uyuyamazsın. İşte bak burada. Allah aşkına biraz uyu.
2: Oh.

0: Bülbül iyi mi Mert abi?
1: Aslında çok iyi. Sadece kanadı burkulmuş. Birkaç saati iyileşir dedi Baytar.
2: Ve bülbülümüz artık hiç yorulmayacak. İşte yeni evi.
3: Kafesin içini güzelce temizledik.
4: En lezzetli yemleri de koyduk.
0: Suyu da tamam.
1: Şu an bülbül yorgun. Biraz dinlense iyi olur.
5: Uyusun da büyüsün ninni. Hadi temtem. Hadi. Göz göz. Temtem uyudu mu? Kadife sesimle ne güzel ninniler söyledim. Artık uyumuş olmalı.
6: Evet evet. Bir saattir dinliyoruz. Ama işe yaramıyor. Temtem hala uyumadı. Bunun başka bir yolu olmalı.
3: Aa, işte ötüyor.
1: Artık kendini iyi hissediyor olmalı.
0: Hisseder tabii. Ona harika bir ev yaptık. Bence burada hep mutlu olacak.
1: Sanmıyorum Ozan. Onun evi ağaçların dalları. Bülbül özgür olmak istiyor.
2: Ama burada isteyebileceği her şey var.
1: Yine de bülbül kafeste mutlu olmaz. Çünkü gökyüzünü özler. Bülbülü altın kafese koymuşlar. Yine de vatanım da vatanım demiş.
3: Ne demiş, ne demiş?
1: Yani ona sağladığımız bu kolaylıklardan, bu harika kafesten daha çok sevdiği bir şey var.
7: Aa, özgürlük!
2: Madem özgür olmak istiyorsun minik bülbül, çık bakalım.

0: yüzünde.
1: Özgür olmak herkesi mutlu eder. Bülbülü de.

0: Bülbül mü? Tek sorun bu muydu? Bilseydim bülbül gibi öterdim. Cık cık cık cık cık cık cık cık cık cık cık cık cık.
1: Şşş! Mirmir, sus lütfen. Yoksa sabaha kadar Temtem'i uyutmaya çalışırız.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Sözümüzü tutmalıyız.
1: Tamam, çevir.
2: Dur, oku, oku. Döndür.
3: Bin, üç, doksan,

0: Bara?
1: Bara?
2: Ainda! Ainda! Ainda!

0: Mısır.
1: Ha?
0: Mısır.
1: Ha?
0: Ha? Mısır.
1: Ha?
0: Ha? Mısır. Mısır. Ha? Hop, hop, hop, hop, hop, hop.
2: Çiçek. Çiçek, çiçek. Çiçek, çiçek. Çiçek, çiçek. Çiçek.
3: Ha? Bekle.
4: Semin.
3: Ha? Ha?
2: Ha? Ha?
3: Ha?
2: Ha?
3: Ha? Ha? Güle güle.
1: Para.
3: Para?
1: Ha?
3: Yok.
1: Ha?

0: Çiçek, çiçek. Al.
1: Al.
2: Sıra. Geç. Geç. Geç.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ov küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: Devlete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: mucize, cümbür cemaat bir tane. Haydi çocuklar camiye, Galip Mülayim bir tane.
1: Bir tane, bir tane.
2: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
0: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: benim duyarlı ve hassas dostlarım. Bugün yine heyecan dolu bir konuyla karşınızdayım. Tahminlerinizi alayım. Ne? Tahmininiz yok mu? Tamam. Size bir ipucu. Teleskopçum, bir ipucu alabilir miyiz?
1: Elbette tilki. İpucumuz harita.
0: Evet, harita dedi teleskop. Bildiniz mi? Yoksa biraz daha ipucuna mı ihtiyacınız var? Öyleyse tamam, bir ipucu daha. Teleskop.
1: İkinci ipucumuz sandık.
0: Woohoo! İşte bu iyi bir ipucu. Bu ipucundan sonra bilemedim demeyin artık. Evet, hazine.
1: Kestik. Harikaydın tilki.
0: Teşekkür ederim teleskop. Gerçekten güzel bir giriş oldu.
1: Kesinlikle. Evet. Haritamız nerede?
0: Yolda.
1: Yolda mı?

0: Hop. Evet, harita burada.
1: Bak bakalım, nasıl bir harita?
2: Sağ olun ya, iyiyim ben. Bir şeyim yok yani. Sorduğunuz için...
0: Haberci ya, günde 5 kere böyle geliyorsun zaten. Amma duygu sömürüsü yaptın.
2: Yok ya, ne duygu şeysi yapacağım?
1: Haberci, şu hazineyi bir bulalım, sana kartal kanadı alacağım.
2: Kartal kanadı mı?
1: Evet, hem de kocaman.
0: Hep yumuşak iniş yapacaksın.
2: Canım arkadaşlarım benim.
0: Evet, duyarlı dostlarım. Haritamız elimizde. Diyor ki, hazineyi aramaya giderken yanınıza eldiven ve torba almayı unutmayın.
2: Ne alaka?
1: Belki sandık yerinden kalkmıyordur. İçindekileri torbaya koymamız gerekiyor olabilir.
0: Eldiveni de hazineye zarar vermememiz için istiyordur.
1: Oku oku.
0: Diyor ki, hazineye ulaşmak için bazen uzun yollar kat eder, ağır yükler taşırsınız.
1: Peki eldiven ve torbayı nereden bulacağız?
0: Bu işi çözse çözse...
3: Kurye çözer!
4: Çantamda her zaman eldiven ve torba olur benim. Merak etmeyin.
0: Evet duyarlı dostlarım. Heyecan dorukta. Gizemli bir dostumuzun gönderdiği gizemli bir haritayla gizemli bir yolculuğa çıktık. Bakalım neler olacak. Takipte kalın.
1: Hakikaten tilki, bu gizemli dostumuz kim ve bize nasıl ulaştı?
0: Kim olduğunu bilmiyorum. Gizemli biri. Ve gizemli bir mektup gönderdi. Haritaya göre buralarda bir yerde... Ah,

0: Bunun burada ne işi var?
1: Ah şu çevreye duyarsız canlılar.
2: Burada bırakamayız bu çöpü. Alalım.
3: Doğayı korumak yine bize düştü. Peki ne yapacağız? Etrafta çöp kutusu yok.
1: Bunlar iş görür.
2: Harika. Şimdilik kullanalım. Buradan sağa dönüyoruz. Yapma. Bu kadar da olmaz ki. Çevreyi ne hale getirmişler?
0: Zaten gidiyoruz. Yolda denk geldiğimiz çöpleri toplayalım bari.
1: Evet, elimize bir yapışacak sanki.
2: Yapıştı.
3: Bu domates salçası mı yoksa biber salçası mı?
2: Ne yapacaksın haberci? Domates salçası konservesi için ayrı, biber salçası konservesi için ayrı torban mı var?
3: Yok.
1: Tilki haklı. Çöp işte.
3: Yazık şu doğaya.
2: Neredeyse geldik çocuklar. Haritaya göre sandık şu kayanın hemen arkasında.
0: Oo, gelmişiz bile.

0: İşte bu olmalı. Kağıtta yazıyordu ya. Hazineye ulaşmak için bazen ağır yükler taşırız diye.
1: Doğru. Bu taşlar da yeterince ağır görünüyor. İşte hazine sandığı.
2: Hey!
1: İşte hazine çok yakınımızda

0: Sevgili dostlarım, hazır mısınız?
1: Evet.
0: İzleyiciye sordum kurye.
1: Ben de izliyorum işte.
2: Hadi çocuklar, açalım artık sandığı. Ne varmış, ne varmış?
1: Bu da ne?
2: Aa, bir de not var.
0: Sevgili duyarlı tilki ve onun duyarlı arkadaşları. Eğer bu kupayı aldıysanız görevi tamamladınız demektir. Teşekkür ediyorum. Evet, teşekkürümüzün bir nişanesi olarak bu kupa size, yani en iyi doğa severlere. Bu hediyeyi doğanın en çok kirletildiği güzergahtan gideceğiniz şekilde sakladım. Ve eminim ki bu yolu güzelleştirmeden geçmemişsinizdir. Hepinize teşekkür ederim. Doğa sever bir dostunuz. Evet duyarlı dostlarım, aslında bize verilen en büyük hediye doğanın kendisidir. Kıymetini bilelim.

0: oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta. Miş
1: mış mış miş. Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş? Miş,
2: buradaymış.
1: Ne güzelmiş. Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
1: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
1: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: Kolay gelsin anne.
1: Sağ ol Linacığım. Ödevler bitti mi?
0: Hı hı. Hepsini bitirdim.
1: Aferin benim güzel kızıma.
0: Anne, patates var mı?
1: Var. Canın patates mi çekti?
0: Yemek için değil.
1: Ya ne için?
0: Bugün okulda öğretmenimiz patates baskısı yapmayı öğretti. Çok eğlenceliymiş. Birlikte yapalım mı?
1: Olur. Ben de çok severdim patates baskısı yapmayı.
0: Sen de mi biliyorsun?
1: Ne sandın küçük hanım? Biz de çocuk olduk herhalde.
0: Doğru, unutmuşum.
1: İşte patatesler. Al bakalım.
2: Ha? Patates mi yiyeceğiz?
0: Yaşasın. Onlar yemek için değil.
2: Ha? Ne için?
0: Öğrenmek istiyorsan izlemen gerekecek.

0: Biz baskı yaparken arkadaşlarıma da gösterelim mi? Onlar da öğrensinler.
1: Güzel fikir.
2: Hiçbir şey anlamadım. Neden patatesi yemiyoruz ki?
1: Benim oğlum acıkmış galiba.
2: Acıktım.
1: O zaman şöyle güzel bir kumpire ne dersin?
2: Kumpir mi? Tamam derim.
1: Patatesten hem kumpir hem de patates baskısı yapacağız.
3: Yaşasın!
1: Evet, ikiniz de mutlu olduğunuza göre hadi iş başına.
0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Yine harika bir tarifle karşınızdayım. Annem Tuba Sultan'la ve kardeşim Tuna'yla kumpir yapacağız. Çok lezzetli olacak, değil mi Tuba Sultan?
1: Allah'ın izniyle inşallah şefim.
2: Ağzım sulandı bile.
0: Sadece bu da değil, ayrıca patates baskısı da yapacağız. Çok eğlenceli olacak. Hazırsanız hadi patateslerinizi kapıp gelin. Başlıyoruz. Evet, söz sende Tuba Sultan.
1: Şefim, ben derim ki zaman kaybetmemek için önce kumpirlik patatesleri fırına koyalım. Onlar pişerken biz de patates baskımızı yaparız. Ne dersin?
0: Harika fikir sultanım.
2: Hadi hemen fırına atalım da pişsinler.
0: Ama önce her zamanki gibi elleri yıkıyoruz.

0: Arkadaşlar, ellerimizi ve patatesleri iyice yıkadık.
1: Evet şefim. Patatesleri kabuklarıyla pişireceğimiz için iyice yıkamamız gerekiyor.
2: Ne kadar büyük patatesler.
0: Kumpir için en büyüklerini seçtik.
1: Şimdi bu patatesler fırına gidiyor. Büyük oldukları için pişmeleri uzun sürecek.
2: Uzun mu? Of!
0: Merak etme Tuna. Patates baskısı yaparken öyle eğleneceksin ki zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksın. Arkadaşlar, hadi siz de bizimle yapın. Evet arkadaşlar, patates baskısı için kağıt, boyalar ve patatesler hazır. Bu patateslerle harika resimler yapacağız.
2: Peki nasıl yapacağız?
0: Önce patateslerden kalıplar yapacağız. Patatesi ortadan ikiye kesmekle başlıyoruz. Bu iş tabii ki Tuba Sultan'da.
1: Evet. Tamam.
0: İşte oldu şefim.
2: Bu patatesle nasıl resim yapacağız? Bir türlü aklım almıyor.
0: Birazdan anlayacaksın. Şimdi birer kalem alıyoruz ve istediğimiz bir şekli patatese çiziyoruz. Mesela ben çiçek çizeceğim. Bir yuvarlak ortaya. Etrafına yapraklarını da çizeyim. İşte oldu.
2: Aa, çok güzel oldu.
0: Peki sen ne çizeceksin?
2: Bilmem ki. Aklıma bir şey gelmiyor.
0: Mesela yıldız çizebilirsin. Ay dede çizebilirsin. Balon çizebilirsin. İstediğin her şey olur.
2: Ne çizsem acaba?
1: Ben buldum. Bir kalp çiziyorum.
0: Aa, harika fikir.
2: Ha, ben de buldum. Bir yuvarlak çizeceğim.
0: Sadece yuvarlak mı?
2: Evet, aklıma süper bir fikir geldi.
0: Neymiş?
2: Söylemem. Resmin bitince görürsün.
0: Peki, hadi çiz.
2: İşte oldu.
1: Bakın, benim kalbim nasıl olmuş?
0: Çok güzel olmuş anne. Tıpkı gerçek kalbin gibi.
1: Seni cimcime. Ne güzel konuşuyorsun sen öyle. Benim kalbim güzelse içi önce Allah, sonra sizlerin sevgisi olduğu için.
2: Şimdi ne yapacağız?
0: Şimdi çizdiğimiz şeklin dışında kalan patatesi biraz keseceğiz. Böylece şekli boyayıp kağıda bastığımızda şekil kalıp gibi olacak. Tuba Sultanım, işin içine bıçak girdiği için bu iş sende.
1: Anlaştık şefim. Önce şeklin kenarlarını bıçakla kesiyorum. Çok değil, bir parmak kadar. İşte böyle. Şimdi de patatesi enine kesiyorum. Yine bir parmak kadar. Ama şekli kesmemeye dikkat ediyorum. Sadece şeklin etrafından biraz çıkaracağım. İşte oldu. Kalp şekli çıktı. Bakın, kalp daha dışarıda. Ama

0: patatese birleşik. Bu kalıp hazır.
1: Harikasın Tuğba Sultan. Tıpkı öğretmenim gibi yaptın.
2: Anne, hadi benimkini de.
0: Ver bakalım. İşte yuvarlak kalıp. Bu da çiçek kalıbımız.
1: Kalıplarımız hazır olduğuna göre artık boyayıp baskı yapabiliriz. Herkes kalıbını istediği renge boyasın.
0: Anlaştık.
1: Ha?
3: Bakın, ben maviye boyadım.
1: Çok güzel oldu Tuna.
3: Senin çiçeğin de güzel olmuş abla.
1: Sağ ol. Hadi şimdi patates kalıplarını kağıda basalım. İyice bastır. Boya kağıda iyice geçmeli.
3: Tamam.
1: Hadi şimdi kaldıralım.
3: Vay, ne kadar güzel oldu.
0: O zaman ben de buraya kalbimi koyayım.
1: Kalp de çok güzel oldu. İşte arkadaşlar, patates baskısı budur. Bu teknik sayesinde istediğiniz şekillerle harika resimler yapabilirsiniz.
3: Gerçekten çok eğlenceliymiş. Abla, kalıbı başka renklere de boyayabilirim değil mi?
1: Evet, her seferinde patatesini iyice temizlersen istediğin renge boyarsın. Renkler birbirine karışmaz.
3: Anladım. Bu kalıpla hemen bir resim yapacağım.
0: Oo, patatesler pişmiş. Sen resmini yaparken biz de kumpiri yapalım.
1: Arkadaşlar, tezgahı temizledik ve tekrar ellerimizi yıkadık. Kumpir yapmak için hazırız.
0: Aynen öyle şefim.
1: Peki, önce ne yapıyoruz sultanım?
0: Önce patateslerin içini açıyoruz. İşte. Tamam. İşte böyle. İçlerine malzemeleri koymak için biraz da aralıyoruz.
1: Aa, patatesler hala çok sıcak.
0: Tereyağın erimesi için patateslerin sıcak olması gerekiyor.
1: Arkadaşlar, kumpire önce tereyağını koyarak başlıyoruz. Her birine birer kaşık. Bu sana. Bu sana. Bu da sana. İşte oldu.
0: Harikasın şefim. Şimdi tereyağıyla patatesi iyice karıştırıyoruz.
1: Bakın arkadaşlar, tereyağı eridi ve patatesle karıştı. Şimdi sırada ne var Tuğba Sultan?
0: Sırada kaşar peyniri var.
1: Rendelenmiş kaşar peynirini de aynı tereyağı gibi koyup karıştıracağız.
0: Tamam. Evet.
1: Eşit koydun mu anne?
0: Evet şefim, çok iyi iş çıkardın.
1: Kaşar peyniri de eridi. Bakın, patates artık krema gibi, daha yumuşak.
0: Artık diğer malzemeleri koyabiliriz.
1: Arkadaşlar, kumpirinize istediğiniz malzemeleri koyabilirsiniz. Hangilerini seviyorsanız. Biz mısır, turşu ve çekirdeklerini çıkardığımız siyah zeytin koyacağız. Evde bunlar vardı. Tüm malzemeleri koyduk. Şunlara bakın, harika görünüyorlar, öyle değil mi? İşte ev yapımı kumpirlerimiz hazır. Hem çok lezzetli hem de çok sağlıklı. Biz kumpiri çok seviyoruz. İnşallah tarifimizi siz de sevmişsinizdir. Eğer kumpiri denerseniz ve patates baskısı yaparsanız fotoğraflarınızı göndermeyi unutmayın. Hoşça kalın.
0: Allah'a emanet olun.

0: Mis gibi kokuyorlar. Bakın, resmimi bitirdim.
1: Harika olmuş oğlum.
0: Bak anne, bu ben, bunlar da toplar. Hayalimi çizdim.
2: Hayalin mi?
0: Gökten yağmur yerine top yağıyor.
1: Demek hayalin bu.
2: Aman dikkat et Tuna, toplar başına düşmesin.
0: Aa, bunu düşünmemiştim. En iyisi kafama bir kask çizeyim.
1: İyi fikir.
0: Ama yemekten sonra. Önce kumpir.

0: Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Amigdala. Olacak iş değil.
1: Olmuş işte. Haftaya ertelendi. Artık öfkelenmeyi bırak.
0: Bu kadar hazırlık. Şu çantalara bak. Ne oldu şimdi? Hepsi Mehmet yüzünden.
1: Mehmet'e de çok öfkeli konuştun Yaman. Yarın özür dilemelisin bence.
0: Hiç de bile. O bütün sınıftan tek tek özür dilemeli.
1: İsteyerek yapmadı sonuçta. Ah, şu çantaları da bahçeye bıraksak ya artık. Kaplumbağa gibi taşıyoruz.
0: Düşünsene, tam bir hafta ertelendi kampımız. Profesör.
2: Hoş geldiniz çocuklar. Yaman, öfkeli gibisin. Her şey yolunda mı?
0: Profesör, sınıf arkadaşımız Mehmet. Yo, ben anlatmayacağım. Lütfen Civan, sen anlat.
1: Sakin ol dostum. Şöyle oldu profesör. Bugün sınıfça kampa gidecektik. Öncesinde öğretmen atık kağıtları geri dönüşüme atmamızı istedi. Mehmet de tüm sınıfın izin kağıtlarını yanlışlıkla çöpe attı.
0: Anladığımızdaysa çöpler çoktan çöp kamyonuyla gitmişti. Tabii izinlerimiz de.
2: Ve geziniz de iptal oldu.
0: Onca hazırlık boşa gitti. Ah Mehmet ah.
2: İsteyerek olmamıştır. Hem her şeyde vardır bir hayır. Şöyle bir fikrim var. İsterseniz bu akşam bahçede kamp yapabiliriz.
0: Oo, sahi mi? Yaşasın!
1: Annem, anneme haber verelim.
2: Elbette. Ailelerinizi arayıp izin alırım.
0: Yaşasın! Dur, şu çubuğu tutacaksın Civan.
1: Oldu. Oldu. Bu kez tamam.
0: Evet dostum. Çok güzel oldu. O da ne?
1: Bu nasıl bir şey?
2: Çocuklar. Benim ben. Yaman, Civan korkmayın.
1: Ödümüz patladı.
0: Biraz önce değişik bir gölge gördük.
1: Böyle çalı gibi kolları vardı.
2: Demek çalı gibi. Şu ağacın dalları gibi mi?
0: Evet. Tabii ya.
1: Ah, nasıl da korktuk. Sadece ağacın gölgesiydi.
0: Neyse ki ben çok korkmamıştım.
1: Tabii. Çadır korkudan kafamıza yıkıldı. Bayağı da korktun dostum.
0: Tamam, itiraf ediyorum. Azıcık korktum.
2: Mutluluk, öfke, neşe ve korku gibi duygular her birimizde var çocuklar. Yaşadığımız olaylara göre duygularımız değişir. Ve beynimizde minik badem kadar bir yapı var. Bütün duyguları o yönetiyor.
0: Badem mi?
2: Yani badem kadar minik ama çok etkili bir duygu yöneticisi.
1: Bu harika. Çok merak ettim şimdi. Bu yönetici çok heybetli, kocaman olmalı.
2: Beni takip edin. Yeni simülasyonumuzu bugün bitirdim.
0: Duyguların yöneticisi, biz geliyoruz.
3: Keşif! Başlıyor yeni keşif.
1: Bu beyin.
2: Evet Civan. Beynimizin özel bir bölgesinde duygularımızın yöneticisi var. İşte karşınızda amigdala. Bakın, beynimizin her iki yarım küresinde birer tane bulunuyor.
1: Gerçekten de bademe çok benziyor.
2: Amigdala, beynimizin duygularla ilgilenen küçük kahramanıdır.
0: Sabah Mehmet'e öfkelendim. Amigdala mı devreye girdi?
2: Aynen öyle. Amigdala, korku, öfke, mutluluk gibi birçok duygu da devreye girer. Ve bu duyguların nasıl hissedileceğini anlamamızı sağlar.
1: Bu nasıl oluyor ki?
2: Mesela tehlike algılandığında amigdala devreye girer. Kalp atışını hızlandırır, kaslarını hazırlar, hatta seni terletir.
1: O zaman korktuğumda sadece ürkmüyorum. Beynim tehlikeyi algıladığında korku duygusunu salıyor.
2: Aynen öyle.
1: Aa, mesela haftaya matematik sınavım var. Geçen sınavda düşük not aldım. Oldukça kaygılıyım. Bunu da mı amigdala yapıyor yoksa?
2: Evet. Bu küçük yapı yaşadığımız olayları duygularımızla eşleştirerek onları hatırlamamıza neden olur. Tıpkı düşük not aldığın matematik sınavı sonrası hissettiklerini sana başka bir sınavda yeniden hatırlatması ve o sınavda daha kaygılı hissetmen gibi.
0: Kaygılanma dostum. Bu sefer epey çalıştık.
1: Haklısın Yaman. Bu sefer çalıştık. Daha iyi not alacağım inşallah.

0: Sonra kendimi gölde buldum.
1: Sonra?
0: Arkası yarın.
1: Oo, bu nasıl olur profesör?
0: Reklam arası diyebiliriz evlat. Şimdi size bir sürprizim var.
1: Nedir, nedir?
0: Bekleyin, getiriyorum.
1: Bugün yıldızlar ne kadar parlak.
2: Gördün mü Civan? Bir yıldız kaydı.
1: Hani? Nerede, nerede?
2: Bak, gitti bile.
1: Hay Allah, kaçırdım desene.
2: Bugün sonunda kamp yapabildik. Çok da güzel geçti.
1: Yarın Mehmet'ten özür dilemelisin dostum. Çok öfkeyle hareket ettin.
2: Haklısın. Öfkeme yenik düştüm. Yarın ondan özür dileyeceğim. Bak bak. Yine yıldız kaydı.
1: Hepsini nasıl görebiliyorsun? Ben yine göremedim.
0: Bir de bununla bakmayı deneyin.
1: Bir teleskop.
2: Önce ben.
1: Hayır, nedenmiş? Ben bir kez bile yıldız kaydığını görmedim.
2: Haklısın dostum. Al sen bak önce. Sonuçta benim yıldızların kaydığını görmem için teleskoba ihtiyacım yok. Gözlerim çok iyi görüyor maşallah.
1: İşte ben de gördüm. Bir yıldız daha kaydı.
2: Hani nerede, nerede? Tüh, bu sefer de ben kaçırdım desene.
1: Teşekkürler profesör. Bu çok güzel bir kamp oldu.
0: Ne demek çocuklar? Güzel bir anı olmasına sevindim. Dilerim amigdalanız bu anıyı hep böyle güzel hatırlar.

0: Hocam eşeğe bu sabah yemini verdin değil mi?
1: Bugün senin sıran değil miydi?
0: Hayır hocam. Bugün senin sırandı. Eşeğe yemini verir misin?
1: Sen bugün ver, ben yarın veririm.
0: Hocam. Eşeğe yemini verir misin hocam? Lütfen.
1: Ah, eşeğe yem, eşeğe yem.
2: Hocam, sultanımız sizi sarayına davet ediyor.
1: Beni mi?
2: Kendisi bazı konularda sizden danışmanlık yapmanızı istiyor. Yarın sizi almaya geleceğiz. Selametle.
1: Duydurma hatun. Sultan benden danışmanlık yapmamı ister.
0: Bu harika.
1: Hemen çarşıya gidip üst baş alayım. Askerler geldiğinde hazır olmalıyım.
0: Eşeğin yemi?
1: Hallederiz onu sonra.

0: Ne oldu bana?
1: Hocam iyi misin?
0: Siz kimsiniz?
1: Hocam, benim karın Fatma.
2: Baba?
0: Baba mı? Aa, başım.
1: Eyvah!
3: Hayırdır uşaklar?
2: Cemal amca, sanırım babam hafızasını kaybetti. Kafasına saksı düştü de.
3: Ha? Gerçekten mi? Şimdi anlarız. Hocam, az önce bir tepsi paklava celiydi.
0: Bana ne?
3: Ama galiba o paklava size celiydi hocam.
0: O zaman sana ne?
3: Bakın, gördünüz mü? Hafızası gitmemiş.
2: Ama Cemal amca, o klasik hoca refleksi. Daha iyisi var. Baba, bütün tesbihlerini 10 kuruşa sattım.
1: Ömer Lokman Hekim'i çağır yavrum.
4: İyileşmesi biraz zaman alacak. Bazen geçmişine dair bir anahtar kelime, bazen de bir şok onu iyileştirebilir.
1: Anahtar kelime ha? Şok ha? Şu anahtar kelimeleri bir deneyelim. Hocam, senin kazan doğurmuş.
0: Hı?
2: Sonra da ölmüş.
0: Kazan mı ölmüş?
5: Parayı veren mi düdüğü çalar, düdüğü veren mi parayı?
1: Ciğer buradaysa kedi nerede? Kedi buradaysa ciğer nerede hoca?
3: Göle maya çaldım. Ya tutarsa ha? Ya tutarsa ne olur düşün bir.
2: Dünyanın merkezi işte tam burası. Ölçmek ister misin?
0: Ne diyor yahu bunlar?
1: Söyle bakalım. Bana mı inanacaksın yoksa bir eşeğe mi? Ha? Eşeğe mi? Olmuyor.
3: Anahtar kelime işe yaramayacak. Bize gereken şey iyi bir şok.
1: Doğru mu yapıyoruz acaba?
3: Merak etme yenge. Hadi Kadri, yolla hocayı. Evet, birazdan şoka girer.
1: Ay, tamam yeter.
3: Bekleyin, biraz daha.
1: Yeter, yeter. Kadri, çek ipi. Ne?
2: Ama.
3: Uy, ciddi hoca.
1: Ama.
0: Şey, bir balık gördüm de tutuverdim.
3: Uy, bu balık da ne böyle? Şok oldum da.
2: Buraya neden geldik anne?
1: Ben de anlamadım.
6: Gabaro! Gabaro! Bah bah bah!
1: Eyvah! Gulyabani!
2: Anne, görmüyor musun? O Cemal amca.
6: Gabaro! Gabaro! Bah bah bah!
1: Olmuyor. Bu da işe yaramadı.
3: Daha gerçekçi bir şey lazım bize. Mesela... bir ayı. Kaçın uşağı.

0: Hiçbir şey işe yaramadı. İşe bak, bugün de saraya gidecekti.
1: Aslında aklımda birkaç yok daha vardı ama...
2: Hocam, hazırsanız gidebiliriz.
3: Siz kimsiniz?
2: Ne demek siz kimsiniz? Sultan'la görüşmemiz var ya hocam.
0: Hafızasını kaybetti de kimseyi hatırlamıyor.
2: Hafızasını mı kaybetti? Bu iş sultanımızın hiç hoşuna gitmeyecek.
0: Eyvah! Kara kaçan! Yoksa hala aç mı hayvan? Hoca! Eşeğin yemini ver demedim mi sana? Eşeğin yemini ver demedim mi sana?
3: Ömer, hatun, ne yapıyorsunuz burada?
0: Hocam!
4: Demek anahtar kelime eşeğin yemiymiş.
1: Hem anahtar kelime, hem şok.
3: Ne diyorsunuz anlamadım. Ama sultanı bekletmek olmaz. Hadi gidelim ağalar.
1: Ciddi de gelmedi hafızan. Laz Cemal uğraştı ama... İçi bağırdı senin Fatman.

0: Ciufi, ciufi, e cașe.
1: Hadi bakalım Furkan, yap gösterini. 3, 2, 1.
0: Rampa var.
1: Çok hızlı giriyorsun Furkan.
2: Helal olsun sana.
1: Çarpacaksın. Ne yapıyorsun? Maşallah Furkan. Çufi'nin en baştaki yarım yamalak hali düşününce böyle bir gelişme beklemiyordum doğrusu. Bence bu oyuncak senin çocukken sahip

0: Neydi o?
1: Bir kartal mı?
0: Yoksa uçurtma mı?
2: Ya da bir çeşit uçak mı?
3: Uzaylılar!
2: Ne olduğunu anlamanın bir yolu var arkadaşlar. O da peşine düşmek. Hadi koşun. Arkadaşlar, beni bekleyin.
4: Bismillah.
2: Hayırlı sabahlar Müşteba abi.
4: Hayırlı sabahlar çocuklar. Ne garip rüyaydı.
2: Beni bekleyin.

0: Allah Allah. Olacak iş değil.
1: Kaybettik.
2: Sanki yer yarıldı da içine girdi.
0: Acaba niye izle?

0: Şuna bak Furkan. Bu aynı şeye benzemiyor mu? Ha?
1: Şeye.
2: Çofeye.
1: Ha?
2: Ha?
3: Bu iniş olayına biraz daha çalışmamız lazım.
2: Allah! Bizim de bu iniş olayına biraz daha çalışmamız gerek.
3: Selamun aleyküm arkadaşlar. Demek beni buldunuz. İzimi kaybettirdim sanmıştım.
2: Aleyküm selam arkadaş. Da sen kimsin? Tanışıyor muyuz?
3: Adım İrfan. Direkt olarak tanışmıyoruz ama ikimiz de aynı oyuncağın başka parçaları var.
2: Evet, fark ettim. Çufe'nin parçalarından yeni bir oyuncak yapmışsın.
3: Hem de seninkinden çok daha iyi.
1: Orada dur bakalım, orası tartışılır.
3: Sizi bir süredir ev yapımı drone'umla izliyordum. İyi niyetli geliştirmeler yapmış olsanız da çok fazla zayıf noktası var Çofi'nin.
2: Çofi değil, Çofi.
3: Neyse işte, bakın. Hesaplamalarıma göre sizin oyuncakta bu kırmızıyla işaretli yerler hataya meyilli.
2: Nasıl yani?
3: Yani sizin Çuki dayanıksız.
0: Çofi.
1: Tamam arkadaş, böyle teknolojik cihazlar falan geliştir.

0: misin anladık. Hesap da yapıyorsun ama bu işler sadece teknolojiyle olmaz.
1: Bakın ne diyeceğim. Gelin ufak bir yarış yapalım. Sizin bugün çalıştığınız gibi engelli bir parkurda.
2: Yarış mı?
1: Evet. Daha doğrusu bir yetenek gösterisi gibi olacak. Kazanan diğer oyuncağın parçalarını alır. Var mısınız?
2: Kabul. Hadi yarışalım. Allah'ın izniyle sana ufak bir ders verelim.

0: Rotamız sarı ile işaretli arkadaşlar. İyi olan kazansın.
1: İnşallah öyle olur.
2: 3 2

0: İrfan, ne yapıyorsun Allah aşkına? Kazanacağım diye hem Chofi'ye hem de kendi oyuncağına zarar veriyorsun.
1: Bir şey olmaz. Benim tasarımım çok sağlamdır.
0: Olamaz.

0: Bu nasıl olur? Hesaplarıma göre böyle olmamalıydı.
1: Demek ki yanlışmış hesaplamaların İrfan. İkimizin de bunca uğraşına yazık oldu.
0: Fuara bu kadar az kalmışken nereden çıkardın bu yarış işini?
1: Sonuçta fuarda yalnızca sergilememiz isteniyordu. Şimdi ikimiz de yetiştiremeyeceğiz. Neyse İrfan, bu bize ders olsun. Gel bize ait olan parçaları toplayalım ve fuar gününe kadar elimizden geleni yapalım.
0: Haklısın. Hatta belki birlikte çalışırız. Ne dersin?
1: Senin teknik bilgin...
0: Ve senin mantığınla Allah'ın izniyle fuara kadar yetişebiliriz.
1: Denemeye değer. İşte ha? Bu. Dostluk kazandı.
2: Fuara kadar abimi güvenli bir yerde mi tutsak diyorum.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin, sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Merhaba çocuklar. Gelmişsiniz de oyun bile oynamışsınız. Aman keçi, iyi misin? Oh şükür, iyi olmana sevindim. Olur bazen böyle tatsız sürprizler. Yeter ki size bir şey olmasın. Hemen nasıl da birbirlerine yardım ediyorlar, gördünüz mü? Yardımlaşma ne güzel şey. 2 dakikada hallettiniz çocuklar. Maşallah. Birlikten kuvvet doğar dedikleri bu olsa gerek. Aa, bak şimdi aklıma ne geldi. Bu konuda çizim yapsak hiç de fena olmaz. Ne dersiniz? Atalarımız, peygamberimizin bize yaşayarak göstermeye çalıştığı kardeşlik örneğini ne güzel özetlemiş. Tamam mı? Herkes ne çizeceğini düşündü mü? O zaman keçeyle başlayalım. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla.

Bir dal parçası. Bakalım ne olacak? Bir karınca bu yükü tek başına taşıyamaz keçe. Evet, işte bu. İşbirliği yaparak güçlerimizi birleştirdiğimizde başarı kaçınılmazdır çocuklar. Teşekkürler keçe. Oo, kara gelmiş bile. Hazır olduğun her halinden belli. O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir yapboz. Çok severim. Acaba ne? Bir tane daha. Üzerinde Çin'i deseni var sanki. Ama kara parçalar ayrı ayrı, çok dağınık. Bir araya gelmeden ne olduğunu anlamak çok zor.

İyi bari. Bakalım ne resmiymiş bu. Oo, şimdi anladım. Parçalar tek tek kendi başlarına bir anlam ifade etmezken bir araya gelince muhteşem bir birlikteliğe dönüştü. Birlikten kuvvet doğduğu gerçeğini bize çok anlamlı bir şekilde gösterdiğin için teşekkür ediyorum Kara. Keçe hazır olduğuna göre son bir çizim alalım. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir masa ve sıra. Burası bir sınıf. Bakalım sınıfta neler oluyor? Şanlı al bayrağımız. Aslında tahmin ettim ama hemen söylemeyeyim. Balon şişiren bir çocuk. Ve açıklıyorum. Bir bayram için sınıflarını el birliğiyle süsleyen çocuklar. Bayramlarda biz de böyle el birliğiyle sınıflarımızı süslerdik. Çok mutlu olurduk. Birlik ve beraberlik içinde yapılan her iş hem çabukça biter hem de mutlu eder. Birlik ve beraberliğin önemini bu güzel çizimlerle bize hatırlattığınız için teşekkür ederiz çocuklar. Geldik bir programın daha sonuna. Birlik ve beraberlik içinde nice günler görelim inşallah. Yeniden görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül.

0: Hazreti Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede, vıy vıy hay hak bir tane.

0: Hizmete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: ship. Sadece bana gıcık köpek. Söylüyorsunuz arkadaşlar, galip mülayim olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
2: Oo, çok havalısınız. Muhteşem üçlü. O nasıl duruş öyle?
0: Sağ ol kardeşim. Çok susadım.
2: Siz yoruldunuz. Soluklanın, ben size içeriden su getireyim.
3: Aslansın.
0: Sevgide galip, merhamette mülayim diye ben salih ederim.
2: Lafa mı olur?
1: Selamun aleyküm gençler.
4: Aleyküm selam hocam.
1: Yorulmuşa benziyorsunuz.
0: Biraz. Daha çok susadık.
2: Hocam hoş geldiniz.
1: Su gibi aziz ol Salih. Ben de susamıştım. Elhamdülillah.
2: Çok sağ ol Salih.
3: Teşekkürler Salih.
0: Sağ ol kardeşim.
2: Rica ederim arkadaşlar. Afiyet olsun.
1: Ha? Size suyu ikram eden arkadaşınıza teşekkür ettiniz. Aferin. Ama nimeti verene de bir şey diyorduk değil mi? Ya?
4: Elhamdülillah.
1: İşte şimdi tam oldu. Bir şey yiyip içtikten sonra elhamdülillah demeyi unutmuyoruz çocuklar. Ne demekti elhamdülillah?
0: Allah'a şükür demek hocam.
1: Aferin Selim. Allah'a bize verdiği nimetler için her zaman şükretmeliyiz çocuklar. Demek bazı şeyleri unutabiliyoruz. O zaman hatırlayalım. Peygamberimiz su içmeden önce ne derdi?
2: Bismillah.
1: Nasıl içerdi?
2: Oturarak ve üç yudumda.
1: Bitince ne derdi?
2: Elhamdülillah. İlk ben bildim.
1: Bu ara hep Ali'den önce sesi geliyor. Gel Ali.

0: bildim değil mi hocam? Elhamdülillah derdi peygamberimiz.
1: Bildin tabii, aferin sana. Ama küçük bir farkla. Elhamdülillah değil, elhamdülillah olacak.
0: Haa, anladım hocam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
1: Hoş geldin Cemile.
2: Hoş buldum hocam. Arkadaşlar yarışa hazır mı bakayım dedim.
1: Doğru ya, az zaman kaldı bisiklet turnuvasına. Çalışmalar nasıl gidiyor gençler?
3: Çok iyi hocam.
1: Salih, bir sorun mu var?
4: Ben katılmayacağım hocam.
1: Neden? Sakatlandın mı yoksa?
4: Yok hocam, süremiyorum ben.
1: Ben de bir şey var sandım. Üzüldüğün şeye bak.
0: Bence de üzülme Salih. Ben de kaykay süremiyorum.
5: Ben de kaykay sürüyorum ama matematiğim fena.
2: Benim de matematiğim iyi, fenim fena. Üzülme.
1: Ya çocuklar ne yaptınız? Bir dokun bina hişit oldu ortalık. Sadece birbirimize üzülme demekle mi yetineceğiz?
0: Ne yapacağız hocam?
1: Şükrümüzü yerine getireceğiz.
0: Ne yedik ki hocam? Su da içmedik.
1: Yiyip içtikten sonra şükrettiğimiz doğru. Ama şükür sadece bu değildir çocuklar. Allah'ın bize verdiklerini paylaşmak da şükürdür.
4: Nasıl yani hocam?
1: Allah'ın bize çokça verdiği paranın ya da malın şükrü nasıl oluyordu?
2: Sadaka ya da zekatla.
1: Tıpkı fazla olan paradan verdiğimiz gibi sahip olduğumuz diğer fazlalardan da vermeliyiz ki gerçekten şükretmiş olalım. Şimdi Cemile, senin matematiğin çok, Selim'in yok. Selim, senin kaykayın çok iyi, Galip'in yok. Mustafa, senin fenin çok, Cemile'nin yok. Benim bisikletim iyi, Salih'in yok. Ne yapacağız? Oyun oynayacağız. İyi dinleyin. Önce pedalları sökelim ki Salih'in ayaklarına çarpıp canını acıtmasın. Gel Salih'cim. Otur bakalım.
0: İlk tüyü ben verebilir miyim hocam?
1: Ver bakalım.
0: Dikkatli Galip, hızda mülayim olmalısın kardeşim.
2: İçler dışlar çarpımı yapıyoruz. Ve sonuç
5: 76. Aa, bu yöntem çok kolaymış.
2: Bana da abim göstermişti. Gerçekten çok kolay. Bir tane daha yapalım mı?
5: Evet, lütfen.
0: Tahsin amca, şimdi hesabına girmek için önce şuraya basıyoruz.
6: Ha, ben hep başka yere basıp durmuşum.
0: Kullanıcı adını yazıyoruz. Neydi kullanıcı adın?
6: Tahsin 1956.
0: Şuraya da şifreni yazıyoruz. Şifreni sen yaz, ben bakmıyorum.
5: Önce güvenlik, sonra doğru seçilmiş ayakkabı. Bakalım. Tamam. Şimdi dikkatlice kaykayın üzerine çık. Sol ayağın önde, sağ ayağın arkada olacak. Böylece sağ ayağınla ittirebilirsin. Hafifçe ileri geri yap bakayım.
0: Bu sefer olacak sanki Selim. Hissediyorum.
5: İnşallah kardeşim. Aman geçen sefere benzemesin. Şimdi sağ ayağını yere indir. Hafifçe kendini ileri ittir.
1: Hay maşallah Salih. Çok hızlı öğreniyorsun.
4: Sayenizde hocam.
1: Şimdi pedalları takmanın vakti geldi.
4: Çok mutluyum hocam. Sağ olun.
6: Şuraya da bastım mı tamam.
0: Süpersin Tahsin amca ya.
6: Sayende oğlum. Çok sağ ol. Dur sana bir dondurma ısmarlayayım.
0: Yoo. Biz bir ödül için değil, şükür için oynuyoruz şu anda. Çünkü şükredip paylaşırsak Allah zaten ödüllendirir.
6: Oo, vallahi şaştım kaldım. Maşallah size. Tebrik ederim oğlum.
0: Galiba oluyor Selim.
5: Oldu bile canım kardeşim.
0: Ne demişler? Azimde galip, sebatta mülayim ol.
1: Anlatın bakalım şükür oyunlarında neler kazandınız?
4: Bisiklet sürmeyi öğrendim hocam. Hala inanamıyorum.
5: Matematikte hiç anlamadığım bir konu vardı. Artık yok.
3: Yaşasın! Bravo!
2: Hiç hesapta yokken çay demlemenin sırlarını öğrendim hocam. Fatma teyze benim de şükrüm böyle olsun dedi. Artık lezzetli çaylarınız hep benden.
3: Süper! Harika!
0: Kaykayla kaydım ve gördüğünüz gibi tek parçayım.
3: Hey!
1: Hay maşallah.
0: Tahsin amcaya E-Devleti ve sosyal medya hesaplarına nasıl gireceğini gösterdim. Çok dua ettin.
1: Gördünüz mü çocuklar? Hiç para harcamadan, hatta

0: Hiç ön hazırlık yapmadan nasıl da herkes kazandı?
1: Şükür oyunlarını ben çok sevdim hocam. En kısa zamanda şükür oyunları 2'yi yapmalıyız. Çünkü ezan okumayı öğrenmek istiyorum.
0: Senin için namazdan sonra bir güzellik düşünebiliriz. Hadi şimdi namaza.

Hay Hak her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Afrika'dan batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

0: Burada çok fazla elektrik var.
1: Birileri voltajı yükseltti.
2: O elektrik bilgisayar başındaki şahsiyetten geliyor mu? Dikkat et, çarpmasın.
0: Anlıyorum. Ben gideyim de sigortayı kapatayım. Dikkat dikkat, acil durum.
3: Şu menekşelerin güzelliğine baksana Mo.
0: Acil durum diyorum, sigorta diyorum.
3: Ama en güzeli pembe olanlar.
0: Pembe sigorta mı? Ah, sen bana odaklanır mısın? O kadar da değil canım. Yandan baksan yeterdi.
3: Söyle Mo, işim var hadi.
0: Ağaç evde elektriğin voltajı yükseldi. Sigorta olarak da seni buldum.
3: Daha açık konuşsan Mo.
0: Şifreli konuşuyorum dostum. Anlasana. Han ve Yusuf kavga etmek üzere.
3: İyilik habercileri ekibinde kavga mı olur? Evet, sizi dinliyorum.
1: Birileri çok akıllı da.
2: Birileri de her şeyi biliyor.
1: O birileri var ya, kıymet bilmiyor.
2: Asıl bazıları var ki.
3: Tamam çocuklar. Sorun neyse söyleyin de çözelim.
2: Birileri işte.
1: Hem de öyle birileri.
4: Han ve Yusuf'u baş başa göndermekle iyi mi ettik sizce?
3: Yanlarında Kangi ve Badem de var.
5: Birlikte iş yaparlarsa birbirlerini ne kadar sevdiklerini hatırlarlar.

0: daha da kötüsü Badem'le Kangi de küsmüş.
1: Elektrik, elektrik! Çok fazla elektrik var.
0: Hadi çocuklar, bir oyun oynayalım.
2: Harika olur Mehmet. Hadi ama ne oynayacağız?
3: Birileri oynarsa ben oynamam.
1: Asıl başka birileri oynarsa ben hiç oynamam.
0: Hayır, herkes oynayacak. Biz bir ekibiz. Herkes bugüne kadar yaptığımız projelerde birinin başarısından bahsedecek. Ama isim vermeyecek. Diğerleri de kim olduğunu tahmin etmeye çalışacak.
2: Süper bir oyun.
4: Tam bir sigorta.
2: O zaman ben başlıyorum. Bir aş evine gitmiştik. Orada tam 700 kap yemek dağıtmıştı.
0: Tabii ki. Ah sen?
2: Evet. Bir kermeste çocuklarla saatlerce oyun oynayıp onları sevindirmişti.
5: Bu Mehmet, eminim.
6: Doğru. Tebrikler.
3: Ben bir gezide kaybolmuştum da. Drone'la yerimi bulup hava kararmadan beni kurtarmıştı.
4: Acaba bu kim?
3: Birileri işte.
1: Evet, hatırlıyorum. Ondan sonra eve dönmüştük de birileri sınavıma çalışırken bana saatlerce yardım etmişti.
2: Ne iyi insanlarmış onlar.
0: Birbirlerini de çok seviyorlarmış belli.
5: Kangi, kafandaki şeyi çıkarıp buraya gel.
0: Badem, sen de buraya. Hadi.
2: Evet, sıra sizde.

0: peygamberimiz ne demiş bakın.
1: Sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Müslümanın 3 günden fazla küsmesi helal değilmiş.
2: Oho, o kadar çok küs var ki.
0: Benim kuzenlerim de 1 aydır küs.
2: Bizim 2 komşu 1 senedir küsler.
0: Çocuklar, bize bir görev düşüyor galiba.
3: Haklısın İkbal, bu işe el atmamız gerek.
0: O zaman herkes en yakınındaki küsleri barıştırsın. Haberini yapalım ve yayalım.
3: Harika fikir.

0: Bekir, ben varım.
1: O zaman...
2: İyilik için.
0: Selamun aleyküm Furkan abi.
3: Aleyküm selam Mo, hoş geldin.
0: Biz bir haber yapıyoruz da, küsleri barıştırmak üzerine.
3: Aa, harika.
4: Bu konuda sizin gibi büyüklerimizden de birkaç cümle duymak isteriz.
3: Öyle mi? Yani tek bildiğim küsmek dinimizde hoş bir hareket değil. İnsanların birbirini sevmesi lazım.
0: Çok teşekkürler Furkan abi. Peki üst komşunuz Cenk abiyle barışır mısın?
3: Nereden çıktı bu çocuklar? Hadi benim acil işlerim var.
0: Ama bir dakika...

0: Bir fikrim var.
1: Çocuklar.
0: Furkan abi şunu bir izle.
2: Allah affedenleri severmiş. O yüzden kimse kimseye küsmesin.
3: O böyle diyor, sen öyle diyorsun. Ama barışmıyorsunuz.
1: Galiba haklısınız çocuklar.
3: Bu görüntülerle haber yapabilir miyiz?
4: Tabii ki çocuklar.
1: Memnuniyetle.
5: Hoş geldin Nisan. Gel otur.
6: Selam çocuklar.
5: Selam. Hiç öyle bakma Eylül. Otur şuraya. Peygamberimizi seviyor musun Nisan?
6: Elbette. O nasıl soru?
5: Ya sen Eylül? Hem de çok. Ama peygamberimiz 3 günden fazla küs kalınmasını istemezmiş.
7: Çocuklar, küsleri barıştırmak üzerine bir haber yapıyoruz. Ve sizi sarılırken fotoğraflamadan buradan ayrılmayacağız.
8: Evet, ister barışın ister barışmayın. Ama sarılacaksınız.
6: Tamam canım, hatırınız için sarılırız.
5: Evet, madem haberiniz için lazım...
9: Hayır, sen dedin.
6: Hayır, sen.
9: Sen.
6: Uydurma, sen dedin.
8: Bir dakika. İyilik Habercileri ekibinden Mo. Kavga etmek, küsmek yerine birbirimizi sevmemiz gerek.
9: O bana minik dedi.
6: Asıl o bana önce kısa dedi.
9: Kimse bana minik diyemez.
6: Bana da kimse kısa diyemez.
8: Nasıl böyle söylersin sen?
6: Söylerim, hak etti.
9: Ben de o zaman her şeyi söylerim.
8: Bir kere her şey senin yüzünden başlamış.
6: Sen ne karışıyorsun?
9: Karışır tabii. Sana mı soracak?
8: İyi, siz bilirsiniz. Bir daha da gelmeyin. Taktik. Taktik yaptım. Taktik yaptım diyorum. Taktik. Barıştırdım onları.
5: Haber paylaşıldı mı?
10: Çoktan.
9: Hadi biz de izleyelim.
10: Hemen efendim.
11: Sevgili iyilik habercileri takipçileri. Biz bu bölümde küsleri barıştırdık. Siz de çevrenizdeki küsleri barıştırın. Sevgi ve merhametle kalpleri yarıştırın.
10: Biz de barıştık.
12: Bir daha hiç küsmeyeceğiz.
2: Gerçekten çocukluk etmişiz. Ama çocuklar bize ders verdi.
13: İki dostun barışması için bazen üçüncü birine ihtiyaç varmış.
5: Harika!
8: İnşallah kalplere ulaşırız.
5: Ulaştık bile.
8: Vay be, Nisan ve Eylül'ü bile barıştırdık. Biri ilkbaharda, biri sonbaharda.

0: Eylül ve Ekim olsa kolay işti de biz zoru başardık arkadaşlar.
1: Şubat'la Ağustos'u bile barıştırırız Allah'ın izniyle Mo.
0: Şubat, Mart, Temmuz, Ağustos.

0: Bu benim solum. Soluma döndüm. İleri doğru baktım. Sol yanda ufukta gelen giden yok Sema abla.
1: Bu bilgiyi benimle paylaştığın için teşekkürler Miço.
0: Bu benim sağım. İleri doğru baktım. Sağ yanda ufukta gelen giden yok Sema abla.
1: Bu bilgiyi de benimle paylaştığın için sana çok teşekkür ederim Miço.
0: Bu benim önüm. İleri doğru baktım. Ön tarafta ufukta gelen giden yok Sema abla.
1: Teşekkürler Miço.
0: Sol yandan, sağ yandan, karşıdan, ufuktan gelen giden yok Sema abla.
1: Miço, gelen giden yoksa söylemeyi bıraksan da gelen giden olduğunda mı haber versen acaba?
0: Tamam. Of, Agah dede de yanına aldı Alper'i. Nereye gitti ki? Gelen giden kimse yok Sema abla. O yüzden rapor vermiyorum.
2: Agah dede. Bu çok güzel bir kitap.
3: Beğendin mi?
2: Beğenmek ne kelime? Hayatımda aldığım en güzel hediye bu. Sana çok teşekkür ederim.
3: Ne demek evlat? Madem gökyüzüyle bu kadar alakalısın, havacılık tarihimize bir göz at bakalım.
2: Hepsini tek tek okuyacağım. Bir gece de okuyacağım. Bir saatte bitireceğim.
3: Dur, öyle aceleye getirmek yok. Uykusuz kalmak, başka görevlerini aksatmak da yok. Anlaştık mı?
2: Tamam Agah dede. Boş zamanlarımda bakacağım.
3: Anlaştık o halde. Bu kitap kaça sahaf efendi?
2: Bir an evvel eve gidip bu kitabı okumak için sabırsızlanıyorum.
3: Yoksa bugün uçuşa katılmak istemiyor musun?
2: İstemez olur muyum? Gökyüzünde olmak çok güzel. Ama işim biter bitmez gitmek için sabırsızlanıyorum.
1: Olsun Miço. Hani babamlar gelirken haber verecektin?
0: Sema abla verecektim de bütün hevesim kaçtı.
1: O niye?
0: Baksana Sema abla, Alper Agah dedenin omzuna oturmuş.
1: Şimdi anladım. Kıskandın mı yoksa?
0: Yok, kıskanmadım da buram böyle hop etti. Buramda da böyle kocaman bir boşluk oldu.
1: Senin o hop hop eden minik kalbini yerim ben. Sen bizim Miço'musun Elif'cim. Agah deden tüm çocukları çok sever. Ama bu sana olan sevgisini asla eksiltmez.
0: Biliyorum ama...
3: Hayırlı günler.
2: Sema abla, Elif bakın Agah dede bana ne güzel bir hediye aldı.
0: Hediye mi?
1: Elif, nereye?
3: Elif gidiyor galiba Sema ablası. O halde ona aldığım hediyeyi kime vereyim ben?
0: Hediye mi? Bana da mı hediye aldın Agah dede? Hani bakayım?

Evet arkadaşlar, Allah'ın izniyle sorunsuzca havalandık. Öncelikle şu güzel manzaranın tadını çıkardık.

0: Evet arkadaşlar, dikkat öykümüz başlıyor. Bugün sizlere Lagari Hasan Çelebi'den söz edeceğim.
1: Lagari Hasan Çelebi mi? O da kim Agah dedi?
2: Aynı soruyu ben soracaktım. Biraz bekleseydin ne olurdu sanki?
0: Tamam. Madem ikiniz de aynı şeyi merak ettiniz, o halde dinleyin. Lagari Hasan Çelebi, 17. yüzyılda Osmanlı'da yaşamış bir bilim insanıdır.
3: Tarihteki ilk roketi yapan kişi diyebiliriz ona.
0: Evet, kendi

0: icadı olan, barutla çalışan, yedi kollu bir roketle Sarayburnu açıklarında gökyüzüne uçmuş ve yine kendi icadı olan bir paraşütle denize inmeyi başarmıştır.
1: Hey, harikaymış. Çok sevdim Logari Hasan Çelebi'yi.
2: Sessiz ol da dinleyelim.
0: Evliya Çelebi seyahatnamesinde bu olaydan şöyle bahseder.
3: Padişahımızın kızının doğumu nedeniyle şenlikler yapıldı. Logari Hasan Çelebi de kendi icat ettiği fişekle Padişah 4. Murad'ın huzuruna geldi. Fişeğine bindi.
0: Yardımcılarının ateşlediği fişek sayesinde Logari Hasan Çelebi havaya yükselmiştir.
3: Havadayken diğer fişekleri ateşlemiş ve bu fişeklerin ışığı denizin yüzeyini aydınlatmıştır.
0: Onu havaya fırlatan büyük fişeğin barutu bitip yere doğru inmeye başlayınca da yine kendi yapmış olduğu paraşütü açıp Sinan Paşa Köşkü önünde denize inmiş, sonrasında yüzerek padişahın huzuruna gelmiştir.
3: Seyahatnamede padişahın mükafat olarak kendisini sipahi yazdırdı ve aylık 70 akçe maaşa bağladığı yazılmıştır.
1: Sipahi ne Sema abla?
3: Osmanlı dönemindeki bir askeri sınıf Alper'cim.
1: Harika, çok güzel, bayıldım. Çok sevdim Logari Hasan Çelebi'yi.
2: Sakin ol Alper, bir tek sen sevmedin ya bu Çelebi'yi. Ben de çok sevdim. Lay lay lay Logari Çelebi, Elif onu çok çok sevdi.
0: Dikkatlice dinleyin bakalım. Evliya Çelebi'nin bu olayda yazdığı eserin adı neydi?
2: Seyahatname.
0: Tebrikler Miço. 1-0 öndesin.
2: Öndeyim tabii ya. Miço'yum çünkü ben.
3: İkinci sorunuz geliyor. Logari Hasan Çelebi nereden uçmuştu?
1: Sarayburnu açıklarında.
3: Tebrikler. Beraberlik geldi.
1: Erken sevindin Elif.
0: O halde son soru geliyor. Dikkatle dinleyin. Logari Hasan Çelebi tarihteki ilk roket uçuşunu padişahın kızının doğum etkinliklerinde yapmıştı. Peki bu padişah kimdi?
1: 4. Murat.
0: Evet, doğru. Herkes birer puan aldı. Berabere mi bitti bugün?
2: Evet Ergah dedem, arkadaşımız kazanmış sayılır. Çünkü biz hep biniyoruz.
0: Bu örnek davranışın için teşekkür ederim Elif. Sen de aynı fikirdeysen Alper, ödülü arkadaşınıza verelim.
1: Aynı fikirdeyim Agah dede.
0: Harika o halde.
3: Önce eşsiz manzaranın tadını çıkarttık.
2: Sonra güzel bir dikkat öyküsü dinledik.
1: Harika bir dikkat yarışı yaptık.
0: Ve bugün kazananı sen oldun.
3: Tebrikler küçüğüm. Artık sen de dikkat balonu ailemizin bir üyesi oldun.
2: O halde yaşasın. Hey hey hey dikkat balonu.
1: La la la la la la. Çok severiz biz onu. Elif, senin yardımcın olmamı ister misin?
2: Yardımcın mı?
1: Evet, Miçoluk işlerinde sana yardım ederim.
3: Yardımcı Miço Alper. Kulağa hiç fena gelmiyor. Usta Miço Elif ne der bu işe?
2: Aslında iyi olur. Bir yardımcım olsa işlerim hafifler doğrusu. Bunu yönetimle bir konuşmam gerek. Agah dede, ne dersin, olsun mu?
0: Bence uygundur Miço. Ama karar senin.
2: Peki o halde. Kabul ettim gitti.
1: Hey, yaşasın!

0: 유물전화.
1: 스스로부터 묶어놔야 스틸레 정시오 해라 할때
2: 헤매는 선이 오르고
1: 여러분 알카다시들 미세베 알아봐.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Buraya aklı Tilki. Tabii ki duyarlı dostlar.

0: et tırnaktan ayrılmaz.
1: Sevimli Çogu yine mühendislik peşinde. Haguysa yerde uçuyor. Meraklı Hagu. Çogu'nun oyunu daha ilginç. Hagu ne yapsa da katılsa bu oyuna. Evet, bir parçasını alarak başlayabilirsin. Değil mi Hagu? Çogu oyunu tek başına oynamak istiyor gibi. Haguysa tam tersini. Eyvah, işler karışıyor. Yaşasın, Agu yetişti. Agu bu durumdan hiç memnun olmadı. Evet Agu, bazen tek başına oynamak da gerekebilir. Hagu attı. Ve bravo! Çogu'nun oyunu bitmiş. Eyvah eyvah. Birlikte oynayabilirsiniz ama çocuklar. Aman! Oldu mu şimdi? Ne oldu paylaşmaya Hagu? Aşk olsun.

0: E hadi ama çoguğu biraz da hagu yapsın.
1: Baba.
0: Öyle çalışkanlar ki işi paylaşamıyorlar. Şimdi bencillik sırası Hagu'ya mı geçti? Bugün ne oldu size çocuklar? Çekişme başladı yine. Umarım bir şey olmaz. Eyvah! Oldu işte. Degu sorunu çözmelerini söyleyip gitti. Çogu, hapşuruk nereden çıktı? Kıyamam ya. Hasta oldu Çogu. Şefkatli Agu anında sıcak bir şeyler getirdi. Anneler çocuklarını hemen iyileştirir.
2: Agu sapa sağlam. Maşallah maşallah.
0: Tatlı Çogu. Gün boyu tartışsa da kardeşine kıyamıyor Hagu. Nasıl da üzüldü. En iyi ilaç neşe. Özellikle Hagu neşesi. Çogu'nun neşesi yerine geliyor. Kardeşler yine sevgi dolu. Demek ki neymiş arkadaşlar? Zaman zaman sevdiklerimizle sorun yaşasak da onlar bizim her şeyimizdir. Çünkü et tırnaktan ayrılmaz.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Çok susamıştım. Şey, söyleyeceğin bir şey var mı bana? Yo. Bir şey unutmadın mı? Bardağı verdim ya.

0: Bugün çiçek sulama sırası bendeydi.
1: Biliyorum.
0: Ama sen sulamışsın bile.
1: Evet, vaktim vardı, senin yerine de suladım.
0: Harika ya. Hadi ben kaçtım o zaman.
1: Hey, nereye? İnsan bir teşekkür eder ya.
0: Hayda, bütün gün bana böyle yaptın.
1: Yaparım.
0: Ama neden?
1: İşte.
2: Ben biliyorum.
0: Nedenmiş peki Temel amca?
2: Bir de soruyorsun Eymen. Kızcağız sana dünden beri bir sürü iyilikte bulundu. Bir kez bile teşekkür etmedin.
0: Aa, öyle mi yapmışım? Hiç farkında değilim.
2: Onu da biliyorum.
1: Evet, ben de biliyorum ama fark etmesi için ne yapmak lazım bilmiyorum.
2: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, insanlara teşekkür etmeyen, aziz ve celil olan Allah'a da şükretmez buyurmuştur. Bizler de bize iyilik yapan insanlara teşekkür etmeliyiz Eymen'cim.
0: Aslında teşekkür etmenin ne kadar önemli olduğunu biliyorum.
1: Neden etmiyorsun o zaman?
0: Unutuyorum, özür dilerim.
1: Peki, ben de kabul ediyorum.
0: Ayrıca beni uyardığın için de teşekkür ederim Temel amca.
2: Rica ederim Eymen.
1: Hadi bana bir elma yıkayıp getir de ben de sana teşekkür edeyim.

0: var çöpleri. Nerede acaba? Bulamıyorum.
1: Nereye saklandı ki?
2: Şşt, sessiz olun.
1: Bir ses duydum sanki. Nerede acaba?
3: Hayır ya, sincap hile yaptı. Sayılmaz bu.
2: Dayıcığım, sen kazandın ama istersen sayılmayabilir tabii.
3: Kazandım, kalenizi fethettim. Ne demiştim ama size? Ben Fatih Zeki, fethederim. Tabii.
0: Nasıl yaptın dayı? Hiçbirimiz görmedik seni.
3: Zeka, çeviklik, açıklık, bilim, felsefe, matematik.
2: Dayıcığım, abartmayalım istersen.
3: Tabii, biraz da uzaylılardan yardım almış olabilirim. Ha? Belki.
1: Uzaylılar mı?
2: Cidden mi?
3: Evet, dün gelmişlerdi ama yardım etmeye mi geldiler, yardım istemeye mi bilmiyorum.
2: Dün uzaylıları mı gördün?
3: Evet.
0: Anlatsana dayı.
3: Dün sabah yürüyüşten dönüyordum. Tam kamp alanına geldim ki... ne göreyim?
0: Ne?
3: Ağaçların üzerinde bir uçan daire.
0: Vay canına.
2: Sonra ne oldu?
3: Bir iki manevra yaptı. Sonra da gökyüzüne doğru uçtu gitti.
1: Of dayı ya. Ben tabakla oynarken yapıyordum o gölgeleri.
2: Uçan daire değil, uçan gölgeymiş demek ki.
3: Siz dalga geçin bakalım. Nereye gittiklerini gördüm bir kere. Memleketlerini biliyorum.
0: Memleketleri neresi dayı?
2: Kayseri olabilir mesela.
1: Hayır, Mardin.
0: Rize.
3: Bak ya.
1: İzmir.
2: Edirne.
3: Aman of, daha neler. Bu dünyada değil, adı üstünde uzaylı.
0: Peki neresi?
3: Ayın karanlık tarafında. Orada saklanıyorlar. Tabii.
2: Yani pek inandırıcı gelmedi.
3: Görürsünüz siz. İspat edeceğim bunu. Tabii.
2: Dayıcığım, roket maketi mi yapıyorsun, roket mi?
3: Roket.
2: Peki sence bu tahtalar uzay için uygun mu?
3: Hafif malzeme her zaman en iyisidir Zeynep'ciğim. Tabii. Yavuzcuğum, bir cam tabak getirir misin?
0: Cam tabak mı?
3: Sen getir. Penceresiz olmaz. Ay'a giderken etrafı seyredelim, canımız sıkılmasın.
0: Tabii.
3: Dürbün. Alet çantası. Mangal.
0: Mangal mı?
3: Mangal tabii. Ay'da aç mı kalalım? Hazır gitmişken şöyle bir mangal yaparız. Tabii. Yakıtı da koyalım.
2: Dayıcığım, bu biraz az değil mi?
3: Hayır canım, fazla koyarsam aydan daha uzağa gider. Uzaklaşın hemen, roketin ateşi yakmasın sizi. Ne? Beş, dört, üç, iki, bir. Ve tabii sıfır.
2: Böyle şiddetli ateş çıkaracağını bilsem daha uzağa kaçardım.
3: Hay Allah ya. Ağır geldim demek ki. Bir de insansız uçurmayı deneyelim. Hı. Uzaklaşın! Daha duruyorlar ya. Hadi. 5, 4, 3, 2, 1 ve tabii 0.
0: Düştüm.
3: Hay Allah. Ne? Sen kaşındın Roket Efendi.
2: Bu sefer cidden kaçalım.
3: 5, 4, 3, 2, 1 ve tabii 0. İşte bu kadar.
0: Gitti.

0: Buranın hali ne böyle?
1: Anneciğim, küçük bir bilimsel deney.
0: Ben anlamam. Hemen toplanacak burası.
2: Hepiniz.
3: Tabii dedeciğim, tabii.
4: İyi ki roketiniz dünyadayken patladı.
5: Neden babacığım?
0: Uzayda patlasa çöplerinizi toplatamazdım size.
6: Uzayda da çöpler var mı baba?
1: Yok ya. Ne arasın uzayda çöp? Saçma.
4: Maalesef uzayda da çöpler var.
3: Uzaylılar mı atıyor?
4: İnsanlar.
1: Of ya, kafam iyice karıştı.
4: Dünyamızın çevresinde insanların sebep olduğu yüz binlerce çöp var. Bazen iki uzay aracının çarpışmasıyla ya da görevi biten bir uzay aracının yok edilmesiyle bu çöpler oluşuyor.
5: Peki büyüklükleri ne kadar?
4: Dünya yörüngesinde bir futbol topundan büyük olan 20 bin kadar nesne dolaşıyor. Tırnağımız kadar küçük olansa yüz binlerce çöp var.
5: Keşke uzay çöplerini temizlemenin de bir yolu olsaydı. Belki biz buna bir çözüm bulabiliriz.
1: En iyi uzay temizleme aletini yapan kazanır.
0: Durun bakalım.
1: Ne oldu anne ya?
0: Önce yerdeki çöpler bitecek. Hadi bakalım.
3: Çok güzel oluyor. Şunu da çakarsak tamamdır.
6: Al dayı.
1: Yeah.

0: İşte karşınızda uzay çöplerinin baş düşmanı, son teknoloji uzay temizlikçisi Roket 2023.
1: Bu daha çok şeye benzemiş oğlum, şeye.
0: Neye?
1: Şeye işte. Hiçbir şeye benzememiş oğlum.
0: Mekanicim miyiz de? Bu faraş ve süpürgeyi ben ekledim. Küçük uzay çöpleri bunlarla toplanacak. Tabii.
2: Robot kolları da ben ekledim. Futbol topundan büyük çöpleri bu kollar toplayacak.
3: Bu ağları da ben ekledim. Orta büyüklükteki çöpler bu ağlara takılacak.
4: Aferin. Çok güzel düşünmüşsünüz ama bu aletleri dünyanın yörüngesine nasıl ulaştıracaksınız?
5: Zekir'in patlayan roketiyle mi?
0: Merak etme baba. Bu sefer...
1: Bu seferi yok Zeki. Bir daha ortalığı dağıtmanıza izin veremem.
5: Allah'ın koyduğu düzeni her bozduğumuzda kendimize kötülük ediyoruz. Çevre kirliliği de bunlardan biri. Bazen hatamızı telafi etmek kolay olabiliyor.
6: Ne gibi dede?
1: Roketin parçalarını toplamanız gibi.
5: Ama bazen hatamızı telafi etmek çok zor.
4: Uzay çöplerini toplamak gibi. Henüz bu çöpleri toplayacak bir icat yapamadık.
7: Sadece büyük çöpleri takip edip uzay araçlarımıza zarar vermemesine çaba gösteriyoruz.
5: O yüzden en iyisi Allah'ın koyduğu düzeni hiç bozmamak. Kainatı kirletmeden, zarar vermeden yaşamaya çalışmak.
4: Çünkü bu kainat Allah'ın bize emanetidir. Onu koruyup kollamak zorundayız.
1: Evet, o yüzden bu roketle daha fazla çevreyi kirletmeyin. Yarın da geri sökersiniz.
0: Haklısın anne. Ver bakayım. Bu dünyanın bir düzeni vardır, vardır, vardır, vardır. Düzen bozmanın cezası vardır, vardır, vardır, vardır. İnsanoğlu akıllı ol, kirletmesen dünyanı. İnsanoğlu akıllı ol, kirletmesen uzayı. Tabii.
1: Zeki!

0: Ay, ah boncuk. Gitsene diğer tavukların yanına. Oynasana onlarla. Ne işin var burada böyle? Ah canım benim. Sen çırak değilsin ki. Git oyna hadi arkadaşlarınla.
1: Evet Abidin Yılmaz Bey. Düdüğümü beklemeden atış yapmak yok.
2: Anlaşıldı, anlaşıldı Merve Yılmaz hanımefendi.
1: Güzel. Siz de Sefa Yılmaz Bey. Rakibiniz topa vurmadan çizgiden öne gelemezsiniz.
3: Biliyorum abla. Aman hakem hanım. Sadece sağ sola hareket edebilirim.
1: O halde kurallar. 5 penaltı Abidin Yılmaz atacak. Sonra da yer değiştireceksiniz. 5 penaltı da Sefa Yılmaz atacak. Kim daha çok gol atarsa o kazanır.
3: Ya eşitlik olursa?
2: O zaman seri penaltılar oğlum.
1: Oğlum yok, rakibin o.
2: Aman pardon yani.
1: Herkes yerini alsın. Hazır.
2: Tüh.
3: Hey yaşasın. Kurtardım. Ha? Ne oldu?
1: Rakibin üzülürken onu kızdıracak şekilde sevindin. Centilmenlik dışı hareket. Sarı kart.
3: Oo.
4: Hacer kızım, sana bir akıl danışacağım.
5: Estağfurullah nine, buyur.
4: O garip oğlana bir hediye vermek istiyorum. Çok uğraşıyor, çok yoruluyor benim için.

0: Lakin ne yapsam bilemedim. Acaba bir hırka örsem giyer mi?
1: Ah ninem, garip seni sevdiğinden yapıyor her şeyi. Hayır duasından başka bir şey beklemez.
0: Allah razı olsun ondan. Lakin benim gönlümden koptu bu sadece.
1: Nineciğim, garip bizimle yaşamaya başladığından beri ona yeni kıyafetler aldık. Ben yeni hırkalar ördüm. Yok, üzerindeki hırkayı pek seviyor. Çıkartmıyor onu. Ne gösterdiysek beğendiremedik. Bu aynısı değil diyor. Giymek istemiyor.
0: Peki ya ben ona aynından bir tane daha örsem? Böyle tıpkısı ama daha yenisi. Giyer mi dersin?
1: Bilmem ki.
0: Bir deneyeyim şansımı.
1: Peki.
2: 22-22 oldu. Devam.
3: Baba, şu golü ye de bitsin artık.
4: Oyun biter mi bilmiyorum ama ben bitmek üzereyim.
2: Hadi, durmak yok, hadi.
5: Şöyle, bak boncuk mis gibi oldu, tertemiz.
6: Aman, gidip Nine'ye yeni boyadım diyeyim de sandalyeye oturmasın.
5: Hay Allah, ebe boncuk, ebe boncuk. Nine'yi uyaracaktık, kendimiz oturduk. Ay, sandalyenin tüm boyası bozuldu. Uf, baştan boyayacağım. Yetmezmiş gibi bir de hırkan boya oldu.
0: Her şeyde bir hayır vardır derler Hacer. Gördün mü? Benim hediye şart oldu.
2: (gülüyor) 92-92. Sıra Bidin Yılmaz'da.
4: Hay Allah.
3: Olamaz.
4: Merve, yeter kızım. Dostluk kazansın artık.
2: Atış sırası Sefa Yılmaz'da.
3: Hayır.

0: tiyatro köyümüzün meydanında gösteri gerçekleştirecektir.
1: Evet ahali, herkes konuları atsın heybeye. Bakalım hangi konu kısmet olacak bu geceye? Bakalım bugünün konusu neymiş? Emanet. Bugünün konusu emanet oldu.
2: Selamun aleyküm Abidin emmi.
1: Ve aleyküm selam garip oğlan.
2: Emmi, ben askere gidiyorum.
1: Allah yolunu bahtını açık etsin evladım. Hayırlı tezkereler.
2: Amin. Emmi, senden bir ricam olacak. Bu kesenin içinde dişimden tırnağımdan artırıp biriktirdiğim para var. Ben askerden gelene kadar bunu muhafaza eder misin?
1: Elbette evladım.
2: Ay, Allah senden razı olsun.
1: Cümlemizden. Sefa! Sefa!
3: Buyur beyim.
1: Bizim çelik kasanın anahtarını getir de şu keseyi oraya koyalım evlat.
3: Çelik kasanın içi tıka basa dolu beyim. Hiç yer yok ki.
1: O halde içinden bizim olan bir parça eşyayı çıkartalım da yerine bunu koyalım.
3: Ama beyim, o kasanın içindeki en ufak şey bu kese gibi 100 tane eder. Bu keseyi koymak için kasadan kıymetli eşya çıkartılır mı hiç?
1: Şu an bu evde bu keseden daha kıymetli bir şey yok Sefa. Dediğimi yap sen.
3: Nedir ki bu kesenin değeri?
1: İçinde askere giden bir kardeşimizin alın teri var Sefa. Daha da değerlisi nedir diye sorarsan bu kese bize emanettir.
3: Anladım beyim.
1: Emaneti korumak imanın şartlarındandır. İşte bu sebeple ev yanıyor deseler evvela bu keseyi kurtaracaksın. Anlaştık mı?
3: Anlaştık beyim.
4: Tahlil sonuçlarınıza bakılırsa sağlığınıza pek dikkat etmiyorsunuz Hacer Hanım. Bakın, vücudumuz da sağlığımız da bizlere Rabbimizin bir emanetidir. İyi bakıp korumamız gerek. Sağlıklı beslenmeli, spor yapmalı, vücudumuza ve sağlığımıza zarar verecek alışkanlıklardan uzak durmalıyız.
5: Haklısınız doktor hanım.
4: Unutmayın ki bizler bu bedenin emanetçileriyiz. Emanete sahip çıkmamak bize yakışmaz.
1: Peygamber Efendimiz henüz çocuk yaşlarda amcasına yardımcı olmak amacıyla önce çobanlık sonra ticaret yapmıştır. Peygamber Efendimiz ticaret yaparken onu El Emin sıfatıyla anarlardı. El Emin, inanılan, güvenilen kimse anlamına gelir. Ona bu sıfatı ticaretteki dürüstlüğü, ilkeli ve sabırlı tutumu kazandırmıştı. Peygamberimizin ümmeti olarak bizler de emanete asla ihanet etmemeliyiz.

0: Garip, senin ırkan boya olmuş, farkında mısın?
1: Evet usta, farkındayım usta.
2: Garip, artık yeni bir hırka alsak mı sana?
1: İstemem Hacer anne, bu çok güzel.
3: Bakın, havaannenin ışığı yanıyor. Anne, uğrayalım mı?
2: Bilmem ki, rahatsızlık vermeyelim.
4: Kamyonetin sesini duyunca anladım geldiğinizi. Yolunuzdan etmedim ya.
0: Olur mu öyle şey nine?
2: Vallahi ne yalan söyleyelim. Biz de sana uğrasak bu saatte ayıp olur mu diye konuşuyorduk.
4: O nasıl söz? Hangi vakitte isterseniz. Bana bakın, aç mısınız?
0: Yok yok nine, hiç zahmet etme. Tokuz.
4: O halde 2 dakika durun. Hemen geliyorum.
3: Baba, sen kümesi ne zaman yapacaksın?
0: Garip abin işleri bitirip alet çantamı geri verdiğinde ben de kümesi yapacağım.
1: Benim alet çantasıyla işim bitti usta. Yarın artık bahçe işleriyle ilgileneceğim.
0: Tamam o halde. Biz de yarın kümes işine girişiriz.
4: Garip, bak bakalım beğenecek misin?
1: Amanın! Allah! Ne güzel nine, ne güzel, ne güzel, ne güzel!
4: Sevdin mi?
1: Sevdim tabii ya! Ay bak Hacer anne, aynısı aynısı!
2: Evet garip.
1: Ay tam da bu boya olmuştu. Allah senden razı olsun nine. Çok mutlu oldum. Ay!
4: Cümlemizden evlat, cümlemizden.
1: Allah, Allah, çok güzel, çok güzel, pek güzel, ne güzel. Allah, bak boncuk, boncuk, bak bak aynısı boncuk, bak yepyeni boncuk. Ay, oyna boncuk, oyna, oyna.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: 4 rekat sünnet, 4 rekat farz olan namaz.
1: İkindi.
0: Doğru.
1: Yaşasın 10 puan.
0: Sen sor şimdi.
1: Kur'an'ın ilk suresi.
0: Fatiha.
2: Maşallah, jet gibi bildin.
0: 10 puan. Yaşasın.
2: Sıra sende.
0: Avuca başlarken yediğimiz yemek.
2: Sahur.
0: Evet, en sevdiğim.
1: Berabere kaldık.
0: Dayım mı o? Evet o. Hasta mı acaba?
2: Olabilir.
1: Ya da yeni icadına bizi de ortak etmek için dikkat çekmeye çalışıyordur.
2: Büyük ihtimalle öyle.
1: Bence hemen kaçalım, yoksa peşimizi bırakmaz.
0: Ya gerçekten hastaysa?
2: Yavuz haklı. Yardıma ihtiyacı olabilir.
1: Son kararımız mı?
0: Evet.
1: İyi madem. İnsanlık bizde kalsın.
2: Ne oldu dayı, neyin var?
1: Sivilce mi çıktı yanağında?
2: Yanağına çimdik mi attılar?
0: Dövdüler mi seni dayı?
3: Ateşim ağrıyor, ateşim.
1: Niye söylemiyorsun?
3: Konuşurken acıyor çünkü.
2: Dayıcığım, bu sorunu kökten çözecek harika bir icat biliyorum.
3: Cidden mi? Sen mi yaptın?
2: Yok.
3: Kim yaptı o zaman?
2: Kim icat etti bilmiyorum ama çok etkili.
3: Hemen getirin bana dağlar.
2: Diş fırçası. Çürüklere karşı etkili koruma.
3: Bu muydu? Ben de bir şey sandım. Başka icat yok mu?
1: Var tabii.
3: Ne?
1: Diş ipi.
3: Başka.
2: Niye dişin?

0: Ne fırçalamıyorsun dayı?
1: Ay, bir ara başladım aslında ama diş fırçalamak çok yorucu.
0: Yorucu mu?
1: Evet.
0: Dayıcım ben bile yorulmuyorum dişlerimi fırçalarken.
1: Senin dişlerin hem küçük hem de az. Ondan yorulmuyorsundur. Benimkiler büyük. 32 diş. Fırçala fırçala bitmiyor canım. Ay yok ay.
0: Dayıcım yine de hiç yorucu değil bence.
1: Öyle deme. Bak düşün bir. Sabahtan akşama kadar çalışıp yoruluyorsun. Sonra yemek yerken de çenen, dişlerin, dilin yoruluyor. Tam yatıp dinleneceksin. Hadi dişlerini fırçala. Çok yorucu. Ay yok ay.
2: Maşallah iyi abarttın dayı. Seni dinlerken yoruldum.
1: İnsanın otomatik diş fırçalayan bir icada ihtiyacı var. Tabii.
0: İnsanlık diş fırçasıyla gayet iyi idare ediyor dayıcım. Oy. Bence kafasını karıştırmayalım.
1: Olmaz.
2: Olur.
1: Olmaz.
0: Ha. Olsun lütfen.
1: Ama dişim çok acıyor. Bu icada ihtiyacım var. Ay.
0: Tamam.
1: Harika.
0: Ama bir şartla.
1: Neymiş o şart?
0: İcadı biz kullanmayız.
1: Tamam.
2: Denemeyiz de.
1: Tamam.
0: Ha. Ve...
1: Tamam dedik ya. Her şartınız kabul. Yeter ki siz yardım edin. Tabii.
0: Besmele çekip başlayalım diyecektim.
1: İyi bari. Damacana su. Damacana su. Nerede kaldı bu su? Yusuf ne yapıyorsun?
2: Kalkmıyor bu.
1: Güçlü biri lazımsa çağırsana çocuk. Tabii.
0: Babamı mı yani? Hı?
1: Hayır, babana gerek yok. Ben hallederim.
3: Birazcık yardım fena olmazdı. Tabii.
1: Su borusu. Pipet. Demir saç. Çabuk çabuk. Diş fırçası.
2: Diş fırçası.
1: Diş macunu. Kablo.
2: Kablo, kablo.
1: Motor.
2: Motor.
1: İşte oldu.
0: Oldu da altı üstü bir diş fırçalama için bu kadar emeğe gerek var mıydı dayıcım?
2: Çalışıp çalışmayacağı da belli değil.
1: Tabii ki çalışacak. Bakın su pipetten dişlerimin arasına hızlıca akacak. Diş aralarını temizleyecek. Diş macunu bu bölmeden çıkacak. Dişlerime macun sürecek. Fırçada dişlerimi fırçalayacak. En son yine pipetten gelen su dişlerimi doğrulayacak. Nasıl? Nah yani değil mi?
0: Görelim bakalım.
2: Hedefi tutturamadı dayı.
1: Evet, ufak bir ayar yapmak lazım. Biraz aşağı.
0: Dayıcım bu kadar yeter mi sence?
2: Dişlerin hariç her yerin fırçalandı dayı.
1: Kapat, kapat. Yaşasın, başardık.
0: Bir kere de başarısız olsak şaşardım zaten.
1: Bakın harika bir yüz masaj aleti yaptım.
0: Diş ağrısı ne durumda peki?
1: O hala devam ediyor. Hatırlat lan.
0: İnat etme lütfen. Al şunu.
1: Şart mı?
0: Evet.
1: Tamam tamam.

0: oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

0: Murat, hiç sesin soluğun çıkmıyor.
1: Medine'den ayrılmak çok zormuş baba. Bir taraftan peygamberimizden ayrıldığım için üzgün hissediyorum. Diğer yandan Kabe'ye gittiğimiz için çok mutluyum.
0: Ne güzel anlattın duygularını canım oğlum. Ben de senin gibi hissediyorum.
1: 10 gün göz açıp kapayıncaya kadar geçti. Mescid-i Nebevi, Kuba Mescidi, Uhud, Mescid-i Kıbleteyn. Medine'de unutamayacağım yerler.
0: Muhteşem anılar yaşadık. Kuba Mescidi'nde Seher teyzeyi kafilesine yetiştirmeye çalışmıştık ya hani.
1: Sefer dede de Kıbleteyn Mescidi'nde kıbleyi şaşırmıştı.
0: Arıları da unutma.
1: Bu geceki Uhud ziyaretimiz de güzeldi. Uhud şehitliği, Okçular Tepesi, Uhud Dağı çok etkileyiciydi.
0: Peygamberimiz çok severmiş Uhud'u.
1: Ben de dedeme ve anneme Uhud'dan hediye aldım. Onlar da Uhud'u çok severler. Sana da yem aldım ya Zemzem.
0: İşte Kabe yolculuğumuz bu yol ayrımında başlıyor oğlum.
1: Yaşasın! İhrama gireceğiz.
0: Bu yolculuğu bizim için kolaylaştır Allah'ım.
1: Amin. Herkes bembeyaz giyinmiş.
0: Zulhuleyfe Mescidi, Medine'den Mekke'ye yolculuk yapanların mikat sınırı oğlum. Bu noktadan sonra Kabe'yi ziyaret etmek isteyenler ihram giyer. Sen zaten ihram konusunda tecrübeli sayılırsın. Kolaylıkla yaparsın evelallah.
1: Doğru ya, vaktiyle ihram provası yapmıştım.
0: Murat, ihramları bulamıyorum.
1: Nasıl olur? Buradaydı.
0: Yok işte oğlum. Her yeri didik didik.

0: ettim. Bir dakika, sen dün Uhud'da bagajı açmış mıydın?
1: Evet, aldığım hediyelikleri bagaja koydum. Olamaz, galiba ihramlar Uhud'da kaldı.
0: Bu hiç iyi olmadı işte.
1: Özür dilerim baba.

0: İhram satan dükkanlar da kapalıymış bugün.
1: Birinin açılmasını bekleyeceğiz.
0: Of, hepsi benim hatam.
1: Üzülme, olan oldu artık.
2: Selamun aleyküm hacım.
1: Aleyküm selam. İnşallah hacı olmak nasip olsun.
2: Amin. Ama bunun için ihrama girmek gerek değil mi?
0: Bizim ihramlar kayboldu abi.
2: Geçmiş olsun. Bu arada ben Serkan.
1: Ben de Abdullah.
0: Ben de Murat.
2: Çok memnun oldum. Bir saniye bekleteceğim sizi. Ben de iki kişilik ihram var. Dün gece bir çocuk bu torbayı Uhud'da unuttu.
0: Aa, bu bizim ihramlar.
1: Nasıl buldun bunları kardeş?
2: Hemen anlatıyorum. Dün gece ben de Uhud'daydım. Murat'ın ihramları unuttuğunu gördüm. İhramları vermek için arkanızdan koştum fakat yetişemedim. O sırada benim motorum fırtınanın da çalışmayacağı tuttu. Kısacası akşam getiremedim.
0: Sen de bizim gibi aksilikler yaşamışsın Serkan abi.
1: Peki bizi nasıl buldun?
2: Zülhuleyfe Mescidi son durak. Burada olacağınızı tahmin etmek zor değil.
1: Doğru tabii. Allah razı olsun.
0: Teşekkür ederiz.
2: Ne demek? Cümlemizden.

0: Hani ihramlıyken koku sürmek yasaktı?
1: İhramlarımızı giydik ama henüz ihram için niyet etmedik Muratçım.
0: Doğru ya. Şimdi niyet mi edelim?
2: Önce içeri girip iki rekat namaz kılalım, sonra niyet edeceğiz.
1: Hadi mescide. Allah'ım, senin rızanı kazanmak için umre yapmaya niyet ettik. Bu ibadeti bizim için kolaylaştır ve kabul eyle. Amin.
0: Amin. Baba, az önce biz neden umre için niyet ettik? Hac için niyet etmemiz gerekmez miydi?
2: Hac vaktinden önce gittiğimiz için önce umre yapacağız. Hac zamanı gelince de hacca niyet ederek ihram giyeceğiz.
0: Güzel. İki ibadet bir arada. Hem umre hem de hac. Oo Zemzemcim, bakıyorum da sürat motorunda keyfine diyecek yok. Havalım benim. Peki şu an yapmamız gereken görev var mıydı?
1: Kabe'yi görene kadar lebbek duasını okumamız gerekiyor.
0: Aa evet, burada da yazıyor. Hacı adayları yolculuk sırasında dua ve tekbir getirmeli. Bol bol lebbek duası okumalıdırlar.
1: Hep birlikte okuyalım mı?
0: Okuyalım.
3: Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ve ni'amete leke vel mülk la şerike lek.
1: İkindi namazı için bir yerde mola verelim Abdullah.
2: İleride içinde mescid olan bir hurma bahçesi olacaktı. Orada durabiliriz.
0: Babamın hacca ikinci gelişi Serkan abi. O yüzden buraları iyi biliyor.
1: Ne güzel. Benim ilk gidişim.
2: Allah tekrar tekrar gitmeyi nasip etsin inşallah. O da nesi?
0: Aa, bir maymun. Çok sevimli. Şuna bakın.
2: Oğlum dikkat et. Annesi buralardaysa ona dokunmandan hoşlanmayabilir.
1: Korkmuş gözüküyor. Kaybolmuş galiba.
0: Baba, annesini bulalım mı?
2: Başka çaremiz yok. Bu yavrucağızı yol ortasında bırakamayız.
0: Yaşa baba. Ben bakarım bu miniciye. Tatlı şey seni. Gel bana. Sana da bakarım Zemzem. Can kuşum benim.
1: Burada maymun yok.
2: Burada da.
1: Bence ileriye doğru gidip bakalım.
2: Olur, gidelim.
0: Maymuncuk çok acıkmış Zemzem. Senin yemini de şuracığa koyayım. Bitti mi? Yine mi? Başka muz kalmamış ama. Baba, maymuncuk doymuyor. Zemzem'in de yemi bitti.
2: İki yavruya yetişmek zor mu oldu?
0: Hem de çok. Bir an önce annesini bulmalıyız. Keyfi yerine geldi.

0: de nereye?
1: Bizim de peşinden gelmemizi istiyor.
2: Bana da öyle geldi.
0: Gidelim o zaman.
1: Oğlum yavaş, düşmeyesin.
0: Miniciye yetişmeliyim.
1: Koş Serkan, biz de onlara yetişmeliyiz.
0: Nereye geldik böyle?
1: Burası az önce size bahsettiğim hurma bahçesi.
2: Çok güzel bir bahçeymiş. Her yerden şırıl şırıl sular akıyor.

0: İşte anne maymun da geliyor.
1: Annesi olduğu nereden belli?
0: Çünkü endişeli ve kızgın görünüyor. Anneler yavrularını kaybedince böyle görünürler.
1: Sanırım bu konuda tecrübelisin.
0: Biraz.
2: Ne konuşuyorlar sizce Sayın Murat Hocam?
0: Merak etmeyin, olay tatlıya bağlandı.
1: Sen bu işi biliyorsun delikanlı.
0: Çocukların bilip de büyüklerin bilmediği daha neler var Serkan abi.
1: Harikasın Murat.
0: Seni özleyeceğim minicik. Bir daha habersiz annenin yanından ayrılma, tamam mı? Kendinize iyi bakın.
2: Bir mutlu son daha.
1: Maymunlar için evet. Peki bizim mutlu sonumuz ne olacak?
2: Onun için biraz daha yolumuz var sanırım.
0: Sıra bizde. Sana geliyoruz canım Kabe'm.
2: İşte geldik.
0: İnanamıyorum baba. Kavuştuk sonunda.
2: Elhamdülillah. Henüz içerideki muhteşem atmosferi görmediniz.
1: Sen bize öncülük etsen Abdullah. Ne de olsa bu ikinci gelişin.
2: Tabii. Önce lebbeyk duasını okuyarak başımız önümüzde içeri gireceğiz. Kabe'yi ilk kez yakından görmenizi istiyorum. Bu nedenle sizi Kabe'nin tam karşısına götüreceğim. Onu ilk gördüğünüzde kalbinizden geçen en güzel duaları Allah'a gönderin. Beni takip edin.

0: Eri kele kelebbeyk innel hamde ben ni'mete leke vel mülk la şerike lek.
1: Allahu Ekber. Başınızı kaldırabilirsiniz. Kâbe tam karşınızda.
2: Allah'ım sana şükürler olsun. Sonunda kavuşturdun.
0: Aman ya Rabbim, muhteşem. Allah'ım sen davet ettin, ben de Kâbe'ne geldim. Bu kadar muhteşem bir ortamla karşılaşacağımı hayal etmemiştim. Tıpkı beyaz kelebekler gibi Kâbe'nin etrafındaki Müslümanlar. Onlardan biri olduğum için çok mutluyum. Canım Kâbe'm, işte kavuştum sana. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım.

0: Nikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Söyle bakalım abi, hava nasıl?
1: Güneşli.
0: Aferin. Peki ya bu?
1: Karlı.
0: Abi ya, sen de her şeyi biliyorsun.
1: Yok canım, akıl yürüttüm sadece.
0: Bunu da bil, sana kocaman bir aferin. Ne oldu abi? Aklın yoruldu mu? Neden yürümüyor?
1: Yağmurlu desem...
0: Ben de sana kocaman bir tebrikler derim.
1: Şunu da alayım. Tamam.
0: Anaokulundaki en güzel tablo benimki olacak. Çünkü benim çok tatlı bir abim var ve ben de onun canının içiyim.
1: Öylesin tabii. Tabloyu da bitirdiğimize göre gelsin özgür oyun saatleri. Canımın için güneşli, bulutlu.

0: Kuraklı, yağmurlu, karlı ve rüzgarlı. Bütün hava durumlarını gösterdik işte.
1: Yok canım. Peki ya bu durumlar ne olacak?
0: Hangi durumlar?
1: Gök gürültülü yağmurlu, gök gürültülü yağmursuz, terli.
0: Terli mi? Güneşli yaptık ya Cemre.
1: Güneşli havalarda hep terlemiyoruz abi. Lütfen biraz dikkatli ol. Bak, bu da güneşli soğuk hava. Bu zavallıcık terliyor mu? Donuyor. Hortumlu.
0: Hortumlu.
1: Ya bak, sen de biliyorsun. Hortumlu bir havamız da var.
0: Of, tabloyu yeniden yapmak gerekecek.
1: Ama senin için zor olmaz. Sen dünyanın en becerikli abisisin.
2: Hayır yavrucuğum, parka gidemeyiz. Çünkü hava nasıl bilmiyoruz. Tablomuz bitsin, havamıza bakacağız.
1: Çok havalıyız, çok. Güneşli, yağmurlu, karlı. Terli, fortumlu, tozlu. Tozlu, tozlu havayı unuttum.
0: Cemre!
1: Tozlu hava mı? Yok taneler. Annem dünyanın tozunu almıştır yavrucuğum. Merak etme sen.
0: Tamam. Şunu da yapalım. Oh be, nihayet bitti.
1: Yaşasın. Tablo, tablo, söyle bana. Bugün hava nasıl acaba?
0: Güneşli canımın içi. Bebeğini gönül rahatlığıyla parka götürebilirsin.
1: Ama... Bu tabloda yazılar var.
0: Evet. Senin hava durumlarını herkes bilemez ki Cemreciğim. Yazmak gerekir diye düşündüm.
1: Ama benim yazmam gerekirdi.
0: Sen nasıl yazacaksın Cemre? Okuma yazma bilmiyorsun ki.
1: Gitti. Gitti benim tablom, gitti.
0: Ağlama artık Cemre. Ne yapsam ağlıyorsun. Yeter ama ya. Seni memnun etmenin bir yolu yok mu?
1: Var. Tamam. Tabloyu baştan yaparız. Yazıları da ben yazarım.
0: Yazamazsın. Çünkü okuma yazma bilmiyorsun.
1: Öğrenirim.
0: Nasıl?
1: Sen bana öğretirsin.
0: Nasıl öğreteyim Cemre? Sen daha 5 yaşındasın.
1: Öğrenemez miyim?
0: Öğrenemezsin.
3: Öğrenemez diye.
1: Abim dedi. Ben okuma yazma öğrenemezmişim, öyle dedi.
3: Çocuklar 5 yaşına kadar okumayı öğrenebilir.
0: Ya o zaman neden 5 yaşında okula başlamıyoruz?
3: Daha erken yaşta bile başlayabilirsiniz. Osmanlı'da çocukları 4 yıl 4 ay 4 günlükken okula başlatmak adettendi.
0: Vay! Çok küçüklermiş sahiden. O zaman Cemre'yi de ilkokula yazdıralım.
3: Her devrin kendine göre şartları vardır evlat. Günümüzde ilk öğretim daha geç yaşlarda başlıyor. Cemre sınıfındakilerden küçük olursa sıkıntı yaşayabilir. Çocuğun okula uyum sağlaması çok önemlidir.
0: Doğru.
1: Yazıyorum işte. Yazıyorum.
3: Yazar mı yazar?
0: Cemre'nin elinden harfler de kurtulamaz ki dede. Osmanlı'da çocuklar nasıl okullara gidiyorlardı dede?
3: Sıbyan Mektebi denilen okullar vardı. Çocuklar yaşı gelince bu mekteplerden birine yazdırılırdı.
0: Çok merak ediyorum. Keşke görme imkanımız olsaydı.
3: Neden olmasın?
0: Sahi mi? Günümüzde hala Sıbyan Mektebi var mı?
3: Artık okul olma işlevini taşımasa da bina olarak ayakta kalan pek çok Sıbyan Mektebi var.
0: Ya ne güzel. Benim yaşım geldi de geçiyor dede. Bir mektebe yazılsam artık diyorum.
3: İlahi çocuk.

0: Burası en güzel Sıbyan mekteplerinden biri evlat. Recai Mehmet Efendi Sıbyan Mektebi.
1: Sıbyan Mektebi ne demek dede?
0: Sıbyan çocuk demek. Mektepte...
1: Okul demek. Hatırladım. Çocuklar için okul yani.
0: Aynen öyle. Recai Efendi bu binayı 1775 yılında hastalığından kurtulması vesilesiyle hayır işi olarak yaptırmış.
1: Ya ne güzel düşünmüş.
0: Halkın hizmetine sunulan pek çok cami, mektep, çeşme, hastane, medrese ve benzeri binalar hep böyle hayırseverler tarafından yaptırılmıştır. Eski zamanlarda bugünkü gibi yaygın ve zorunlu eğitim yoktu. Devlet görevlileri ve bazı hayırseverler çocuklar iyi yetişsin diye böyle okul binaları inşa ettirirdi. Binalarla ilgili de bir belge düzenleyip okuldaki eğitimin, hocaların ve kapıcısına varıncaya kadar bütün çalışanların özelliklerini belirtirlerdi. Bütün masraflar yine aynı hayırseverin vakfettiği gelirlerle karşılanırdı.
1: Vay, çok güzel işlemişler pencereleri, dantel gibi. Dede, bu kısım Sebil'e benziyor.
0: Öyle zaten. Dikkatin fevkalade evlat. Aferin.
1: O zaman buranın alt katı Sebil, üst katı da mektep.
0: Aynen öyle.
1: Peki burası şimdi ne olarak kullanılıyor?
0: Neyse ki bu Sıbyan Mektebi kuruluş amacına yakın bir alanda hizmet veriyor. Şu anda bu bina kütüphane olarak hizmet veriyor.
1: O zaman içine girip bakabiliriz.
0: Elbette.
1: Çok güzel.
0: Şşş.

0: Bu yazılar da çok güzelmiş dede.
1: Devrin en ünlü hattatlarından biri olan Yesari Mahmut Efendi'yi yazdırılmış evlat. Güzel olmaz mı?
0: Ya dede, Recai Efendi bu güzel okulu Susebilini yaptırmış. En güzel yazıları da üstüne yazdırmış. Bütün bunlara hastalıktan iyileştiği için yapmış ya. Allah'a teşekkür etmek için ne güzel bir yol bulmuş.
1: Ay yaşa evlat.

0: Selamun aleyküm voleybolcular.
1: Aleyküm selam Ali.
2: Aleyküm selam.
0: Benden yana gönderin de size ufak bir ders vereyim.
1: Allah Allah. Ne dersin Caner?
2: Derse hazırım ben.
0: İşte sayın seyirciler, Ali sahaya girince seviye değişti bile. Şu kontrole, şu tekniğe, şu kuvvete bakın. Allah, ne oldu öyle?
2: Koş da yakalayalım. Ne oldusu mu var?
1: Dersimiz biraz erken bitti galiba bugün.

0: Öf be Ali, illa abartacaksın.
1: Kusura bakma ya, bir an güven geldi oynarken.
0: Neyse canım, sorun değil. Sizin Arif babayla bahçe işi iptal mi oldu?
1: Ona pazar günü gideceğiz.
0: Bugün pazar.
1: Ha?
0: Tabii canım, buraları da ben toparlarım. Ben yıktım ya.
1: Beni de yanına aldığın için Allah senden razı olsun Arif baba.
2: Eyvallah Halicim. Sen bu bahçe işini iyice sevdin. Gerçi bugün bir an gelmeyeceksin sandım ama.
1: Sevmek ne kelime? Bayılıyorum. Bugün ufak bir karışıklık oldu da.
2: Neyse, buradasın şimdi. Geç olsun, güç olmasın. Bugün bahçede senden başka bir şey yapmanı isteyeceğim.
1: Hayırdır inşallah.
2: Dur bakalım. Şuraya koymuş olacaktım. Sen bunu bir tutuver. Sonra şunu da al. Şunu da. Nereye koydum? Şunu da bir al. Hay Allah, en dibe koymuşum. Ne yapıyorsun Ali orada?
1: Bir bakayım dedim, bu açıdan nasıl görünüyor.
2: Hadi gel de yeni bulmacana bak.
1: Bunlar da ne böyle? Bunun bir mantığı olsa gerek. Bir tırtılın kelebeğe dönüşmesi. Bunda da fidenin ağaç oluşu var. Bu da tamam. Ama sonuncu tamamlanmamış. Anlaşılan bu başağın öyküsünü araştırmam isteniyor. Ne olur ki başağı?

0: İşte takip etmem gereken şey bu başaklar olsa gerek.
1: Evet.
0: Arif baba! Arif baba!
1: Ha.
0: Biraz yardıma ihtiyacım var da.
1: Bunca yıldır bahçelere giderim. Birçok tuhaf olaya tanık oldum ama böyle bir şeyle ilk kez karşılaşıyorum. Bakıyorum araştırmalara başlamışsın.
0: Evet, yani bitkiler izin verirse daha rahat edeceğim de.
2: Sonunda gelebildin oğlum. Ne oldu orada?
0: Ayrık otlarıyla ufak bir sorun yaşadım da.
2: Sağlık olsun. Arada olur öyle. Benim adım Nimet.
0: Ben Ali. Buğdaylar için gelmiştim. Yani buğdaylara toplandıktan sonra ne oluyor onu merak ediyorum. Anlatabilir misiniz?
2: Daha iyisini de yapabilirim. Gösterebilirim. Ne dersin?
0: Allah razı olsun derim.
2: Hadi gel de başakları toplamama yardım et o zaman. Başaklar altın sarısı renklerini aldılar mı toplanmaya hazır demektir. Tamamen kurumuş olmaları gereklidir.
0: Daha büyük tarlalarda bu işi 1000 kişi falan mı yapıyor?
2: Normalde bu işleri biçer döverlerle yaparlar oğlum. Biz şimdi kendimize kadar topladık. Sen gör diye.
0: Neyi?
2: Sakin ol oğlum. Tarım sabır işidir. Taşı bakalım. İşte buğdayı bu aletle ufalayacağız.
0: Alet mi? Bu taştan mı bahsediyorsunuz?
2: Taş deyip geçme. Medeniyetin yapı taşlarından biri bu. Dök bakalım topladıklarımızı.
0: Ne yapıyoruz şu an?
2: Ben keyfime bakıyorum. Sen başakları döverek un ufak hale getiriyorsun. Hadi bakalım. Allah çalışanları sever. Maşallah çocuk. Elinden de her iş geliyormuş.
0: Bu bana bir yerden tanıdık geliyor ama.
2: Bakkaldan, marketten tanıdık geliyordur oğlum. Un bu. Şimdi bunu maya ile karıştırıp içine de tuz ve su katacağız.
0: O ne zaman olacak?
2: O zaman gelince görürsün.

0: İşte bu kadar.
1: Bu kadar mı? Ama bu ne ki? Hamur. Ne hamuru?
0: İşte bulmacanın son parçası bu yavrum. Bu hamuru ne yapmalıyız sence?

0: Şey, pişirmeli miyiz acaba?
1: Aferin oğlum. İşte bu hamuru pişirdiğin zaman en baştaki sorunun cevabını bulacaksın.
0: Sorum neydi? Onu bile unuttum bu yoğun günden sonra.
1: Hadi gel de Arif babanın işleri bitmiş mi ona bakalım.
2: Demek bulmacayı çözdün ha?
0: Daha değil Arif baba. Allah'ın izniyle bu hamuru pişirince öğreneceğim.

0: Ekmek bu. Yani bulmacanın cevabı ekmek mi Arif baba? Pek senin tarzın bir kelime değil ama.
1: Bir nevi öyle ama tam olarak değil.
2: Buğday ve benzeri insan yaşamı için değerli olan yiyecek içecekler için bir kelime kullanırız.
0: Bir ipucuna daha ihtiyacım olacak.
2: İsim olarak da kullanılır bu kelime.
0: Ha? Aa, nimet mi? İşe bak, başından beri hep gözümün önündeymiş.
2: Allah'ın insanlara verdiği rızıktır nimet. Ama özellikle ekmektir.
1: Aynı zamanda manevi bir anlamı da vardır tabii. Bizim için değerli olan sevdiklerimiz, akrabalarımız, dostlarımız.
0: Siz de benim nimetlerimsiniz o zaman.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: ihanet çocukta.
1: Ha? Merak etme tilki. Kurye atlı tilki. Tabii ki duyarlı dostlar.

0: Emin'i gördünüz mü çocuklar?
1: Sabah buradaydı Hakkı Baba. Benim dükkanı temizledik beraber.
2: Öğlen de camideydi, halıları süpürüyordu.
0: Maşallah. Dün akşam da tesbihhaneyi düzenledi. Resmen elimiz ayağımız oldu bu çocuk.
1: Öyle. Çok yardımsever.
2: Çok da başarılı. Allah yokluğunu vermesin.
0: Amin. Gidip bakayım. Belki tesbihhanededir.
2: Ben de camiye geçeyim. İkindi yaklaşıyor.
1: Allah Allah. Kim ola ki bu?
2: Hayır olsun inşallah.
0: Aç bakalım. Belki önemlidir.
1: Alo, buyurun. Evet, benim. Evet, yanımda. Vereyim mi kendisine? Peki, dinliyorum. Hı-hı. Hı-hı. Nasıl yani? İyi mi durumu?
2: Ne olmuş?
1: Tamam, anladım. Hemen geliyoruz. Teşekkürler.
0: Ne olmuş Fatma? Bana baktın bir ara. Emine bir şey mi olmuş?
1: Emin iyi de Hacer teyze fenalaşmış Hakkı Baba. Komşunuz arıyor. Merak etme, durumu iyiymiş. Sadece biraz kötü hissetmiş. Dinleniyormuş şimdi.
2: Hakkı Baba, üzülme.
0: Ne? Nasıl yani?
1: Hakkı Baba, iyi misin?
2: Hadi Hakkı Baba, gidelim. Hey! Hakkı Baba? İyi, çok şükür. Sevindik Hakkı Baba.
0: Allah razı olsun Selim. Desteğinizi, duanızı esirgemediniz.
2: O nasıl laf Hakkı Baba? Mümin, müminin yardımına koşmalı elbette.
0: Eyvallah.
2: Peki sebebi neymiş Hakkı Baba?
0: Emin.
2: Emin mi? Nasıl yani?
0: Hacer'i dün akşam Emin'in annesi aramış. Köyde Emin'e ihtiyaç duyuyoruz. Tekrar köye yerleşsin gibi şeyler söylemiş.
2: Hadi ya. İyi de Emin'in eğitimi çok iyi gidiyordu. Çok da alışmıştı buralara.
0: O buralara, biz de ona alıştık Selim. Hele Hacer, Emin öz evladı olsa ancak bu kadar severdi.
2: Peki konuşsak?
0: Hacer bayağı bir dil dökmüş. Kabul etmemişler. Telefonu kapattıktan sonra fenalaşmış.
2: Belki onlara yeteri kadar iyi anlatamamıştır Emin'in durumunu.
0: Olabilir. Ama nasıl anlatılır?

0: olur? Bilmiyorum ki. Aklından bir şeyler geçiyor senin Selim.
1: Şey, şu senin video kameran vardı ya. Duruyor mu o Hakkı Baba?
0: Duruyor. Neden sordun ki?
2: Merhaba. Kayıtta mı?
1: Kayıtta, kayıtta.
2: Çok iyi ya.
3: Hocam, hayırdır? Bu ne?
1: Gülümse bakalım Emin. Meşhur oluyorsun. Evet Emin. Şimdi güzel bir tilavet alalım senden.
3: İyi de neden?
1: Şu külüstürü denemek istedim. Bakalım hala eskisi gibi güzel kayıt yapıyor mu?
2: Ne külüstürü hocam? Süper bir şey bu.
1: Kullanmak ister misin Harun?
2: İstemez miyim hocam?
1: Hadi bakalım Emin'in tilavetini sen çek.
2: Yaşasın!
3: Şey, biraz utandım.
2: Hadi ama dostum, utanacak bir şey yok.
1: Aynen Emin. Beğenmezsen siler, yeniden çekeriz videoyu.
3: E peki madem.
2: Oley be! Hadi başlayalım.

0: Hocam neden yapıyoruz bunu?
1: Güven bana.
0: Ya Emin, ne güzel işte. Bugünlerden güzel bir hatıra kalacak. Aman azlandın.
2: Öyle değildi.
1: Hah, tamamdır. Başlayabiliriz.
0: Tamam hocam. Sen nasıl istersen öyle olsun.
3: Dur!
0: Ne oldu?
3: Ezana daha var Emin, ne yapıyorsun?
0: Hem de 3 dakika.
2: Doğru ya. Heyecanlandım bir an.
1: Heyecanlanacak bir şey yok.
0: İstersen ben okuyayım.
2: Olur.
0: Şaka yapıyorum. Aramızda senden güzel okuyan mı var?
2: Estağfurullah.
1: Öyle öyle.
2: Allah razı olsun hocam.
1: Hadi bakalım Emin. Vakit tamam.
2: Peki.

0: Evet Emin. Yaptığın işi anlat bakalım.
1: Tesbih tanelerini freze makinesiyle tek tek işledikten sonra gravür cihazıyla tanelerimizi, duraklarımızı ve imamemizi deleceğiz.
0: Bahsettiğin şeyleri bize gösterir misin?
1: Hay hay. İşte bahsettiğim tesbih ve durak taneleri bunlar. Bu da imame.
0: Peki daha sonra ne yapıyoruz?
1: Bundan sonrası bu taneleri ipe dizmek. Bakın burada hazır tesbihler de var.
0: Ellerine sağlık Emin ustam. Çok güzeller.
1: Sağ olun hocam. Hocam Allah razı olsun. Ama tüm bunların neden yaptığını hala anlamadım.
0: Seni meşhur ediyorum Emin. Fena mı?
1: He? Meşhur mu?
2: İleride ünlü biri olursan bizi unutma.
1: Bırak dalga geçmeyi Harun.
2: Evet değerli hayranlarım. Bana olan sevginize layık kalmaya çalışacağım. Alkışlarınız benim için gurur kaynağı. Turneye çıkmadan önce buradaki kıymetli dostlarıma teşekkür etmek isterim. Onların ismi... neyse unuttum gitti.
0: Yapmaz öyle şey.
1: Hocam estağfurullah. Hem ünlü olmak isteyen kim? Ben burada mutluyum.
2: İstemem yan cebime koy.

0: Neyse, ben gidip görüntüleri derleyeyim. Haydi selametle.
1: Neler oluyor, inan anlamıyorum.
2: Ya ne olacak Allah aşkına? Selim hocayı duydun, hatıra kalsın istiyor.
1: İyi de bir sürü insan var. Neden tek beni çekiyor?
2: Bu kısmı ilginçmiş, evet.
1: Hem görüntüleri derleyip ne yapacak?
2: Bak bu kısmı daha da ilginç.
1: Üstelik bugünlerde sadece Selim Hoca değil, herkes garip davranıyor.
2: Kim mesela?
1: Bu sabah Fatma ablaya yardım etmek istedim. Sen kendini yorma, ben hallederim dedi. Ne kadar ısrar etsem de kabul etmedi.
2: İlginç. Başka?
1: Hacer teyze de bugün bana sarılıp durdu.
2: Bunda bir şey yok.
1: Hakkı baba da sarılıp durdu ama.
2: Evet, varmış. Başka?
1: Zehra abla bugün medresedeki odaya gürültü yapmadan girdi.
2: Yok artık. Bak en ilginci buydu.
1: O da bir şey mi? Girdikten sonra da rahatsız etmedim inşallah dedi.
2: İnanmam. İnan dostum, söylediklerin hakkında bir fikrim yok. Ama iyi düşünmek lazım.
1: Öyle. Bakalım Mevlam neyler. Neylerse güzel eyler.
0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam hocam.
0: Ne kaynatıyorsunuz bakalım?
2: Kaynatmak mı?
0: Bu bir deyimdir Harun. Neler konuşuyorsunuz demek.
1: Beni neden kameraya aldığından ve herkesin bana neden iyi davrandığından bahsediyordum hocam.
0: Çok dikkatlisin.
2: Neler olduğunu söyleyecek misin hocam?
0: Hayır.
1: Hocam ya.
0: Oyalamayın beni. Namaz vakti yaklaşıyor. Haydi selametle. Geç kalmayın siz de.
2: Tamam hocam. Şimdi ben de merak ettim.
1: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Emin yavrum. Güzel kuzum benim. Elhamdülillah.
1: Neler oluyor Hacer teyze?
5: Gel Emin. Otur bakalım şöyle. Geçen gün annen Hacer'i aramış. Seni köye çağırıyorlardı. Hacer teyzen de buna çok üzülmüş.
1: Geçen gün o yüzden mi fenalaşmış?
5: Evet.
1: İyi de çağırmışlarsa gidip gelirdim. Neden üzüldü ki bu kadar?
0: Öyle değil Emin. Temelli çağırmış annen.
1: Temelli mi? Peki gidecek miyim?
5: Hayır. Senin burada güzel işler yaptığını onlara anlatmak için Selim sağ olsun oldukça çabaladı.
2: Ha, o videolar bunun içindi demek.
0: Evet, görüntüleri derleyip Emin'in anne babasına gönderdik.
1: Peki ne dediler?
6: Biz Emin'in orada bu kadar güzel şeyler başardığını bilmiyorduk. Madem öyle, orada kalması daha hayırlı dediler.
1: Hepinizi çok ama çok seviyorum. İyi ki varsınız.
5: Sen de Emin. İnan ki buraların sensiz tadı tuzu kalmazdı.
0: İyi ki kaldın.
7: Ben niye bu kadar duygusallaştım ya?

0: Ekolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
0: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: paylaştıkça çoğalır.
1: Hayırlı günler kıymetli arkadaşım Fikri. Nasılsın?
2: Çok şükür Zikri. Sen nasılsın?
1: Nereye böyle pençende ponza taşıyla? Gel şurada dur da iki kelam edelim.
2: Zikri, birazcık işim var. Onu halledip geleyim. Sonra laflarız. Olmaz mı?
1: Ne işin var? Ne kadar sürecek? Ne zaman gelirsin? Ne yapacaksın o ponza taşını? Bu geçen gün bulduğun taş değil mi?
2: Dur Zikri, dur. Böyle soluk almadan soru sorarsan hangi birine cevap vereyim?
1: Cevap vermeyi istediğin sorudan başlayabilirsin.
2: Peki, sağ ol. Evet, bu o geçen gün bulduğum ponza taşı.
1: Yarısını da bana vermiştin.
2: Evet, paylaşmıştık.
1: Allah razı olsun. Öyle işime yarıyor ki sorma. Taşın bir yüzüyle gagamı, diğer yüzüyle tırnaklarımı törpülüyorum. Bir güzel törpülüyor gagamı anlatamam. Gagam sivri olduğu için her şeyi kolayca yiyorum.
2: Ne güzel.
1: O taştan önce tırnaklarım uzayıp pençelerime batıyordu. Bir şeyi sıkıca tutsam canım acıyordu. Ama poza taşına sürtüp kısaltıyorum tırnaklarımı.
2: Çok sevindim. Neyse, oyalama beni de. Gidip işimi halledeyim.
1: Yahu dur, ne işin olduğunu söylemedin.
2: Çelaynak Aykut amcaya gideceğim.
1: Aa, niye? Yoksa taşı ona mı vereceksin? Ama neden? Poza taşı çok kıymetli. Her zaman bulunmaz.
2: Zikri, biliyorsun... Çelaynak Aykut amca hayli yaşlı bir kuş.
1: Evet.
2: İşte geçen gün ona uğradım. Bir baktım tırnakları öyle uzamış ki neredeyse etine batacak.
1: Ya tüh tüh.
2: Ya gagası da öyle uzamış, içe kıvrılmış. Basit bir çekirdeğin kabuğunu bile kıramıyor.
1: Yaşlı olduğu için yuvasından uçup gagasını tırnaklarını törpüleyecek bir şeyler de arayamıyor değil mi?
2: Evet Zikri. Ben de hazır hiç kullanmadığım ponza taşım varken götürüp ona vereyim dedim. Ben bir şekilde gider gagamı tırnaklarımı törpülerim. Ama Aykut amca için bu çok zor.
1: Çok iyi düşünmüşsün canım arkadaşım.
2: Aa, şaşırttın beni Zikri.
1: Doğru, genellikle bu tür konularda ben hatalı tutum sergilerim. Sen de bana doğruları gösterirsin. Ama merak etme, ponza taşını ilk bulduğunda yarısını bana verdiğinden beri dua ediyorum sana. O kadar kolaylaştı ki işim. O gün anladım paylaşımcı olmanın kıymetini. Elindekinin fazlasını ihtiyaç sahipleriyle paylaşmanın değerini.
2: Ne güzel.
1: O yüzden ponza taşını Aykut amcayla paylaş.

0: istiyor olduğunu biliyorum. Hatta sana bir şey diyeyim mi?
1: De bakalım.
0: Sen şimdi Ponza taşını ona vermeye gidiyorsun ya, ben de yuvama gideceğim.
1: Neden?
0: Bana verdiğin taşın yarısını tam ortadan kırıp sana getireceğim.
1: Ama neden?
0: Çünkü... Elinde varsa fazlası, paylaş, bölüş, çoğalsın. Aşını bölüşürsen...

0: Teşekkür ederim Zikri. İstersen gel birlikte gidelim de şu taşı Aykut amcaya verelim.
1: Paylaştıkça çoğalır.

0: Geçen anlattığım fıkraya öğretmenimiz çok güldü. Beni gerçekten çok seviyor. Ona bakarsak öğretmenimiz sınıftaki bazı önemli görevleri bana veriyor. Bu da beni çok sevdiğini gösterir.
1: Hiç heveslenmeyin. Ne zaman heyecanlanıp şişsem gelip beni sakinleştiriyor canım öğretmenim. Beni daha çok sevdiğine eminim.
2: Hayır, hayır. Geçen gün öğretmenim bana dua etti. Hatırlayın, senin kalbin çok yumuşacık. İnşallah hep iyilik görürsün dedi. Bu da beni çok sevdiğini gösterir.
3: Öğretmenimiz geçen gün bana ne dedi biliyor musunuz?
4: Ne dedi?
3: Şöyle dedi. Şöyle.
0: Söylesene güçlü. Ne dedi?
5: İyi ki varsın güçlü dedim.
3: Evet, iyi ki varsın güçlü dedi. Bu da beni ne kadar çok sevdiğini gösteriyor. En çok beni.
5: Demek öyle incim.
4: Hayırlı sabahlar öğretmenim.
5: Hayırlı sabahlar incilerim. Böyle heyecanlı heyecanlı neyi tartışıyorsunuz?
0: En çok beni sevdiğinizi anlatıyordum arkadaşlara. Tabii onlar beni anlamadı.
5: En çok kimi sevdiğimi çok merak ediyorsunuz sanırım.
4: Evet.
5: Bunun cevabını öğrenmek istiyorsanız beni takip edin. Bu kutunun içinde en sevdiğim öğrencinin resmi var. Hadi güçlü, bak bakalım kimmiş. Ama kimseye söyleme.
3: Dostum, öğretmenimiz ne dedi? Kimseye söyleme. Sıranı beklemelisin.
5: Tamam güçlü, sen yerine geçebilirsin.
0: Bundan emindim.
5: Sıra sende.
0: Güçlü, söylesene kimi gördün, hadi.
3: Bu mümkün değil. Görünce anlarsın. Zaten bundan çok emindim.
5: Kıpır, hadi. Kimi çok sevdiğimi merak etmiyor musun?
0: Eminim ama bakayım öğretmenim. Demedin mi? Ben.
3: Hayır. Kutunun içinde benim görüntüm vardı.
0: Hayır, benim.
1: Mutluluktan nasıl da şiştim. Çünkü görüntüde ben vardım.
2: Ama ben kendimi gördüm.
5: Kutuya bakan herkes kendini gördü değil mi?
4: Evet.
5: Çünkü kutunun içinde ayna vardı. Ben hepinizi çok ama çok seviyorum incilerim.
4: Biz de sizi seviyoruz öğretmenim.
2: Sevgi ne güzel bir duygu. Kalbimi yumuşacık yapıyor.
5: Haklısın Sütlaç.

0: Sevgi beslenirse büyür.
1: Nasıl yani?
0: Yani sevgiyi besleyen bazı davranışlar vardır. Şöyle yapalım. Bugün sizler birer sevgi dedektifi olun.
2: Bayılırım. Ama dedektifler araştırma yapar. Sevgiyi mi araştıracağız?
0: Sevgi görünmez. O bir duygu. Ama sevginin hissedildiği anlar var. İşte bugün bu anların peşine düşün. Sevgiye dair davranışları bulun incilerim. Bu arada bu anların fotoğrafını çekin. Sevgi rozetini kapın.
1: Hadi arkadaşlar, makinelerinizi alın.
3: Bu kadar tuğla tadilat için yeterli ama çok ağır. Yengeç, hadi. Bana aniden güç geldi.
4: Dostum, ben geldim. Zorlandığını gördüm. Hadi beraber taşıyalım.
3: Kaju, sen çok iyi bir dostun.
5: Bir fotoğrafınızı çekebilir miyim?
4: Elbette.
2: Sevgiyi güçlendiren bir davranış. Nerede bulabilirim?
6: Sütlaç, neyin var?
7: Biraz canım sıkkın Lila. Anlatmak istersen seni dinlerim.
8: Babaannemi bugün gelecek sanıyordum ama yarın gelecekmiş. Çok heyecanlıydım ama şimdi bir gün daha beklemem gerekecek.
7: Anladım arkadaşım. Üzülme. Bir gün dediğin hemen geçer. Birlikte oyunlar oynarız. Akşam istersen film izleriz. Ödevlerimizi bile birlikte yaparız. Böylece zaman çabucak geçer.
8: Sahi mi? Teşekkürler canım arkadaşım.
2: İşte bu. Poz verin arkadaşlar.
1: Araba. Çok hızlı gidiyor ama değil mi?
2: Çok çok iyi. Işıklara bile var.
1: Al dostum, beraber oynayalım. Sen de denemelisin.
2: Vay, teşekkürler güçlü. Lila, film izliyoruz, gelsene.
7: Uyumaya gidiyorum Kıpır. Bugün çok yoruldum. Size iyi eğlenceler.
2: Al dostum, kulaklıkla dinleyelim. Böylece Lila sesten rahatsız olmaz ve rahat uyur.
1: Tamam.
5: Sevgiyi güçlendiren bir davranış buldum. Yardımlaşmak sevgiyi besler. Tıpkı Kaju'nun yengece yardım ettiği gibi.
9: Sevgiyi paylaşmak besler.
1: Dün akşam Kıpır, kardeşi Lila rahatsız olmasın diye filmi kulaklıkla dinlemek istedi. Sevgiyi saygı büyütür. Sevdiklerimizin düşüncelerine karşı saygılı olursak veya kendi davranışlarımızı karşımızdakini de düşünerek düzenlersek bu aramızdaki bağı güçlendirir.
2: Sevdiklerimizin derdini dinlemek, destek olmak sevgiyi büyütür. Tıpkı Lila'nın sütlaça destek olduğu gibi.
0: Aferin incilerim. Sevgi rozetleri sizin. Saygı, yardımlaşmak, paylaşmak, dinlemek, anlamak hepsi sevgiyi güçlendirir.

0: 您的一把。
1: 哦，쑥! 쑥 알림 비타네. 어렛베님, 어렛베님. 난 쑥 알리쌈.
2: 난 네 크라켈 알리쌈 어렛베님.
3: Önce bir kontrol edelim.
1: Neyi kontrol ediyorsunuz öğretmenim?
3: İncilerim, paketli gıdalardan alırken mutlaka son kullanma tarihini kontrol etmeliyiz.
2: Aa, hatırladım. Annem de hep bakar. Ama neden?
3: Çünkü taze ve tarihi geçmemiş ürünler tüketmeliyiz. Tarihi geçmiş ürünler sağlığımızı bozabilir.
2: Çilek çok lezzetli. Ben çilek aldım.
1: Çileğe bayılırım.
2: Alsana sütlaç.
3: Puf, çilek mi yedin?
2: Evet.

0: çok güzeldi.
1: Sebze ve meyveleri yıkamadan yememeliyiz. Yoksa hasta olabiliriz incilerim.
0: Çamur parkı.
2: Öğretmenim, biraz çamur parkında oynayabilir miyiz?
1: Elbette. Ben de biraz dinleneyim. Sonra birlikte karnımızı doyururuz.
0: Çikolatalı pasta mı o?
2: Hayır. Sütlaçla birlikte çamurdan pasta yaptım. Ve çamurdan bir kale.
0: Çok güzel olmuş dostum. Çamur havuzunda bir şey var.
2: Bu çamur canavarı. Yere çekilin. Ben sizi korurum.
3: Nasıl oldu da görmedim? Havuza düştüm. Hay Allah. Daha yeni duş almıştım.
2: Bu bir çamur yengeci.
1: Hayır. Canavar diye bir şey yoktur incilerim. O sadece bizim yengeç.
3: Benim yavru balıklarım benim. Çamur havuzuna düştüm.
4: Geçmiş olsun yengeç.
0: Bu macera beni acıktırdı.
1: Hadi o zaman incilerim. Atıştırma zamanı. Çamurlu yüzgeçlerle yemek yiyemeyiz. Ellerimizi yıkamamız gerekiyor incilerim.
0: Ben yıkadım öğretmenim.
2: İşte oldu.
1: Hayır Kıpır. Yüzgeçlerin hala kirli. Eğer ellerimizi yıkamadan bir şeyler yersek mikrop kapabiliriz.
2: Mikrop nasıl kaparız ki? Ve mikrop nedir?
1: Oyun oynarken ya da bir şeye dokunurken her yere temas ederiz. Bu yüzeylerde gözle göremeyeceğimiz kadar minik mikroplar olabilir. Temizliğimize özen göstermezsek hasta olabiliriz.
3: Bir de temizliğimize özen gösterdik mi? Tamamdır.
2: Ama benim ellerim tertemiz görünüyor. Mikrop göremiyorum.
3: İşte mikroskop. Gözle görülmeyen her şeyi bununla görebiliriz. Uzat yüzgeçlerine bakalım Kıpır.
2: Aa, yüzgeçlerimde mikroplar var.
1: Şimdi Puf, sen uzat yüzgecini.
0: Benim yüzgeçlerimde hiç mikrop yok.
5: Çünkü yüzgeçlerini yıkadın.
1: Ve bu yüzden yemekten önce ve sonra yüzgeçlerimizi sabunla dikkatlice yıkamalıyız.
3: Hadi o zaman yüzgeç.

0: ya Bera?
1: Babaanneyle yolculuk. Sonbahar kendini iyice hissettiriyordu artık. Gündüzler azalmış, akşamlar çoğalmış, hava bazen üşütür olmuştu. Dökülen yapraklar yürüdükleri yolu renklendiriyordu. Ve kardeşler sohbet ederek ilerlerken babaanneleri de onları birkaç adım geriden takip ediyordu. Zaman ne kadar da hızlı geçiyor diye düşündü içinden. Daha dün doğmuşlardı sanki. Şimdi kendi başlarına yürüyebilecek kadar büyümüş, önünde gidiyorlardı. Aslında biraz da bilerek geriden geliyordu babaanne. Torunlarını izlemek, ne kadar iyi anlaştıklarını görmek en büyük keyiflerinden biriydi çünkü.
2: Peki, Deniz Yıldızı?
1: Diye sordu Ayla kardeşine. Bir süredir yapraklara basmadan yürümece oynayan Bera, şimdi Deniz Yıldızı ile ilgili tüm bildiklerini anlatacaktı. Aralardaki boşluklardan zıplarken yanıtladı.
3: Suda yüzer. 5 tane kolu var. Ağzı var, gözü de var ama çok küçük. Başka?
2: Bir de sen ondan korkuyordun değil mi?
1: diye gülerek araya girdi Ayla. Bu kelimeyi zaten biraz eğlenmek için seçmişti. O günü hatırladılar hemen. Ailece yaz tatilindeydiler. Bera deniz gözlükleriyle kumu tararken 5 kollu kırmızı deniz yıldızıyla bir anda karşılaşınca korkmuştu. Sonra alışmıştı tabii. Hatta kardeşiyle birlikte onu takip etmişlerdi.
3: Tamam, sıra bende,
1: dedi Bera. Şimdi o bir kelime söyleyecekti. Ayla da bildiklerini. Her zaman oynarlardı bu oyunu. Bu harika teklif sayesinde o kadar çok şey öğrenmişlerdi ki birbirlerinden. Hatta bazı akşamlar ailece oynuyorlardı. Babaanne arkalarından seslendi.
2: Çocuklar biraz yavaş gidelim. Ben sizin kadar genç değilim.
1: Kardeşler yavaşladı. Tekrar yan yana geldiler. Bu yolculuktaki hedef mahallenin manavıydı. Manav Bilal amca babalarının çocukluk arkadaşıymış. Ne zaman dükkanının önünden geçseler onlara meyve ikram ettiği için en sevdikleri Tonton amcaları oydu. Bütün yaz tatlı ve sulu karpuzlarını yemişlerdi. Şimdi kestane mevsimiydi. Ayla ve Bera'nın en sevdiği şeylerden biri babaannelerinden masal dinlemekti. Yol da müsaitti. Bera sordu.
3: Babaanne bize masal anlatır mısın?
2: Tabii,
1: dedi babaanne.
3: Hangisini istersiniz?
1: Cevaplar aynı anda ama farklı geldi.
4: Kargayla leylek.
1: Ve tam o sırada önlerine bir ceviz düştü. Önce yere, sonra yukarıdaki boşluğa doğru baktılar merakla.
3: Nasıl yani? Gökten ceviz yağmış olamaz değil mi?
1: Dedi Bera. Herkes yukarı bakarken tam üstlerinden bir karga geçti. Yerdeki çatlamış cevizi aldı. Hemen yakındaki ağacın dalına kondu. Pençelerini ve gagasını kullanarak kabuğu güzelce açıp yedi. Ayla olayı hemen çözdü.
2: Önce atıp kırdı, sonra da götürüp yedi,
1: dedi. Fikir Bera'ya pek mantıklı gelmedi.
3: Bir karga bunu hesaplayamaz bence. Cevizin düştüğünü görünce gelip almıştır.
1: Ayla'ya da bu mantıklı gelmedi.
2: Peki nereden düştü o zaman? Bulutlardan mı?
1: Dedi. Bera haliyle yanıtlayamadı soruyu.
3: Orasını bilemiyorum ama bence kargalar bunu düşünemez,
1: diyebildi sadece. Babaanne konuşmaları dinlemişti. Doğru cevabı o biliyordu. Ama madem bu bir yolculuktu, o zaman bazı şeyleri kendileri de keşfedebilirlerdi. Hiçbir şey söylemedi. En azından şimdilik.

0: Ayla, Bera ve babaanne yürümeye devam ettiler. Manava varmalarına az kalmıştı. Sıra yolculuğun kardeşler için en zorlu, biraz da tehlikeli aşamasındaydı. Karşıdan karşıya geçmek. Daha önce babalarıyla defalarca yapmışlardı bunu. Durdular. Babaannelerinin elini sıkıca tuttular. Önce sola, sonra sağa, sonra tekrar sola bakıp güvenli bir şekilde karşıya ulaştılar. Ve Bilal amca her zamanki yerinde göründü. Eline kırmızı bir elma almış, parlatıyordu. Sonbahar onun dükkanına da gelmişti. Bütün yaz erik, çilek, kiraz dolu olan kasalarda şimdi lahana, pırasa, ıspanak gibi kış sebzeleri vardı. Kestaneler en öndeydi. Ayaküstü biraz sohbet edildi. Tonton manavın ikram ettiği meyveyle ağızlar tatlandı. Sonra da koca bir kese kağıdı dolusu kestane alıp yola koyuldular tekrar. Şimdi yine karşıya geçmeleri gerekti. Babaanne sıkıca tutmuştu torunlarının elini. Önce sola, sonra sağa, sonra tekrar sola baktılar. Sakin ama emin adımlarla yolun öbür yanına vardılar. Ayla, Bera, babaanne ve kestaneler evin yolunu tuttular. Bera'nın değişik bir huyu vardı. Kestaneyi çiğ seviyordu. Herkes onun bu tercihine şaşırıyordu. Ama o emindi. Çiğken daha lezzetliydi. Soyması zordu gerçi.
1: Sizce kargalar kestane de yiyor mudur?
0: Diye sordu. Ama kimsenin cevabını beklemedi Bera. Kese kağıdından çıkardığı bir taneyi yanındaki alçak duvarın üzerine bıraktı. Ve kardeşine bakıp devam etti konuşmaya.
1: Eğer söyledi.

0: gibi cevizi atıp kırabiliyorlarsa belki bunu da o şekilde yiyebilirler.
1: Ayla ekledi.
2: Sincap da yiyebilir.
1: Babaanneleriyle yaptıkları bu yolculuk güzel bir anı olmuştu ikisi için de. Çünkü yıllar sonra bile hatırlayacakları ilginç bir şey yaşayacaklardı birazdan. Yine yapraklarla süslü o yoldan geçerken aniden gelen sesle irkildiler. Önlerine az önce bıraktıklarına benzer bir kestane düşmüştü. Ve bakın yine aynı şey oldu. Bir karga geldi, kabuğu çatlamış kestaneyi aldı, yakındaki ağacın dalına kondu. Ayla dayanamadı.
2: Bakalım bunu nasıl açıklayacaksın?
1: Karga da ötmeye başladı. Sanki Bera'ya gülüyor gibiydi. Babaanne girdi lafa o sıra. Başladı anlatmaya.
0: Kargalar çok oyuncu hayvanlardır çocuklar. Hem cevizi de çok severler.
1: Ayla güzel bir teklifle geldi.
2: O zaman sıradaki kelimemiz ceviz olsun,
1: dedi.
2: Belli ki öğreneceğimiz çok şey var daha.
1: Bu defa üç kişi oynadılar oyunlarını. Eve varmadan önceki son üç kelime sırayla ceviz, karga ve kestane oldu. Hava kararmak üzereyken evlerinin önüne geldiler. Anne her zamanki yerinde dönmelerini bekliyordu. Karşılıklı el salladılar. İçeri girdiler. O da ne? Salonda bir sürpriz onları bekliyordu. Dedeleri gelmişti. Daha doğrusu babaları gidip getirmişti. Koşarak sarıldılar sürprizlerine kardeşler.
0: Demek bütün gün bu yüzden yoktun baba,
1: dedi Bera. Baba, aileyi bir araya getirebilmeyi başarmıştı. Mutluluğu da yüzünden okunuyordu zaten. O sırada dedesine sarılmakla meşgul olan Ayla,
2: anneme nereye gittiğini sordum, size hediye getiriyor dedi. Bütün gün gelmeyince unuttun sanmıştım.
1: Bu sefer de babasına koştu Ayla. Sarılma faslı bitince sofraya geçildi. Sohbet sırasında kargaların konusu da açıldı. Dede,
3: sen ceviz yemek isteyen bir karga olsan ne yapardın?
1: Diye sorunca Bera anladı o an.
0: Doğru ya, neden atıp kırmasın ki?
1: Nefis yemekler, çay ve günün yıldızı kestaneyle kapanış. Uyku vakti gelmişti artık. Dişlerini fırçaladılar. Yataklarına yattılar. Başından sonuna kadar güzel geçen bu günleri içinde şiirlerini yazdılar. Ne kadar ilginç şey dünyayı keşfetmek, sokaklarda yürümek, hatta karşıdan karşıya geçmek. Her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Adımlarımızı sağlam atmalıyız. Büyürken hem meraklı hem de dikkatli olmalıyız. Bir sonraki macerada yeniden görüşürüz arkadaşlar.

0: Ay hak.
1: Vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay.
0: Ne var ne yok gözüm.
1: Allah var, gam yok hacivat.
0: Ne de güzel söyledin. Maşallah. Senden böyle sözler duymaya alışık değilim.
1: Ben de bana maşallah demene alışık değilim hacivat. Her konuşmamda düzeltecek bir şey bulursun.
0: Canım, güzele güzel denir.
1: Ne yenir ne yenir?
0: Taktın yemeğe.
1: Takarım. Yemek önemli.
0: Neyse. Başka neler yapıyorsun bakalım?
1: Sabahlar uyanıyorum. Elimi yüzümü yıkıyorum. Kahvaltıya oturuyorum.
0: Yine yemek.
1: Sabah sabah. Akşam yemeği yiyecek halim yok ya.
0: O da doğru.
1: Sonra da aşağı inip...
0: Hop! Olmadı.
1: Yine buldu düzeltecek bir şey.
0: Ellerini yıkamadın.
1: Yıkadım ya.
0: Ne zaman?
1: Kahvaltıya oturmadan.
0: Kahvaltıdan kalkınca yıkamadın ama.
1: Oldu olacak. Her çay doldurmaya kalktığımda da yıkayayım.
0: Eller yemeklerden sonra da yıkanır. Unutma.
1: Of. Tamam ya. Neyse. Devam ediyorum.
0: Et.
1: Sonra aşağı inip bahçeden biraz üzüm yiyorum. Tatlı niyetine.
0: Hop. Yine olmadı.
1: Adamın sinirini hoplatma hacivat. Hop hop hop. Nereye kadar?
0: Canım yanlış var ki uyarıyoruz.
1: Bu sefer neymiş yanlışım?
0: Önce keçinin yemini versene. Yazık değil mi?
1: İyi de aç ayı oynar mı?
0: Canım sen ayı değilsin. Üstelik 2 dakika aşağı inip yemini versen ne olacak sanki?
1: O beni 2 dakika beklese ne olacak?
0: Bırak şimdi Karagöz. Senin kahvaltın 2 saat sürer.
1: Orası öyle. Doğru söyledin Hacı Cavcav. Bundan sonra öyle yaparım.
0: Devam et.
1: Yok, bir günde bu kadar ders yeter. Okula çevirdim burayı.
0: Aman be.
2: Yahu siz konuşurken denk gelirsem muhakkak durup dinliyorum. Çok eğlenceli sohbetiniz var.
1: Allah razı olsun pehlivan ağam.
2: Yo, harikasınız.
0: Aman efendi, estağfurullah.
3: Gerçekten öyle. Allah sizlerden razı olsun. Neşelendiriyorsunuz bizi.
1: Ne mutlu bize.
2: Peki bunu nasıl yapıyorsunuz?
0: Nasıl yani?
3: Yani bu konuşmaları ne zaman ezberliyorsunuz?
1: Ne ezberlemesi ya? Ben daha 1'den 10'a kadar sayı ezberleyemedim. 5'e kadar ezberledim.
2: Ezberlemiyorsanız nereden aklınıza geliyor bu eğlenceli konuşmalar?
0: Doğaçlama efendim, doğaçlama.
1: Ağaçlama mı? Nasıl yani?
2: Bak yine patlattı şakayı Karagöz.
1: Yahu bir şey patlattığım yok. Sakin sakin konuşuyorum.
3: Tamam Karagöz, tamam. Gülmekten çatlayacağız.
1: Sizin çatlayasınız var efendiler. Beni bahane etmeyin.
0: Dediğim gibi ağalar, doğaçlama yapıyoruz. Yani içimizden geldiği gibi davranıyoruz.
2: Maşallah, hayran kalmamak elde değil.
1: Eyvallah.
0: Abartacak bir şey yok aslında. Siz de yaparsınız isterseniz.
3: Yapabilir miyiz ki?
0: Canım biz de okulda öğrenmedik. İçimizden öyle geliyor işte.
1: Düşün, ben okula bile gitmedim.
2: Deneyebiliriz aslında.
0: Haydi bakalım. Siz konuşun, bu sefer de biz izleyelim.
3: Deneyelim bakalım.
2: Hayda bire!
1: Ama neler? Ne yapıyorsunuz?
3: İçimizden geldiği gibi davranıyoruz.
2: Evet.
0: Öyle olmaz. Bağırmayacaksınız. Konuşacaksınız. Komik şeyler söyleyeceksiniz.
3: Şimdi anladık.
2: Biz biraz çalışalım öyleyse.
1: Ne iş yapacaksınız? Yardım lazım mı? Balta, testere, çekiç. Ne lazım?
0: Öyle değil gözüm. Sohbet etmek için çalışma yapacaklar.
1: İyi de ne gerek var çalışmaya? Alt tarafı konuşacaklar.
2: Biz sizin gibi usta mıyız Karagöz? Biraz talim yapmak lazım elbette.
1: Tabii canım. Ustalık var elbette. Neyse siz çalışın. Takıldığınız yerde sorarsınız.
3: Neyse ağalar. Bize müsaade. Pehlivanla biraz işimiz var çarşıda.
2: Hem yolda giderken edeceğimiz sohbete çalışırız.
0: Selametle kalın efendiler.
2: Yahu biz de böyle eğlenceli sohbetler etsek ya.
3: Doğru. Varsa yoksa güreş, efelik, kabadayılık konuşuyoruz.
2: O zaman birazdan çarşıda biz de doğaçlama sohbet edelim. Esnaf neşelensin.
3: Neden olmasın? Ben varım.
2: Hadi bakalım.
3: Söyle bakalım pehlivan efendi, Sana neden pehlivan derler?
2: Söyleyeyim efendim. Biraz karışık bir mesele.
3: Söyle söyle, anlarım ben.
2: Biraz da uzun bir mesele.
3: Söyle söyle, dinlerim ben.
2: Bununla ilgili ciltler dolusu, kütüphane dolusu kitap bile yazılır.
3: Söyle söyle, okurum ben.
2: Peki, söylüyorum öyleyse.
3: Söyle.
2: Pehlivan olduğum için. Peki, sen söyle bakalım. Sana niye kaba dayı diyorlar? Kaba mısın sen?
4: Oo!
3: Kaba mı?
2: Evet.
3: Pehlivan efendi, pehlivan efendi. Kaba diye sana derler.
2: Oo, sana diyorlar.
4: Oo!
3: Kaba ha?
2: Şaka yahu, şaka.
3: Şaka maka değil bu. Sen bana düpedüz hakaret ettin.
2: Ettiysem ettim. Ne olmuş?
3: Görürsün ne olmuş. Ha?
5: Yahu ne yapıyorsunuz? Durun.
6: Of, amma güçlü bunlar ya.
5: Sorma bebe Ruhi. Sanki koca bir kayayı çekmeye çalışıyorum.
0: Allah kabul etsin.
5: Cümlemizin namazlarını acıvat.
1: Vay be, demek kavga ettiler.
5: Evet azizim, bebe Ruhi bir yandan, ben bir yandan tutamadık adamları.
0: İkisi de çok güçlü, tutmak imkansız.
1: Biz onlara hoş sohbet edin dedik, yaptıkları şeye bak yahu.
5: Konuştuk, sakinleştiler.
0: Çok şükür.
5: Birazdan burada olacaklar.
1: Yapma ya, burada da kavga etmesinler sakın.
0: Sakın, cami önünde kavga olmaz. Gerçi hiçbir yerde olmaz ama... Cami önü daha bir hassas.
1: Tabii, çocuklar geliyor, yaşlılar geliyor, gençler geliyor. Geldi bile.
2: Hayda bire.
0: Diğeri de geldi.
3: Selamun aleyküm.
4: Ve aleyküm selam.
5: Sakinsiniz değil mi?
0: Durgunsunuz değil mi?
1: İyisiniz değil mi?
2: İyiyiz iyi.
3: Barıştık biz.
5: Oh. Yahu siz iyi arkadaşsınız. Yapmayın böyle şeyler bir daha.
3: Yapmayız Çelebi, yapmayız. Korkma.
2: Diyoruz ki biz bu doğaçlama sohbeti tekrar yapalım. Hem milletin de gönlünü almış oluruz.
5: Ne iyi düşündünüz dostlar. Herkes çok korkmuş zaten.
0: Hatta biz de gelelim bu güzel doğaçlama sohbeti izleyelim.
1: Amanın. Bayılırım eğlenceye.
3: Öyleyse bugün ikindi namazından sonra yine çarşıda.
2: Hepiniz davetlisiniz.
5: Tamam dostlar. Öyleyse çarşıda görüşüyoruz.
4: Tamam.

0: Pehlivan efendi, pehlivan efendi.
1: Buyur Tuzsuz efendi.
0: Pehlivanlık nedir?
1: Efendim, güreş edenlere pehlivan denir.
0: Peki nasıl yapılır bu güreş?
1: Vücudumuz ayağa sürer, rakibimizle birbirimizin sırtını yere getirmeye çalışırız.
0: Peki efendim, siz kuzu çevirmemişsiniz. Neden yağlıyorsunuz kendinizi?
1: Ha?
0: Yemeği ateşte pişirmeden önce yağlarız biz. Siz yemek misiniz?
1: Tuzsuz efendi, tuzsuz efendi.
0: Buyur pehlivan efendi.
1: Seni yağlar, tuzlar, çiğ çiğ yerim be.
0: Dikkat et, boğazında kalırım.
1: Hayda bire.
2: Durun ya, durun.
3: Ne güzel muhabbet ediyordunuz.
4: Yahu bunları ikişer kişi bile ayıramıyoruz biz.
3: Yerinden bile kımıldamıyorlar. Hayda, ne yapacağız biz bu adamlarla?
2: Sohbet ederlerken ellerini mi bağlasak?
4: Yok canım, sen de.
2: O zaman aralarına duvar örelim.
3: Olmaz gözüm, olmaz. Güzellikle olması lazım bu işin.
4: En iyisi birbirlerinden bir müddet uzak kalmaları.
3: Öyle görünüyor.
2: Tamam işte, birini aşağı mahalleye, birini de karşı mahalleye koyalım.
3: Yahu bahçeye saksı mı koyuyorsun? İnsan mumlar kara gözüm.
2: Nasıl yapacağız o zaman?
4: Görüşmelerine engel olacağız. En azından ikisi de sakinleşene kadar.
1: Hayda bire!
2: Eyvah! Hazırlıksız yakalandık. Aynı anda geldiler. Görüşmelerine engel olacak varsa lütfen beni karıştırmasın.
3: Yahu bunlara güç de yetmez.
4: Benim kafam durdu. Aklıma bir şey gelmiyor.
0: Pehlivan efendi!
1: Tuzsuz efendi!
2: Efendiler, siz geçen seferki gibi yine barışmış olabilir misiniz acaba?
1: Hayır.
2: Tamam.
4: Durun ağlar, yapmayın, etmeyin.
1: Sen karışma, karışma Çelebi.
4: Tamam.
3: Tamam.
1: Hayda bire. Hayatımı kurtardın Tuzsuz. Allah senden razı olsun.
0: Sen de benimkini kurtardın pehlivan. Allah senden de razı olsun.
2: Amanın. Sanırım barışıyorlar.
1: Hayda bire.
4: Tamam.
1: Şaka yaptık Karagöz, şaka.
4: Bir dakika azizim, hepsi mi şakaydı?
3: Yani en başından.
0: Tabii ki, gelirken yine barıştık. Size oyun edelim dedik.
2: Ya bu nasıl oyun? Korkudan perişan olduk.
1: Ya oyun dediğin böyle gerçekçi olur.
0: Üstelik ezberde yapmadık ha. Tamamen doğaçlama.
3: Benim bir fikrim var ağalar. Madem sohbette iyi değilsiniz ve madem ikiniz de güçlü yiğit adamlarsınız, şöyle güzel bir güreş yapsanız da izlesek.
2: Olur bence. Herkes sever.
4: Hem de barıştığınızı tüm mahalle görmüş olur.
0: Bana uyar.
1: Bana da. Zaten güreş benim işim.
0: Beni de hafife alma ha.
1: Yağlı güreşte üstüme tanımam Tuzsuz.
0: Aman pehlivan, kabul ettim. Gel biz güreşi yağsız yapalım.
1: Korktun mu?
0: Yo, sevmiyorum yağı. Güreş miyim ben?
5: Evet, kazananı açıklıyorum.
3: İşte bu. Hem güldük hem de güzel bir spor izledik.
2: Amanın. İşte dostum.

0: Heyecan yapmayı seviyor herhalde.
1: Top tutmak için antrenman olur diye düşündüm. Ne bileyim bu kadar zor olacağını.
0: Bu hızla gidersek seneye köy meydanına varırız artık.
2: Gerçekten mi? Geri dönelim o zaman. Ben o kadar uzağa gidemem.
0: Of Nihat, lafın gelişi diyorum.
3: Neyse arkadaşlar, hızlanalım biraz. Haklısınız, hemen hızlanıyorum.
0: Gitti güzelim yumurtalar.
1: Bu böyle olmaz arkadaşlar. Bize bir araba lazım.
3: Ama arabayı kasabaya yumurta taşımak için kullanıyorlar.
0: O zaman kendi arabamızı kendimiz yaparız.
3: Arkadaşlar, kırmızı takım araba icat edecekmiş. Yumurtaları onunla taşıyacaklar.
2: Araba mı? Biz de yapalım.
3: Yapabilir miyiz ki?
2: Yaparız tabii. İstersek yarış arabası bile yaparız. Duydunuz mu? Yarış arabası yapacaklarmış.
1: Biz de yapalım.
0: Hem de daha hızlısını.
1: Biz daha hızlı bir araba yaparız.
3: Biz köyün en hızlı arabasını yaparız. Biz de dünyanın en hızlı arabasını yaparız. Biz uzayın en hızlı arabasını yaparız.
1: Yapın da görelim.
4: Asıl siz yapın da biz görelim.
1: Nasıl yapacağız?
3: Bence gemilerden ilham alalım.
5: Niye? Derede mi süreceğiz arabayı?
3: Hayır ama orijinal bir araba yapmış oluruz.
6: Arkadaşlar, pek iyi bir fikir gibi gelmedi bu bana.
0: Yapalım hadi. Ben varım.
4: Ben de varım.
6: İyi tamam mı? Nasıl olacak?
3: 4 tekerlekli bir el arabası bulacağız. Üstüne de bir bezi yelken olarak takarız.
6: Ya rüzgar olmazsa?
3: O zaman da kürekler ekleriz arabaya. Küreklerle iteriz.
6: Arkadaşlar, bu fikir bence çok problemli.
0: Ben yelkenliği ayarlarım.
5: Ben de kürekleri bulurum.
4: Ben de arabayı ayarlarım.
6: Allah sonumuzu hayır etsin.
0: Furkan, nasıl yapacağız arabayı?
3: Bisikletten mi yararlansak acaba?
0: Harika bir fikir. Hemen getiriyorum.
3: Ama daha sözümü bitirmedim.
0: Hadi atlayın.
1: Bana yer kalmadı.
0: Furkan, bu hiç iyi bir fikir değilmiş. Bununla yarışı kazanamayız.
3: Fikir bu değildi.

0: zaten.
1: Neydi o zaman?
0: Bize iki bisiklet lazım. Baştan desene.
2: Ziya'daki çeviklik bende olsa dünyanın en iyi kalecisi olurdum.
1: İkinci bisiklet de hazır.
0: Ah, şu bisikletleri 2 dakika rahat bırakır mısınız?
1: Ne yapalım? Çok heyecanlıyız.
3: Hadi anlat, dinliyoruz.
0: İki bisikleti yan yana birleştireceğiz.
3: Sonra?
0: Sonra herkes için bir oturak ve pedal ekleyeceğiz.
1: İşe yarayabilir.
0: Böylece çok hızlı bir aracımız olacak.
1: Hemen başlayalım.
4: Araba olarak bunu kullanalım. Babamın deposundan buldum.
3: Bu iş görür.
1: Ben de yelkeni getirdim.
3: Harikasın Hami.
4: Sofra bezimi. Yemek yedikten sonra mı yapacağız arabayı?
1: Ne yapayım arkadaşlar? Ancak bunu buldum.
3: Bakalım kürekler nasıl çıkacak?
5: Kürekler harika. Hiç merak etmeyin.
0: İyi de bunlar tekne küreği değil ki. İnşaat küreği.
5: Ne bileyim ben Burak. Teknede mi büyüdüm? Kürek dediniz getirdim işte. Hem denizde değiliz. Ha o kürek ha bu kürek.
3: Neyse. Elimizde olanları kullanacağız mecburen.
1: Tamam, kaldır. Evet, tamam, biraz sola. Hayır, benim değil, senin soluna.
0: Ya dikkat edin.

Eh?

0: arkadaşlar, yandık. Onların arabası harika olmuş.
1: Arkadaşlar, sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde.
2: Evet. Hem de bir tavuk gücünde.
3: Hiç de bile. O bizim maskotumuz. Bizimki hem rüzgar gücüyle çalışıyor, hem de kas gücüyle.
4: Üf ya, biz niye düşünemedik maskot işini?
5: Hallederiz.
6: Maskot işi de tamam olduğuna göre yarışa başlayabiliriz. Bakalım kimin arabası daha hızlı.
4: Tepeye çıkıp ilk geri dönen takım kazanır.
6: Kabul.

0: 2 Hadi!
1: Hadi! Lauf! Hadi! Daha çabuk!
0: Hadi daha hızlı!
1: Evet rampa!
0: Arkadaşlar bu yelken hızımızı kesiyor. Kapatmamız lazım.
2: O iş bende.
0: Bir şey arıyor. Daha hızlı olmalıyız.
1: Tam gayret arkadaşlar. Az kaldı.
0: Biraz daha gayret edelim. Geldik sayılır. Evet.
3: En güzeli yokuş aşağı inmek.
4: Tüm yarışlar yokuş aşağı olsa keşke.
5: Arkadaşlar, biraz yavaşlasak mı?
0: Kesinlikle katılıyorum.
2: Frene bastım.
3: Fren mi? Fren yapmadık ki.
6: Fren yok mu?
0: Sakin olun. Bir çözüm düşünelim.
1: Kurtar bizi Furkan. Tamam. Ayaklarımızı fren gibi kullanalım.
0: Olmuyor.
1: Cemil ne yapacağız?
0: Kürekleri fren olarak kullanalım. Kürekler de gitti.
1: Ne yapacağız?
0: Benim bir fikrim var. Bize yanaşın.
1: Diğer tarafta birleşin.
2: Hadi çabuk.
0: Yapma seni.
2: Hadi dur.
4: Durduk.
7: Epey heyecanlı bir gün oldu.
0: Hırsımız yüzünden.
1: Yarışı kazanmak için aşırı hırs yaptık. Fren yapmak aklımıza bile gelmedi.
0: Herkesi tehlikeye attık.
7: Hatanızı anlamanız çok güzel bir erdem. Ama bugün çok güzel bir davranış daha gösterdiniz. Tebrik ederim sizi.
3: Cidden mi? Ne yaptık ki?
7: Sadece kendi canınızı değil, arkadaşlarınızı da düşündünüz. İki takımı birden kurtardınız.
8: Nasıl düşünmeyiz hocam? Onlar bizim canımız.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

0: her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.

Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: anne.
1: Baba.
2: Efendim canım.
3: Sizi dinliyoruz.
0: Bu ne resmi?
4: Koyun değil mi?
0: Hayır köpek. Hem de süslü olanlardan.
3: Bakalım. Köpek.
0: Ben bildim. Yuppi.
4: Bu nasıl köpek? Aynı koyun gibi ama.
2: Çok tüylü olduğu için koyun sanman normal.
3: Kulak ve kuyruğuna dikkatlice bakmanız lazım. Hı. Allah hepsini ayrı ayrı yaratmış.
0: Aa.
2: Bakın aklıma ne geldi?
0: Ne?
3: Bu kadar heyecan yapmayın canım. Söyleyecek anneniz.
2: Bil bakalım hangi hayvan oynayalım mı?
0: Evet.
3: Ah şükür oturmalı bir oyun. Nasıl da özlemişim.
4: Evet çok oldu oynamayalı. Ben de özledim.
2: Aklımızda bir hayvan tutacağız. Diğerleri de sorular sorarak hayvanı tahmin etmeye çalışacak. Anlaştık mı?
0: Evet.
4: Birim.
0: Hayır ben.
2: O zaman sayışma parmağı geliyor. O piti piti karamela sepeti. Terazi lastik cimlastik. Biz size geldik, bitlendik. Hamama gittik, temizlendik. Dik, dik, dik. Son dersimiz matematik.
0: Birinci oldum, yaşasın.
4: O zaman aklımdan ben tutarım.
0: Tamam.
4: Hadi artık. Düşünmem bitmedi.
3: Düşünmem bitti mi?
4: Evet, bitti. Tuttum. Sorun bakalım.
0: Kaç ayaklı? Dert. En zorunu tutmuşsun ama.
3: Yılmak yok. Bileceğiz. Şimdi sıra bende. Ne renk?
4: Beyazı var. Grisi var. Ama benim aklımda tuttuğum sarı.
0: Kedi.
4: Değil.
0: Tüh ya. Neredeyse bilmiştim.
2: Şimdi ben soruyorum. Çok tüylü mü?
4: Evet. Yumuşacık.
3: Yumuşacık. Tüylü ve sarı. Buldum. Aslan.
4: Değil.
2: Aslanın tüyleri yumuşacık mıdır Ademciğim?
3: Değilmiş. Öğrenmiş olduk.
0: Zürafa diyeceğim ama.
4: Ya benim tuttuğum hayvan kısacık.
0: Çok zor tutmuşsun abla.
2: Durun. En önemli soruyu buldum.
3: Hadi inşallah.
2: En sevdiği yiyecek. Hı.
4: Ama söylersem hemen bilirsiniz.
0: Biliriz artık mecmuren.
4: Havuç.
3: Tavşan.
4: Evet tavşan bildiniz.
0: Ha? Hı? Kim acaba?
4: Kim o?
2: Kimmiş?
3: Açınca öğreniriz nasılsa.
0: Hadi baba.
3: Hadi bismillah. Geliyorum.
5: Ay güneş başıma geçti galiba.
3: Ablacığım haber versen ben gelir alırdım seni. Yoruldum böyle.
5: Aradım Ademciğim ama ulaşamadım.
2: Telefonu hiç duymadık gerçekten.
4: Bizi arasan kesin duyardık ama bizim telefonumuz yok.
5: Ah bilmez miyim halasının gülleri. Canlarım benim. Babanız da açardı ama duymamış işte.
0: Biz duyardık. Sen de hiç yorulmazdın hala.
5: Telefon için biraz daha büyümeniz lazım çocuklar. Ama öncesinde aklıma bir şeyler geliyor.
3: Abla.
0: Hala.
5: Evet. Plastik bardak ve ip.
2: Plastik bardak ve ip mi?
5: Evet canım. Bir de bant. Çocukların problemini çözelim ama kendi zamanımızdan kalma yöntemlerle.
3: Bizim zamanımız.
5: Plastik bardak.
4: İşte burada.
5: Diğer plastik bardak.
0: Buyurun.
5: Teşekkürler tatlım. Buna da aynı şekilde delik açıyoruz.
3: Sanki hatırlıyor gibiyim.
2: Nasıl unutursun? Hepimiz yapardık bundan.
5: Tabii. O zaman nerede cep telefonu? Evet, ip.
3: Buyurun efendim.
5: Emel'cim, ben buraya açtığım deliği göremiyorum. Yakın gözlüklerim de yanımda değil. Rica etsem geçirebilir misin?
2: Tabii ki.

0: Diğerine de aynı şekilde ipi bağlar mısın canım?
1: Hemen onu da hallediyorum. İşte bitti.
0: Eline sağlık canım.
1: Ne demek? Lafı bile olmaz.
0: İşte size telefon.
2: Bu nasıl telefon?
3: İpli telefon.
1: İp konuştuklarınızı ileten bir çeşit kablo gibi.
2: Gerçekten çalışıyor mu?
0: Tabii ki. Deneyin de görün.
2: Bunun zili nerede?
3: Oyuncak zilleriniz vardı ya, onu kullanabilirsiniz.
2: Zil sesi çıkarabilirim.
1: Daha pratik bir çözüm.
3: İp kopmayacak kadar birbirinizden uzaklaşın ve konuşun bakalım.
2: Hadi içeride konuşalım. Hadi koş.
0: Koşmayın kuzularım.
3: Koşmak ne demek? Uçtular bile. Ablacığım, bu telefon çalışmanla bana güzel bir nostalji yaşattın. Sağ ol. Hadi hayırlı olsun.
0: Nostalji ne Adem?
3: Bilirsin işte, geçmişe duyulan sevgi ve özlem.
0: Yahu nostaljinin ne olduğunu ben de biliyorum. Sen şimdi neden nostalji yapıyorsun?
3: Sayende canım ablam. Bizim o zamanlarda sahip olduğumuz ne güzel şeyler vardı, değil mi Emel?
1: Evet canım.
3: Ben gidip bulayım.
0: Yok ama ne gerek var şimdi?
3: Olmaz mı abla? İnsan huzurla doluyor. Emel, hani benim daktilom vardı?
1: Vardı, evet.
3: O nerede acaba?
1: O şeyde o.
3: Benim fotoğraf makinem nerede acaba Emel?
1: O da.
3: Peki ya kasetlerimiz, hatırladın mı? Ne güzel müzikler dinlerdik.
0: Ay ne oluyor Adem? Aklımı aldın.
3: Hemen gidip bulmalıyım.
0: Dur Adem, sonra bakarsın.
3: Duramam ablam.
0: Adem koşma.
1: Gitti bile.
0: İnşallah aradıkları kolay yerdedir.
1: İnşallah abla, inşallah.
2: Zır zır.
4: Alo.
2: Merhaba kardeşim bey.
4: Merhaba. Tam konuşurken neden yeniden aradın?
2: Hat kesildi, bir an sesin gelmedi.
4: Ha, anladım.
2: Akıllı olmasa da ben telefonu beğendim. Sen de beğendin mi?
4: Efendim?
2: Telefonu beğendin mi?
4: Alo. Sesin gelmiyor. Çat. Zır zır.
2: Alo.
4: Efendim, ses gitti yine.
2: Burada çekmiyor demek ki. Hadi başka yere gidelim. Çat.
4: Çat. Baba, o ne?
3: Fotoğraf makinesi.
4: Ama bunun telefonu nerede?
3: Bu sadece fotoğraf makinesi. Telefonu yok.
2: Bizim telefonunda fotoğraf çekme özelliği yok.
3: Önceden telefonlar sadece telefon, fotoğraf makineleri de sadece fotoğraf çeken makinelerdi. Sonradan hepsi birleşti.
2: Bununla nasıl fotoğraf çekiliyor baba?
3: Şuradaki düğmeye basarak.
4: Aa, çok kolaymış. Bir tane çekebilir miyim?
3: Çek bakalım. Ceren, gel de ikimizi çeksin.
4: Bunun ekranı çok karanlık baba. Şarjı bitmiş sanırım.
3: Allah iyiliğini versin Eren. Bunu telefon mu sandın? Ver bakayım. Böyle bakacaksın. En güzel anı yakalayınca düğmeye basacaksın.
4: Anladım. Hadi poz verin bakayım. Aa, bir şey oldu baba.
3: Evet, sen bir fotoğraf çektin oğlum.
2: Ben de çekeyim, ben de.
3: Tamam, şimdi de Eren'le ikimiz çekilelim o zaman.
2: Çektim, yaşasın, ben çektim.
3: İkiniz de hemen kapıyorsunuz maşallah.
4: Biraz daha çekebilir miyim?
2: Ben de.
3: Tamam, ama dikkatli olun, arkası açılmamalı.
2: Tamam, sıra bende, koş.
3: Sakin olun evladım, koşmayın.
2: Bu güzel çiçekleri çekmeliyim.
4: Acele et.
2: Tamam. Sakin olmalıyız, yoksa kötü çıkabilir.
4: Şimdi sıra bende. Bende. Kuşu çekeyim.
1: Hadi bir de bizi çekin.
4: Öz çekim yapayım mı?
3: O bununla olmaz oğlum. Hadi çekiyorum. Üç deyince gülümseyin. Bir, iki, üç.

0: görgü kurallarına uymalıyız.
1: Bak. Hı?
2: Aç.

Ah!

0: Yemek?
1: Şarkı. Ha?
0: Getir, alkış.
1: Ha? Sessiz.
0: Şefim.

Bak bak bak.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: 더 미니미시. 이시대 비님의 기빔.
1: Evet benim sevgili ve duyarlı dostlarım. Bugün size çok gizemli bir haberim var. Merak ettiniz değil mi? Öyleyse size bir ipucu vereyim. Sağda solda koşuşan kargalar desem?
2: Kestik.
1: Yine ne var ya?
2: Karga koşuşmaz tilki, uçuşur.
1: Ayağı yok mu bunların?
2: Var.
1: Ayaklarıyla koşuşuyor olamazlar mı?
2: Direnme tilki, saçma oldu işte.
1: Of, tamam ya, başa alalım.
2: Gerek yok, ben o kısmı montajda keserim. Biz şimdi olay yerine gidelim.
1: İşte o biraz zor.
2: Neden?
1: Haberciden gelen habere göre haberin geldiği yer haber verilen yerden
2: uzatma tilki.
1: Uzakmış.
2: Canım ne var? Uçu veririz.
1: Uçu mu veririz?
2: Aa doğru ya. Senin kanadın yok.
1: Bilerek yaptığını biliyordum.
2: Tabii tabii.
1: Kamerayı taşımana yardım etmeyeceğim.
2: Hey, bu haksızlık.
1: Bence eşitlendik.
2: Hey, gel buraya. Bataryaları al bari.
1: İşte bir karga.
2: Sor bakalım, neden koşuşuyormuş sağa sola?
1: Ne komik. Sen sorsana. Nasılsa aynı tür sayılırsınız.
2: Sorarım. Çekil kenara. Ay, ah.
1: Ha, ne yaptın teleskop?
2: Dedim sana, çok ağır bunlar, yardım et diye. Of ya, inşallah kırılmamıştır. Oh, çalışıyor.
1: İyi bari, hadi kargayla konuş şimdi. Ha? Gitmiş.
2: Gider tabii, bu kadar gürültüden sonra.
1: Nasıl öğreneceğiz?
2: Öğrendim!
1: Senin neden sürekli bu şekilde geldiğini de öğrenmek isterdim.
2: Ben de. Boş verin beni şimdi. Durum ciddi.
1: Neymiş?
2: Yaklaşın. Tüm kargaları korkutan şey ormanda bulunan... O zaman beni iyi dinleyin. Anlatıyorum. Elimde bir kroki olsa gösterebilirdim.
1: İşte bu gerçekten ilginç. Bunu kesinlikle öğrenmemiz lazım.
2: Öncelikle gideceğimiz yeri tam olarak bilmemiz lazım. Bir kroki olsaydı elimizde.
1: Bir kroki.
2: Aklından neler geçiyor tilki?
1: Evet duyarlı dostlar. Acaba bu tilkinin aklından ne geçiyor dediğinizi duyar gibiyim. Öğrenmek mi istiyorsunuz? Öyleyse takipte kalın.
3: Bu rüzgarda nasıl kroki çizeyim ben? Anlamıyorum ki.
2: Ben bilmem kurye. Siz istediniz bunu.
3: Eyvah!
2: Kurye ya!
3: Yapacak bir şey yok haberci. Dönelim.
2: Kroki ne olacak?
3: Gerek yok. Aklımda tuttum ben güzergahı.
1: Sevgili dup duyarlı, duş duyarlı can dostlarım. Sizler için haberci ve kurye havadan gözlem yapmaya gittiler. Ve birazdan kargaların koşuştuğu... Uçuştuğu yerin koordinatlarını bize

0: hem de hız.
1: Yürüyün, gidiyoruz.
2: Oo, tahminimden de hızlı.
3: Beni bekleyin.
2: Hazır mıyız?
1: Hazırız.

0: yukarıdan insana benziyordu. Ama şimdi ne olduğunu ben de anlamadım.
1: Haberci ve teleskop uçup gittiler.
0: Şaşırmadım. Sonuçta onlar da kuşturur.
1: Aslında kanadım olsa ben de uçardım.
0: Kanadımız yok ama ayaklarımız var. Kaçsak mı?
1: Olmaz. Bunu çözmemiz lazım. Bak bakalım kamera kayıt yapmış mı?
0: Bakayım.
1: Neymiş kurye?
0: Daha önce görmüştüm ama ismini bilmiyorum.
1: Öyleyse gidip diğerleriyle konuşalım.
0: Tabii bulursak.
1: Buluruz, buluruz. Bir kutuya saklanmışlardır.
0: Gidelim.
1: Bir saniye. Evet sevgili duyarlı dostlar. Bunun ne olduğunu bilen varsa lütfen söylesin. Yorumlarınızı merakla bekliyoruz. Sakın.
2: Ama.
1: Sakın dedim.
2: Tilki haklı haberci. Kaçtık. Bunun başka bir söyleme şekli yok. Üzgünüm çocuklar. Çok korktuk.
0: Aslında sizin suçunuz yok. Şuna baksanıza. Kim olsa kaçardı.
1: Peki bu ne?
3: Korkuluk bu.
1: Korkuluk merdivenlerde olur teleskop. Düşmeyelim diye.
2: Bu da korkuluk. Bazı çiftçiler ürünlerini kuşlar yemesin diye onları korkutmak için kullanırlar. Bu yüzden adı korkuluk.
4: Aa, insan sanıp kaçsınlar diye mi?
0: Evet haberci. Ama siz kaçarken muhtemelen başka bir şey sandınız.
2: Ne yalan söyleyeyim, vahşi bir hayvan sandım.
1: Bunu buraya kim koydu acaba? Tarla yok, ürün yok.
0: Kesinlikle burada olmaması gerekiyor.
1: Öyleyse kaldıralım.
4: Ben de gidip kargalara durumu anlatayım. Boşuna korkmuşlar.
1: Evet benim sevgili, duyarlı, canım, canım, canım dostlarım. Bir gizemi daha çözdük. Bir güzelliğe daha imza attık. Şu arkamda görmüş olduğunuz korkuluğun olmaması gereken yerde bulunmasından dolayı korku içinde yaşayan zavallı kargalar artık huzur içinde uçup o güzel sesleriyle cıvıl cıvıl ötebilecekler.

0: Mış mış miş.
1: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
2: Buradaymış.
0: Ne güzelmiş.
1: Bugün Eren nerelerdeymiş?
3: Astronot olmuş, uzaydaymış.
1: Ceren neden çok sevinmiş?
4: Annesiyle börek yapmış.
1: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: Komşu, komşu. Oğlun geldi mi?
1: Geldi.
0: Ne getirdi?
1: İnci boncuk.
0: Kime kime?
1: Sana, bana.
0: Başka kime?
1: Kara kediye.
0: Kara kedi nerede?
1: Ağaca çıktı.
0: Ağaç nerede?
1: Balta kesti.
0: Balta nerede?
1: Suya düştü.
0: Su nerede?
1: İnek içti.
0: İnek nerede?
1: Dağa kaçtı.
0: Dağ nerede?
1: Yandı, bitti, kül oldu.
0: Kiremitler!
1: Evladım, çatının kiremitlerini düşürdünüz.
2: Affedersin ninem.
3: Hava kara bulutlarla kaplandı.
4: Hadi ne duruyorsunuz? Çardağa koşun.
5: Ha işte beklenen yağmur geliyor.
6: Yuvama girme vakti. Islanmaktan pek hoşlanmam.
7: Şimdi yağmurun sesi, toprak kokusu. Oh ne güzel uyunur ha.
8: Hay Allah.
9: Yip, kös kös dur. Yağmur yağmadan evimi yapmama yardım et.
6: Seni uyardım Mirmir. İşlerini zamanında yapmalısın. Ben hiç de ıslanamam.
8: Haklısın dostum.
6: Ah şu yumuşacık kalbim. Tamam dur dur. Yardıma geliyorum. Temtem, bu taşı sadece sen taşıyabilirsin. Hadi kalk, yoksa Mirmir'le ben yağmurda kalacağız.
7: Nem nem.
8: Temtem.
7: Tamam, geliyorum.
6: Hadi acele et. Yağmur şiddetleniyor.
4: Ne kadar da çok yağmur yağdı.
2: Birazdan her yeri toprak kokusu sarar.
3: İyi yetiştik ama sırılsıklam mı olurduk yoksa?
2: Nine sana ne oldu? Nasıl bu kadar ıslandın?
3: Sen evde değil miydin nine?
1: Dam akıyor evladım.
10: Hiçbir şey anlamadım.
2: Yani biraz önce çatıya top atmıştık ya hani.
10: Evet, kiremitler

0: düşmüştü.
1: Özür dilerim.
2: Bilerek yapmadınız ya kuzularım. Hem damın onarıma ihtiyacı vardı. Bir dahakine daha dikkatli olun ama.
0: Ama bizim yüzümüzden ıslandın.
2: Şeker değilim ya, eriyim yağmurda. Yağmur kesildi. Mert'i arayayım da kasabadan bana biraz kiremit getirsin.
3: Açı!
4: Elhamdülillah.
3: Temtem gelene kadar mevsim değişecek.
5: Aa, yağmur dindi. Baksanıza. Benim taşı taşımama gerek kalmadı. Hazır yerimden çok uzaklaşmamışken geri döneyim diyorum. Ha.
0: Mert abi kiremitleri getirdi.
2: Hay Allah razı olsun Mert. Ustalar çatıyı tamir etmek için birazdan gelir.
6: Kiremitleri kapının önüne yığayım o zaman.
0: Biz de yardım edelim arkadaşlar. Hem hatamızı telafi etmiş oluruz.
6: Hadi o zaman elden ele, elden ele.
4: Evimi iyice yağmur sularına dayanıklı hale getirdim. Sen ne yaptın Mirmir?
3: Şimdilik güneşli havanın tadını çıkarıyorum.
4: İşte bunu yapmamalısın. İşini zamanında bitirmelisin. Hala çatın yok.
3: Çatı için toprak kullandım, dayanıklı olmadı. Hangi malzemeyi kullanacağımı bilmiyorum.
4: Oturarak bunu öğrenemeyiz. Gözlemlemek lazım. Hadi kalk, köydeki evlerin çatılarına bakalım.
3: Şimdi mi?
4: Hadi, bugünün işini yarına bırakma derler. Bu kez seninle ıslanmaya hiç niyetim yok dostum.
3: Peki, tamam, geliyorum.
6: Ellerimize sağlık çocuklar. Tüm kiremitleri taşıdık.
7: Ama hala arabanın içinde biraz kiremit var.
2: Çalışkan evlatlarım benim. Arabanın içindeki kiremitler de sizin olsun. Belki oyun oynarsınız.
0: Kiremitlerle ne oynanır ki?
2: 7 kiremit oynayabilirsiniz.
6: Tabii ya. 7 kiremit.
1: 7 kiremit mi?
3: Vay! Bu çatı harika dizilmiş, çok güzel kırmızı taşlarla dolu. Ve taşların hepsi de birbirinin aynısı dostum.
4: Onlar taş değil Mirmir, kiremit.
3: Kiremit mi? Ne güzel isim. Peki kiremit ne demek?
4: Kiremit, insanların verimsiz kil toprağını kalıplara koyarak ve pişirerek yaptıkları toprak levhalardır. Çok akıllıca değil mi?
3: Peki biz nereden bulacağız bu kiremitleri?
6: 7 kiremit başlıyor. Şimdi topu attığımda kiremitleri devirirsem ve kiremitler dairenin dışına çıkarsa sizi vurmaya çalışacağım. Vurulan oyundan çıkar.
0: Peki ya kiremitler dairenin içinde kalırsa?
6: O zaman da topu atma sırası başkasına geçer.
7: Çok eğlenceli. Hadi Mert abi at topu, devir kiremitleri.
6: Başardım.
0: Olamaz.
6: Yakalandın.
7: Olamaz.
3: Harika bir oyunmuş bu 7 kiremit göz. Biz de oynamalıyız.
4: Şimdi oyun zamanı değil Mirmir. Bizim çatılarından artan o kiremitlere ihtiyacımız var. Yağmurların başlaması an meselesi.
3: Peki nasıl alacağız o güzelim kiremitleri?
4: Oyunlarının bitmesini bekleyeceğiz.
5: Beklerken ben biraz kestireyim o zaman.
4: Sen de nereden çıktın Temtem? Ödümüz koptu.
5: Uyanıp sizi göremeyince tepeden aşağı şöyle bir baktım. Ve çocuklarla oyun oynayacağınızı düşündüm. Bu fırsatı kaçırmak istemedim.
3: Oyun. 7 kiremit. Ben daha fazla sabredemeyeceğim. Hemen gidip benim de oyuna katılmam lazım.
5: Dur bir. Beni de bekle.
4: Ama arkadaşlar. Ya kiremitler?
7: Hadi bakalım Ece. Devir kiremitleri.
0: Oh. Vuruldum. Sıra bende, sıra bende. Top nerede?
6: Demek siz de oynamak istiyorsunuz ha küçük dostlarım. Hadi o zaman yap bakalım atışını.
0: Iskaladın Mirmir.

0: kiremitleri alamadık.
1: Biz oyunumuzu oynadık. Kiremitler de Mirmir ve Köz Köz'e kalsın. Belki 7 kiremit oynarlar.
2: Çocuklar kiremitlerle 7 kiremit oynayacağımızı sandılar.
3: Hakkımızda çok az şey biliyorlar dostum.
2: Hadi çatını yapalım. Yoksa yine yağmura kalacağız.
4: Siz çatıyla uğraşırken ben de kendime uyuklayacak kuytu bir yer bulayım.
1: Oyunumuz bitti.
0: Yağmur yağıyor, eve hadi.
3: Sonunda evim hazır. Ne? Şşş. Bana da hiç yer bırakmamış olamaz. Şşş. Temtem.
4: Yağmur sesiyle uyumak.

0: Hop, bir, iki, üç, dört.
1: Tabakları yerleştirdim anne.
2: Ellerine sağlık kızım.
1: Misafir peçetelerini de koyayım mı?
2: Olur.
1: Çiçekli olanları koyuyorum.
2: Hı hı.
1: Anne bak, masa çok güzel oldu.
2: Sen yaparsın da güzel olmaz mı?
3: Anne, acıktım. Ne zaman yemek yiyeceğiz?
2: Az daha sabret oğlum. Misafirler gelmek üzeredir.
3: Misafir mi? Kim geliyor ki?
2: Nurten teyze ve torunları.
3: Aa, Elif'le Kerem mi?
2: He he. Yurt dışından Nurten teyzeyi ziyarete gelmişler. Bugün de bize geliyorlar.
3: Yaşasın! Onlarla oyun oynayacağız.
2: Bakıyorum oyun deyince yemeği unuttun.
3: Ben hemen gidip bahçeye kaleyi kurayım. Kerem'le maç yaparız.
2: Yine sevinçten uçtu.
1: Onları göreceğim için ben de sevinçliyim.
2: Kim bilir Nurten Hanım ne kadar mutludur.
1: En son geçen yıl görmüştük. Nurten teyze torunlarını çok özlemiştir.
2: Hem de nasıl. Bir haftadır hazırlık yapıyordu. Sevdikleri her şeyi hazırladı.
1: Keşke onlar da burada yaşasalardı. Her zaman birbirlerini görebilirlerdi.
2: Mesafelerin bir önemi yoktur kızım. Yeter ki gönüller biri olsun.
1: Gönüller bir mi olsun?
2: Evet. Yani birbirlerini sevip düşündükten sonra uzaklığın bir önemi yok. Kalpleri birbiri için atan insanlar hep yan yana gibidir.
1: Ha, şimdi anladım.
2: Evet, çorba da hazır.
1: Eksiğimiz kaldı mı anne?
2: Bakalım. Çorba tamam. Ana yemek de hazır. Bir de salata yaparız. Oh mis. Şükürler olsun. Misafirlerimizi özenle ağırlayabileceğiz.
1: Salatayı ben yapayım mı anne?
2: Olur. Aslında bugünkü salata tam da senin yapabileceğin bir salata.
1: Ha?
2: Bugün değişik bir salata yapalım diyorum. Çocukların çok seveceği bir salata.
1: Yani ne yapacağız?
2: Makarna salatası. Çocuklar makarnaya bayılır.
1: Aa, çok güzel fikir anne. Anne, bu salatayı ekran başındaki arkadaşlarımıza da öğretelim mi?
2: Bak, bu da çok güzel bir fikir.

0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Lina.
1: Ben de Şef Lina'nın yardımcısı Tuğba.
0: Yine harika bir tarifle karşınızdayız. Arkadaşlar bugün bize misafir geliyor. Nurten teyze ve çok uzakta yurt dışında yaşayan torunları. Biz de onlar için güzel bir sofra hazırlıyoruz. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet şefim. Misafir ağırlamak, ikramda bulunmak çok güzeldir. Misafirimize özen gösteririz ki evimizde rahat etsin, ona değer verdiğimizi görsün.
0: Nurten teyze ve torunları bizim için çok değerli. Onları çok seviyoruz. Annem, yani Tuğba Sultan onlar için çeşit çeşit yemekler yaptı.
1: Allah ne verdiyse imkanımız ölçüsünde bir şeyler yaptık işte.
0: Bir tek salata kaldı. Onu da sizlerle birlikte yapalım istedik. Bu tarifi çok sevecekler, öyle değil mi sultanım?
1: Evet şefim. Çünkü bu tarifte çocukların en sevdiği şeylerden biri var. Makarna.
0: Evet arkadaşlar. Bugün makarna salatası yapacağız. Hem çok lezzetli hem de çok kolay olacak. Evdeki malzemelerle hemencecik yapabileceğiniz bir salata. Hazırsanız işte malzemeler. Makarna salatası için ilk olarak tabii ki makarna gerekiyor. Biz düdük makarna kullanacağız. Siz hangisini seviyorsanız onu kullanabilirsiniz. Biraz mısır, biraz salatalık turşusu, haşlanmış bezelye, haşlanmış havuç, yoğurt ve biraz da kendi ellerimizle yaptığımız mayonez. Tuz ve karabiberi de unutmayalım.
1: Bir şeyi daha unutmamak gerekiyor.
0: Neyi?
1: Tabii ki elleri yıkamayı.
0: Evet arkadaşlar, biz her zamanki gibi önce elleri yıkıyoruz. Siz de o sırada malzemeleri hazırlayın.

0: Arkadaşlar, ellerimizi yıkadık ve malzemeleri hazırladık. Zaman kaybetmek istemiyoruz çünkü misafirler gelmek üzere.
1: Evet şefim, elimizi çabuk tutmalıyız.
0: Anlaştık. Hadi hemen başlayalım. Önce ne yapıyoruz?
1: Önce makarnayı haşlıyoruz.
0: Tuğba Sultan salata için düdük makarna kullanıyor. Bakın bu düdük makarna. Gerçekten de tıpkı düdüğe benziyor. Ama ses çıkarmıyor.
1: Evet şefim, bu sessiz bir düdük. Biz salata için bunu kullanıyoruz. Ama siz istediğiniz çeşidi kullanabilirsiniz. Kaynayan suya makarnayı koyuyoruz ve bir tutam tuz ekliyoruz.
0: Arkadaşlar, salata için makarnanın haşlanmasını bekliyoruz. Peki ne kadar sürecek anne?
1: Sadece 10 dakika şefim. Makarna pişerken biz de havuçları ve bezelyeleri hazırlayalım.
0: Tamam. Nasıl hazırlıyoruz?
1: Havuçları soyup küp küp doğrayacağız. Ben havuçlarla ilgilenirken sen de buzluktan bezelyeyi çıkarır mısın şefim?
0: Hemen. Arkadaşlar, bu bezelyeleri annem daha önceden hazırlayıp buzluğa koymuştu. Lazım olduğunda kullanmak için.
1: Evet şefim. Önceden hazırladığım için şimdi işim kolay olacak. Havuçlar hazır. Küçük bir tencereye havuç ve bezelyeleri koyuyoruz. Ve suda haşlıyoruz.
0: Suyu da ben ekleyeyim. İşte oldu. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
1: Makarna ve havuçların pişmesini bekliyoruz şefim.
0: Arkadaşlar, makarna haşlandı ve Tuğba Sultan onu süzdü. İşte burada.
1: Evet şefim, makarna pişerken başka bir tencerede de bu havuçları ve bezelyeleri kaynattım. Siz konserve ve hazır garnitürde kullanabilirsiniz.
0: Arkadaşlar, bu tarifin güzel yanı içine istediğiniz her şeyi koyabilmeniz. Canınız ne istiyorsa.
1: Aynen öyle şefim. Biz bugün hafif bir makarna salatası yapıyoruz.
0: Arkadaşlar, makarnayı geniş bir kaseye koyduk. Şimdi diğer malzemeleri ekleyip karıştıracağız. Hepsi bu kadar. Hadi başlayalım. Önce bezelye ve havuçları koyuyorum. İşte oldu.
1: Ben de salatalı turşularını doğrayıp ilave edeyim.
0: Tamam Tuğba Sultan.
1: Evet.
0: Nefis olacak. Ben turşuyu çok severim. Makarna salatasına da çok yakışıyor doğrusu. Bu turşuları da Nurten teyze ile birlikte yapmıştık. Tarifini merak ediyorsanız videomuzu izleyebilirsiniz.
1: Evet, turşular da eklendi.
0: Şimdi sırada mısır var. Mısırı da ekleyelim. Bu da tamam.
1: Artık yoğurdu ve mayonezi ekleyebiliriz şefim.
0: Bir kase yoğurt. Biraz da kendi ellerimizle yaptığımız mayonez.
1: Mayonezi çok abartmayalım. Salatamızın hafif olmasını istiyoruz.
0: Bu kadar yeter mi?
1: Bence yeter şefim.
0: Tamamdır. Tuzunu ve karabiberini de ekliyoruz. İşte oldu. Tüm malzemeleri koyduğumuza göre şimdi karıştırma zamanı.
1: Buyurun şefim.
0: Teşekkür ederim sultanım. Malzemeleri iyice karıştırıyoruz. Bu iş bu kadar.
1: Ellerine sağlık şefim. Nefis görünüyor.

0: gördünüz arkadaşlar, tarifimiz çok basit ve çok leziz. Misafirlerimiz bayılacak. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Denemeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.

0: Çok güzel oldu anne.
1: Sen yaparsın da güzel olmaz mı benim güzel kızım?
0: Ben salatayı sofraya götüreyim.
1: Tamam canım.
2: Anne bak, çiçek topladım. Masamız daha güzel olsun diye.
1: Neyi düşünmüşsün Tunacığım? Hadi masaya koyalım.
2: Hı? Çok güzel oldu.
1: Masaya son dokunuşu yaptın. Çok şık bir masa oldu. Şık olma sırası şimdi sende.
2: Ha?
1: Üstün çamur olmuş. Misafirler gelmeden değiştirirsen iyi olur.
2: Şey, çiçek toplarken oldu. Hemen değiştiriyorum.
0: Yine uçtu. Aa, geldiler, yaşasın.
2: Ben bakarım.
0: Ne çabuk hazırlandın.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybeden olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel! Hey, hey, hey!
4: Garip abi!
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayalım.

0: Yaz, güneş, kuş sesleri. Tam keyif yapmalık bir gün. Okulların kapanmasına da az kaldı. Ay, gece mi oldu hemen?
1: Hayır Yaman. Hala öğlen vakti. Ve bugün günlerden pazar.
0: Evet, bugün pazar ve keyif günüm.
1: Dün de cumartesiydi. Ne yaptın?
0: Yine bolca dinlenip keyif yaptım elbette. Şimdi müsaade et de dostum, hamağın keyfini çıkarayım.
1: Keyif yaparken yarın öğretmenin sözlü yapacağını unutmadın değil mi? Bu kitabı okuman gerekiyordu.
0: Hep sınav. Unuttum.
1: Nasıl da biliyorum ama. Bu kitabı keyif yaparken okumalısın. Ben profesörün yanına geçiyorum.
0: Dur bir dakika. Sen okudun mu ki?
1: Oho, hem de iki kere.
0: Şaşardım zaten. Peki tamam. Ben de 3 kere okuyacağım.
1: Sen istersen her şeyi yapabilirsin dostum.
0: Yaparım değil mi? Yaparım. Benim adım Yaman. Bir zamanlar...
1: Allah kolaylık versin profesör.
2: Oo, hoş geldin Civan. Yaman nerede?
1: Hamakta kitap okuyor.
2: Etkileyici. Benim de çok az işim kaldı.
1: Kuru yemiş.
2: Sizin için hazırladım. Yiyebilirsin.
1: Badem.
2: Hafta sonu nasıl geçti? Anlat bakalım.
1: Şimdi şöyle oldu. Cuma günü. İşte böyle geçti. Uf, çok konuştum değil mi? Bazen böyle çok konuşuyorum. Çenem düştü yine.
2: Çenen düşmese iyi olur. Çenemiz bize çok lazım. Yoksa bu kuru yemişleri kıtır kıtır nasıl yerdin?
1: Haklısın profesör.
2: İşte yükleme tamamlandı. Yeni organ simülasyonumuz hazır.
1: O zaman hemen Yaman'ı çağırayım.
3: Çağır, bekliyorum.

0: Şimdi top bende. Koş Yaman, koş. Hadi gol, gol, koş. Ne oluyor?
1: Aa, bu ses. Aa, kepçe. Ne yapıyorlar acaba burada?
0: Ne kadar güçlü bir kepçesi var. Baksana, onca toprağı nasıl da taşıyor. Kepçe kadar güçlü olmak isterdim. Düşünsene.
1: Amanın, bir kepçe olmadığın kalmıştı.
0: Ki
1: yarın sınav var.

0: Sonunda ses kesildi. Bugün yol çalışması vardı.
1: Profesör, kepçeyi görmeliydin. O kadar güçlü ki.
2: Biz de öyle güçlü olsaydık keşke.
3: Bunun için kepçe olmanıza gerek yok ki. Sizde de çok güçlü bir yapı var. Çok sert ve dayanıklı bir yapı.
1: Öyle mi?
2: Hangisi, hangisi?
0: Öğrenmek için hemen kaşifi çağıralım. Yeni simülasyonumuz mükemmel oldu. Adım adım bilim yarışmasına hazırlanıyoruz.
1: Ah, ah.
2: Neden iç çektin dostum? Bir sorun mu var?
1: Yarın kitap sınavım var. Baksana koskoca profesör de hala yarışmaya hazırlanıyor. Hep sınav, hep sınav.
3: Sınavlar bizi eğitip geliştirir Yaman. O yüzden sınavlara değil de o sınava çalışırken öğrendiklerimize odaklanırsak bu çok daha eğlenceli olur.
1: Haklısın profesör.
3: Hadi yeni bir keşfe hazır mısınız?
4: Hey! Kaşif! Kaşif! Başlıyor yeni

0: Karşınızda çene kemiğimiz.
1: Bir kepçe kadar güçlü mü?
0: Elbette. Çene kemiği vücudumuzdaki en güçlü kemiklerdendir. Şöyle düşünebilirsiniz. Sert bir kalkan gibi yiyecekleri çiğnemeye, ezmeye ve parçalamaya dayanacak kadar sağlam.
1: Ve dişler ona sıkı sıkı bağlı.
0: Çiğneme sırasında güçlü kaslarla birlikte çalışır. Tıpkı bir kepçe gibi yiyecekleri kavrar ve öğütür. Ayrıca konuşma ve yutmaya da yardımcı olur. Çene kemiği alt çene ve üst çene olarak ikiye ayrılır. Alt çene daha hareketli bir yapıya sahiptir.
1: Çenem düşer bazen, çok konuşurum. Benim de iyi ki çenemiz var.
0: Kepçe kadar güçlü bir mucize.

0: iş makinelerini izlemek neden bu kadar keyifli hiç anlamam.
1: Ben de hiç gözümü alamıyorum.
2: Hatırlıyorum da geçen yaz köyümüzde cami inşaatı vardı. Arkadaşlarımla oturup iş makinalarını izlemiştik.
3: Yine taş kırma makinesi çalışmaya başladı.
1: Artık gitsek iyi olur.
2: Bu arada kitabını okumadın Yaman.
1: Aman da aman. Hadi hadi. Eve geçtiğimde okuyacağım hemen.
0: Unutma Yaman. Sınavdan çok kitabın içindeki eğlenceli hikayeye odaklan.
1: Sahi dostum. Kitabın konusu neydi?
2: Uzay macerası.
1: Ne? En sevdiğim.
2: Birkaç satır okusaydın hepsini bitirirdin. Çok güzel bir hikayeydi.
1: Çok merak ettim. Biraz anlatsana, nasıl bir macera bu?
2: Olmaz. Kendin okumalısın.
1: Hadi o zaman hemen eve gidelim.
0: Şaşkın Yaman. Yaman, uzay macerasını merak ediyor musun?
1: Çok ama çok merak ediyorum. Evde ilk iş kitabımı okuyacağım.
0: Okuyabilmen için sanki kitabını da yanına alman gerekiyor.
1: Aman Allah'ım, neredeyse unutuyordum. Teşekkürler profesör.
0: Ben de içeriye geçsem iyi olacak.

0: Caracajan.
1: Ate ama.
0: Bu odunları satalım ki biraz para kazanıp borçlarımızı kapatalım. Bu ay sıkışığız Karakacanım. Huysuz eşek. Of, belim. Ay, of.
2: Hocam yeter artık.
0: Hayrola hatun, ne oldu?
2: Ah hocam, bir görsen neler oldu. Şu hale bak. Süt kovasını devirmiş, elbiseleri aşağı indirmiş, saksıları kırmış.
0: Bu hayvana ne oldu yahu?
2: Ne olduysa oldu. Tadı kaçtı bu iş. Bak çaresine artık.
0: Bak çaresine derken?
2: Bak çaresine işte.
3: Hocam kolay gelsin. Aman ne olmuş buraya böyle?
0: Hiç sorma, bizim eşek başımıza iş açıp duruyor.
2: Hepten şımardı bu.
0: Son zamanlarda böyle oldu aslında.
3: Hocam o zaman sat gitsin bunu ya.
0: Nasıl?
3: 100 akçe vereyim ben.
0: 100 akçe mi? Az değil mi?
3: Bu eşeğe anca bu kadar verilir. Merak etme, onu terbiye ederim ben.
0: Yok yok. Satmam Karakaçan'ı.
4: Baba, bu senin miydi?
0: Baba bu benim dava defterim.
4: Şey, galiba Karakaçan onu da yemiş.
0: 100 akçe demiştin değil mi?

0: Oh be, dünya varmış. Koca bir yük kalktı üzerimizden. Ne dersin hatun? Fatma?
1: Evet, yük kalktı ama bilemedim yine de.
0: Ne demek bilemedim?
1: Yani bilemedim işte.
0: Hayda, çaresine bak diyen sen değil miydin? Hem yem verme derdi de bitti işte, daha ne? Bir eşek gider, bir eşek gelir. Bu 100 akçenin üzerine az daha koyar, daha iyi bir eşek alırım.
2: Hocam!
0: Hı?
2: Kara kaçanı mı sattın?
0: Evet, sattım. Yeni bir eşek alacağım.
2: Ama o bir eşek değildi. O dostundu.
0: Doğru tabii. O benim dostumdu. Evet, belki çok zor bir eşekti. Ama o benim kara kaçanımdı. Onu geri alacağım.
3: Heh. Hocam, gel hele. Ben de seni arıyordum.
0: Hayırdır?
3: Senin kara kaçan bende de biraz sonra çıkarttı. Ben de pazara götürdüm satmak için.
0: Pazara mı götürdün?
3: Ama haraminin birine kaptırdık eşeği. Ormana gittiklerini görmüşler en son.

0: Hadi o zaman ne duruyoruz? Gidelim efendim. Hiçbir iz yok.
1: Bence çoktan gitmişlerdir uzak bir diyara.
0: Ah Karaka canım ah. Sen hırsıza kaptırılacak eşek miydin?
2: Yardım edin.
0: O da nesi?
2: Lütfen yardım edin. Teslim oluyorum. Yeter mahvoldum yeter.
1: Hocam, bu çok azılı bir at hırsızıdır. Yakalayana 16 ödül vardı. Buyurun.
0: Yalnız aslında bu eşek benim değil artık. Yeni sahibinin bu ödül.
1: O halde ben de bu ödülün yarısını, dahası eşeğini de sana veriyorum hocam.
0: Karaka canım benim.
3: Demek öyle oldu ha?
0: Evet. Epey'de bir eşek ve at bulundu. Hepsini ormana gizlemiş o hırsız.
3: Bizimki kedi olalı bir fare tuttu demek.
0: 5 tane altın kazandırdı bir de. Borçlarımızı ödedik çok şükür.
4: Çok özledim seni. Ver elini dostum. Hey, bu da ne? Ayağına diken batmış baba. Demek ki son zamanlardaki huysuzluğu bundanmış.
0: Vay vay.
3: Hayvanın günahını almışız.
0: Sorunlar geldiğinde sırasınca çözesin. Dostunun kıymetini o gitmeden bilesin.

da ben senin yanında olamayacağım. Uzaktan kumanda etmem gerekecek. Yani biraz da buna çalışmalıyız. Hadi bakalım. Bismillah. Allah! Özür dilerim Çufi. İsteyerek olmadı.

Hayırdır inşallah? Ne oluyor böyle? Kumanda işe yaramıyor.

0: Furkan bugün iyice saldı işi.
1: Fuar yaklaştıkça iyice kaptırdı kendini.
2: Çufi'yi yeniden yaptığından beri onunla daha da fazla gurur duyuyor. O yüzden herkes eserini görsün istiyor fuar günü.
1: Yine de... Ha? Ha? Ha?
0: Bu ses...
1: Sanki...
2: Başı dertte bir bodu sesi.
0: Olamaz. İyi misin?
1: Biz de iyiyiz Furkan. Allah razı olsun sorduğun için.
0: Selamun aleyküm. Siz ne yapıyorsunuz burada?
2: Aleyküm selam Furkan.
1: Senin Çufi bodu şoförlüğünde gelmeden önce Makbule teyzeye yardım için oyuncak üretiyorduk.
0: Evet. Hadi yapıyoruz ya oradalardan.
2: Hani senin de gelip yardım etmen gerekiyordu.
0: Arkadaşlar, çok özür dilerim. Unutmuşum bugün olduğunu. Bakın ne diyeceğim. Hadi siz oturun. Ben tek halledeyim kalanını.

0: Açıkçası böyle bir şey beklemiyordum.
1: Maşallah çok iyi çalışıyor. Suçluluktan herhalde.
2: Ne dersiniz? İş görür mü?
1: İş görmek ne demek Furkan? Maşallah, oyuncak dükkanı açacak kadar malzeme var burada.
0: Affettiniz mi beni? O nasıl söz Furkan? Biz zaten az bir şey tavır yapıyorduk, o kadar. Şakadan yani.
3: Allah razı olsun ama sen gelmesen akşamı bulurdu bu iş. Artık hurda oyuncaklarımızı hiçbir şey... Hatta ben bile bu... Zamaz.
1: Allah'ım, nasıl oluyor da her seferinde aynı şeyler geliyor başımıza, anlamıyorum.
0: Hatalarımızdan hiç ders çıkarmıyoruz galiba.
2: Hadi arkadaşlar, söylenmeyi bırakalım da peşine düşelim.

0: Benim binmem lazımdı. Neden kardeşim bindi ki?
1: Belki bugün başka kaza olmasın diyedir İsmail.
0: Benim günlük hayatta da dizlik ve kas takmam lazım aslında.
2: Bizim hortalıktan neyi bıraksak dönüp dolaşıp camiye gidiyor. Farkında mısın?
3: Bizim genel hallerimizi düşününce diyorum ki İstanbul'dan bıraksak yine aynı şey olurdu.
2: Hazır mısın? Aynı anda tutup frene asılalım. 1, 2, 3.
0: Hayırlı günler çocuklar.
3: Hayırlı günler Makbule teyze.
2: Nasıl ama? Yine kermes günü gibi ortalığı dağıtacağız sanıyordun değil mi? Ama bak, her şeyi sağ salim getirdik.
0: Hadi bakalım, toplayın oyuncaklarınızı da hepsini bir araya getirelim. Müçteba birazdan gelir.
3: Makbule teyze, bu kadar eşya nereye gidecek?
0: Deprem bölgesine gidecek çocuklar. Oralarda, çadırlarda kalan insanlara yiyecek, yiyecek eşyalar ve barınmaları için ek çadırlar gönderiyoruz. Maşallah! Mahallemizde ne çok hayırsever varmış.
1: Helal olsun.
0: Sayenizde kazazede çocukların oyuncakları da olacak. Allah sizden razı olsun. Bizim oğlan nerede kaldı?
4: Selamun aleyküm çocuklar. Hadi hemen yüklemeye başlayalım. Yolumuz uzun.
2: Aleyküm selam Müşteba abi. Hadi hemen başlayalım.
0: Oğlum, bu araba biraz küçük mü acaba?
4: İzimi ben daha büyük bir şey bulayım.

0: Şey, bir daha deneyelim en iyisi.
1: Oğlum, bu sefer de biraz abartmışsın.
0: Şey, işimizi garantiye alayım dedim anneciğim.
1: Nasıl yanaştıracaksın bu dev gibi aracı daracık da sokak?
0: Sen hiç merak etme anneciğim. Hemen halledeceğim.
2: Bu işin sonu fiyasko olacak.
3: Ben bakamayacağım.

0: Oğlum, o nasıl şoförlükte öyle?
1: Müçteba abi, sen neymişsin öyle ya?
2: Maşallah, yarı şoförü sanki.
0: Yaşım gelince bana da öğret araba sürmeyi abi.
3: Eyvallah, öğretiriz evelallah.

0: Ancak yetti oğlum, haklıymışsın. Bugünün kahramanı sen oldun.
1: Bu da ne böyle?
2: Anladın demek. Bu tırlarda kamera oluyormuş arkada. O sayede insan nereye gittiğini görebiliyor.
1: Vay canına. Mantıklıymış.
2: Diğerleri şoförlüğüme iltifat edince hoşuma gitti. Bir şey demeyeyim dedim.
1: Benden laf çıkmaz Müşteba abi. Hem bununla da olsa yine de senin şoförlüğündür yani.
2: Eyvallah.
1: Benim gitmem lazım Müşteba abi.
2: Tamam da. Hayırdır, ne oldu? Yardım edebileceğin bir şey var mı?
1: Sen zaten yardım ettin farkında olmadan Müşteba abi. Bu olay aklıma bir şey getirdi.
2: Allah'a emanet ol.
1: Bir de böyle deneyelim bakalım. Merak etme Bodu. Artık kontrol tamamen bende.

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış.
0: Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye aklı tilki.
2: Tabii ki duyarlı dostlar.

Merhaba çocuklar. Oo, maşallah. Muhabbetiniz bol olsun. Hey, merhaba. Sesimi duyan var mı? Hiç duymayacaksınız sandım çocuklar. Maşallah çok neşelisiniz. Oyuncaklar yeni mi? Bu arabalardan sizde zaten vardı diye hatırlıyorum. Ama çocuklar, bu kadarı gerçekten çok fazla değil mi? Bir de şeker görüyorum. Anlaşılan alışverişte ölçüyü biraz kaçırmışsınız çocuklar. Var mısınız kapışmaya? Düşünün bakalım, akıllıca ve israftan uzak bir alışveriş hakkında neler çizebilirsiniz? Hazır mısın keçi? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir ferman. Ey ahali, duyduk duymadık demeyin. Alışverişten uzak durun. Doğru, alışverişten uzak duramayız. Peki ne yapmalıyız? Anladım. Alışveriş için önceden bir liste yapmalıyız. Böylelikle hem ihtiyacımız olan şeylere odaklanmış oluruz, hem de israftan korunuruz. Teşekkürler keçi. Oo, kara gelmiş bile. Hazır olduğun her halinden belli. O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Büyüteç. Demek büyüteç. Bir tanesini çözememişken bir büyüteç daha. Bakalım ne çıkacak. Çözüyorum yavaş yavaş. Buldum. İhtiyacımız olan şeyi alırken fiyat ve kalite karşılaştırması yapmayı unutmayalım. Her alışverişte birkaç ürüne bakmakta yarar var çocuklar. Güzel tespitler. Aferin size. Benim aklımda olan ama sizin çizmediğiniz bir şey daha var. Bakalım tahmin edebilecek misin keçi? Hadi bakalım, açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Gıda alışverişi yapacağız sanırım.

Evet. Tebrikler, doğru tahmin ettin. İşte bu. Özellikle gıda alışverişlerinde mutlaka son kullanma tarihlerine bakmalıyız. Tarihi geçmiş hiçbir ürünü tüketmemeliyiz çocuklar.

Karacığım, ne zahmet ettin. Biraz kraker alırım. Ne? Hepsi benim mi? Ama çocuklar, çok fazla bunlar. Açken alışverişe gitmişsiniz anlaşılan. Ne var ne yok toplamışsınız. Ama bir daha listeyle gideceksiniz değil mi? O zaman ben bunları arkadaşlarla paylaşayım. Siz olun, aç.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz

0: the ship. Sadece bana gıcık köpek. Görüyorsunuz arkadaşlar, galip mülayim olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
0: Düzenli olarak okumaya devam edersek ben yakında hatmederim arkadaşlar.
2: Benim de çok az kaldı kardeşim. İlk ben hatmederim.
3: Hatimlerimizi tamamlayınca Bayram Hoca hatim merasimi yapacakmış camide bizim için. Çok heyecanlıyım.
0: Hiç hatim merasimine katılmadım. Nasıl olduğunu çok merak ediyorum. O yüzden bir an önce hatmimizi tamamlayalım arkadaşlar. Ha? Ha? Ha?
4: Hey, ne oluyor? Sakin olun. Camide herkese yer var.
0: Önce biz geldik. Hem de sizden büyüğüz.
5: Aynı anda geldik. Biz de küçüğüz. Ne olmuş yani?
0: Sevgide mülayim, saygıda galip çocuklar büyüklerine öncelik verir.
4: Durun yahu. Neden acele ediyorsunuz? Gören de çamur kavalıyor sanır.
3: Allah! Çamur mu? Çekilin!
4: Dur Salih. Çamur var demedim. Hayırdır? Neye yetişeceksiniz böyle?
5: İlk biz okuyacağız.
0: Hayır biz.
5: İlk biz.
0: Biz büyüğüz.
5: Biz de küçüğüz.
4: Boşa tartışmayın. Bayram Hoca hepinizi okutur nasılsa.
0: Siz okumayacak mısınız?
4: Biz okuduk bile. Ne demişler? Erken kalkan yol alır.
0: Sadakallahu lazim.
1: Aferin Salih. Her geçen gün daha güzel okuyorsun maşallah.
0: Hatim merasimi için sabırsızlanıyoruz hocam.
1: Ben de. Sizleri yeni bir yolculuğa çıkarmak için heyecanlanıyorum.
0: Nasıl yani hocam?
1: Her hatim aslında Müslüman'ın Kur'an'da yaptığı yolculuktur. Her hatim aynı zamanda yeni yolculuğun başlangıcı olur. Bu da beni çok heyecanlandırıyor. Hoş geldiniz gençler. Buyurun oturun bakalım.
6: Hoş bulduk hocam.
1: Salih okudu. Şimdi kimi okutsam acaba?
6: Beni.
1: Cüzdekiler güzelce çalıştı mı sayfasına?
5: Bir kere okudum hocam.
1: O zaman siz biraz daha çalışın. Önce Kur'an'ları dinleyelim olur mu?
6: Olur.
1: Salihciğim rica etsem küçüklere yardımcı olur musun?
0: Siz isterseniz de ben etmez miyim hocam?
1: Hay Allah razı olsun.
0: Ali'ye de mi hocam?
1: Tabii ki abisi.
0: Hadi Ali'cim senden başlayalım. Gel canım kardeşim.
5: Ben zaten okuyorum ama neyse.
1: Galip sen gel bakalım.
0: Ali hadi.
5: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: La.
5: İlahe.
0: İlahe. Birleştir hepsini.
5: Leylallah.
0: Hayır. La ilahe illallah.
5: Hayır. Leylallah.
0: La ilahe illallah.
5: Bana mı dedin kardeşim?
0: Hayır kardeşim. Buyur sen. La ilahe illallah.
5: Biz de dedik.
0: Ali.
5: Bayram Hoca'ya soralım.
1: Çalıştın mı Ali'cim?
5: En iyi bildiğim yer hocam. Zaten ben önceden de biliyordum.
4: Ne demezsin?
5: Gerçek söylüyorum. Annem de biliyor, babam da biliyor. Kardeşim var, o bile biliyor. Gerçek söylüyorum.
1: Neymiş o herkesin bildiği şey bakayım?
5: Leylallah. Hocam.
1: La ilahe illallah mı diyorsun?
0: Neymiş Ali'cim?
5: Ha, la ilahe illallah. Salih abim de biliyormuş.
1: Kelime-i tevhidi Salih abin de bilir. Sadece Müslümanlar değil, tüm kainat bilir.
5: Nasıl yani hocam?
0: Her şey mi?
1: Her şey.
5: Kuşlar bile mi?
1: Kuşlar, kurtlar, kuzular, denizler, dağlar.
0: Şu an...

0: Çocuklar, bizi ve her şeyi yaratan Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Peygamberimiz de onun elçisi yani Rasulüdür. Bunu dile getirmek için
1: La ilahe illallah Muhammeden Rasulullah deriz.
2: Yani kelime-i tevhid.
0: Aynen öyle Selim. Biz La ilahe illallah deriz. Diğer canlılar da kendi dillerinde bunu söyler aslında.
3: Ya.
0: Ya. Siz hiç duymadınız mı yoksa? Şimdi beni iyi dinleyin.

0: Mustafa. Mustafa. Mustafa.
1: Mustafa. Uykuya galip, dikkatli mülayim olmalısın. Uyan artık.

0: Yorulmuşum. Çarşıya gitmişken eşi dostu da bir ziyaret edeyim dedim. Bir baktım öğlen olmuş. Sizi de unutmadım tabii. Bakın size ne aldım.
1: Top güzel. Top güzel.
0: Güzel güzel oynayın bakalım. Ben de şu aldıklarımı yerleştireyim.

0: Bugün nasıl bir masal anlatıp resmetsek acaba? Nadir kuşum, iyi misin?
1: Topat, topat. Nadir üzüldü.
0: Şşş, hemen öyle üzülmek yok. Olur böyle şeyler. Ben bugünün masalını buldum. Hadi siz de dinleyin. Belki size bir fikir, yani fikir verir.

Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, Capcup isimli bir sincap varmış. Günlerden bir gün canı çok sıkılmış. En iyisi biraz yürüyüşe çıkayım, belki bir arkadaş bulurum demiş. Topunu sektire sektire çıkmış ormanda gezintiye. Hava güzel, güneş parlak, vakit öğlenmiş. Sincap Capcup yolun başında bir zürafaya denk gelmiş. Zürafa uzun boynuyla uzanıp ağacın yukarı dallarında yaprak yemekteymiş iştahla. Sormuş Capcup merakla. Oyun oynamak ister misin benimle zürafa? Zürafa açlıktan gurulduyan karnını göstermiş. Şu an tek isteği bu taze yaprakları yemekmiş. Başka zaman oynarız, olur mu? Demiş. Sincap Capcup ne desin? Peki demiş. Yoluna devam etmiş. Az gitmiş, uz gitmiş. Dere tepe düz gitmiş. Sincap Capcup ormanın kalbine, nehre gelmiş. İşte orada yavrusuyla beraber bir anne fil varmış. Bu harikaymış. Bir arkadaş ararken iki arkadaş bulmuş. Merhaba filler, top oynayalım mı? Diye sormuş. Anne fil yavrusunu göstermiş. Çamurla oynadık, şimdi temizlenmeliyiz demiş. Sonra oynamaya ne dersin diye de eklemiş. Sincap Capcup ne desin? Peki demiş. Yoluna devam etmiş. Sincap Capcup az gitmiş, uz gitmiş. Dere tepe düz gitmiş. Neredeyse tüm ormanı gezmiş. Timsaha, ata, baykuşa, herkese benimle oyun oynar mısınız demiş. Ama neredeyse tüm hayvanların bir işi, bir mazereti varmış. Capcup bir türlü arkadaş bulamamış.

Sincap Capcup canı sıkkın olduğu için dışarı çıkmış. Ama canı daha da çok sıkılmış. Koca ormanda benimle oynayacak.

Pikir vurmuş, capcup topu tutmuş. Capcup atmış, pikir yakalamış. İki arkadaş çok eğleniyormuş. O ana kadar. Hay aksi, kirpi pikirin dikenlerine değen top pat diye patlamış. İki arkadaş da o kadar eğleniyormuş ki toplarının patlaması onları çok üzmüş. Ne yapacaklarmış şimdi? Bitmiş mi oyunları? Kirpi Pikir'in bir fikri varmış. Hem yeni topları dikenlerine batsa da patlamayacakmış. Bunu hemen uygulamış. Sonuç harikaymış. Arkadaşının yaptığı topa bayılmış. Harika fikir Pikir, harika. İki arkadaş yeni toplarıyla birbirinden güzel oyunlar oynamış. Her sorunun bir çözümü varmış. Yeter ki sorunları sorun etmeyelim ve çözüm yolları arayalım. Böylece eskisinden de güzel kapılar aralanabilirmiş. Tıpkı Pikir ve Capcup'un patlamayan topu gibi. Bu masal da burada bitmiş. Onlar ermiş muradına. Biz de ermişiz kerevetine.

0: Beni bu halde bıraktıklarına göre gerçekten çiçek açmamı bekliyorlar herhalde.
1: Yedi kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

oradan batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da biliriz biz.

0: bizlik bir haber mi? Kıtalar arası hayır takımı şimdi de Bulgaristan'da görüldü. 700 aileye yardım paketi bırakıp sırra kadem bastı.
1: Yine aynı izler mi var?
2: Yine onlar. Yine her yerdeler.
3: Dostum kim bunlar?
4: Nasıl her yere ulaşıyorlar?
0: Acaba kaç kişiler?
1: Benim asıl merak ettiğim bunlar kim ve kaç kişiler? Bu amca bize nasıl yardım edecek?
4: Mehmet söyledi ya, dedektifmiş.
3: Ama artık emekli olmuş.
1: Ne? Amca emekliyor muymuş?
3: Ha, emekliyormuş mu? Yakında da konuşmayı söker diyorlar. Hayırlısıyla yürümeyi öğrenirse bize yardım edecek. Tövbe tövbe.
4: Çocuklar, didişmeyi bırakın, işe odaklanın.
2: İşte geldik, burası.
1: Evet çocuklar, hadi size hayırlı işler. Selamlar, saygılar.
3: Nereye dostum?
1: Benim biraz işim var.
4: Mo, ne oldu şimdi? Gerçi biraz ürpertici ama.
1: Biraz mı? Issız sarmaşıklarla kaplanmış, etrafından baykuş sesleri gelen, korku filmlerinden fırlamış bu eve emekleyen bir amcayla konuşmak için girmeyeceğim dostum.
2: Çocuklar, size bir sır vereyim. Bu eve hep birlikte giriyoruz ve amcayla konuşuyoruz.
1: İlla diyorsun yani. 4'te 3'ümüz girse? Bu işi bana bırak dostum. Kendimi feda ediyorum ve siz içerideyken bu ıssız yerde nöbet tutuyorum. Beni merak etmeyin. Yeter ki siz iyi olun. Tutmadı mı? Belli. Tutmamış.
2: Hadi çocuklar.
1: Dostum, son kez söylüyorum. Buradan şimdi çekip gideriz, evi bulamadık deriz. Bu sırrı ölene dek saklarız ve normal hayatlarımıza devam ederiz.
2: Mo, abartma.
4: Acaba sonra mı gelsek?
5: Kim o?
2: Sırrı amcayı arıyoruz. Biz iyilik habercileriyiz.
5: Ne istiyorsunuz?
1: Estağfurullah amcacığım, ne haddimize? Biz sizi rahatsız etmeyelim demeye gelmiştik. Şimdi de gidiyoruz.
6: Buyurun çocuklar. Geçin bakalım.
1: Amca bildiğin yürüyor.
6: Söyleyin bakalım çocuklar. Bu hayır takımını bulmak niye bu kadar önemli?
4: Biz iyilikleri yaymak istiyoruz. Çünkü ancak böyle iyiliği çoğaltabiliriz.
1: Ama sizi de çok yormayalım tabii.
6: Yorulmam evlat, yorulmam da korkarım size yardım edemeyeceğim.
2: En azından bize yol gösterseniz.
1: Ben yolu biliyorum. Biz geldiğimiz gibi döneriz amcacığım.
3: Sırrı amca, sen iz sürmede bir efsaneymişsin. Bize başka kimse yardım edemez.
6: Peki çocuklar, peki. O zaman yarın sizi vereceğim adrese bekliyorum.
2: Çok teşekkür ederiz amcacığım. Biz kalkalım. Yarın görüşürüz.
4: Acaba nasıl yardım edecek?
3: Bence bizi onlara götürecek.
2: Yarın ola, hayrola.
6: Evet çocuklar, hadi gidelim.
4: Buyurun Sırrı Bey, hoş geldiniz.

0: Vay dostum, hayır takımının imzası.
1: Siz de benim düşündüğüm şeyi mi düşünüyorsunuz?
0: Paketler dolusu sandviç.
2: Ciltlerce kitap.
3: Turnike kapıya asılmış, yavaş geçiniz tabelası.
2: Sen ne düşünmüştün ki Mehmet?
1: Aradığımız hayır takımını bulduk diyecektim.

0: en başından anlamıştım da sessiz kalmayı tercih ettim.
1: Tabii tabii Mo, muhakkak.
2: Sırrı amcanın hayır takımı lideri zengin bir hayırsever olduğu kimin aklına gelirdi ki?
0: Ne? Sırrı amca hayır takımı lideri miymiş?
3: Dostum, en başından anlamıştın hani.
0: Ben turnikeden yavaş geçmek gerektiğinden bahsediyordum.
4: Video tamamdır arkadaşlar.
5: Kıtaları dolaşan gizemli hayır takımını bulduk. Lakabı Sırrı olan hayırsever Abdullah amcanın yönetim binasındayız. Söz Abdullah amcada.
6: Bütün kıtalarda ekibimle kapı kapı geziyoruz. Bugüne kadar gizlendik. Fakat iyilik habercileri iyiliği yaymak için öyle bir emek veriyorlar ki onların ısrarıyla karşınızdayım. Artık her yere ulaşamıyoruz. Hayırseverlerin de desteğini bekliyorum.

0: Kira borçlarımı hayır takımı ödemiş. Artık hep doğamdalar.
1: Biz yoksul çocukları okutuyoruz. Her sene okulumuza hayır takımı yardım gönderir.
2: Sevgili seyirciler, hayır takımları kurmak için siz de elinizi taşın altına koyun. İyilikleri çoğaltalım.
3: Efendim? Ne? Hayır, biz dokunmadık. Peki, teşekkürler.
4: Kötü bir haber mi?
3: Hayır takımından aradılar. Depodaki bütün kolilerin tabelaları değişmiş. Ve hepsinin yeniden düzenlenmesi gerekiyormuş. Siz dokundunuz mu diye sordu.
5: Yok canım, bizden kim dokunacak?

0: Emrine hazırız Abdullah amca.
1: Çocuklar, keşke siz zahmet etmeseydiniz.
0: Sorumlusu biziz. Elimizden geleni yapmak istiyoruz.
1: Peki o zaman. Hadi depoya inelim. Bu kolilerin tek tek açılması, yanlış yerde olanların doğru yere koyulması ve gruplandırılması lazım.
2: Bu işi bize bırak amcacığım.
3: Kangi ve Badem'e bir çift sözüm olacak.

0: Allah razı olsun çocuklar. Çok yoruldunuz.
1: Ne demek? Ne zaman ihtiyacınız olursa bizi arayın lütfen.
2: Biz artık gidelim Abdullah amca.
3: Mo ve diğerleri nerede?

yaşayan, oradan da doğuyan. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

0: Evet çocuklar. Hazır mısınız çömlek yapımına?
1: Evet.
2: Şu pedal ne işe yarıyor?
0: O bu düzeneğin dönmesini sağlıyor. Ona basınca bu dönüyor.

0: neden dönüyor?
1: Üzerine koyduğumuz çamurun şekil almasını kolaylaştırıyor.
0: Döndürmesek olmaz mı?
1: Olmaz.
0: Peki bu tasın içindeki su ne işe yarayacak?
1: Hamur kurudukça ıslatmak için kullanacağız.
0: Hamur neden kuruyacak?
2: Alper, bu kadar soru sorarsan başlayamayız ki.
1: Hay sen çok yaşa Elif.
2: Sen de gör Agah dede. Peki elimizle nasıl şekil vereceğiz Agah dede? Hamurun kuruduğunu nasıl anlarız Agah dede?
1: İşte bakın, çömlek hazır. Sıra bunu fırınlamaya geldi.
2: Agah dede, sen bu kadar çok şeyi nereden biliyorsun?
1: Ne biliyorum ki Elifciğim?
2: Kur'an okumayı biliyorsun.
0: Sonra balon uçurmayı biliyorsun.
2: Eşeğin semeri nasıl takılır biliyorsun.
0: Çömlek yapmayı biliyorsun.
2: Meyvenin, sebzenin iyisi nasıl seçilir biliyorsun.
0: Bir sürü hikaye biliyorsun.
1: Tamam tamam, durun çocuklar. Durun ki anlatayım. Kur'an okumayı sizin kadar küçük bir çocukken rahmetli dedem öğretmişti bana.
2: Sen de bizim kadar küçük oldun mu hiç Agah dede?
1: Elbette ki Elifciğim. Hep bu yaşta değildim ya.
0: Elbette Elif. Hep büyük değildi ya Agah dede.
1: Balon uçurmayı Sema ablanız sizin kadar minik bir çocukken balonları çok sevdiği için öğrenmiştim.
0: Sema abla da mı bizim kadar küçüktü?
1: İlahi Alper, elbette küçüktü.
2: Elbette Alper, hep büyük değildi ya Sema abla.
3: Baba, diğer çocuk uçuş için gelmiş, bizi bekliyormuş.
1: Ay Allah, tam çocuklar uygulama yapacaktı.
3: Bugün pratiği gördüler, uygulamayı yarın yapsınlar babacığım. Yoksa çok geç kalacağız.
1: Evet, tamam. Hadi o halde marş marş.
2: Sema abla, balon maketi ve rozetleri alalım.
0: Tam ben diyecektim.
2: Ama ben dedim. Ben miç olduğum için ben derim.
0: Ama ben de diyebilirdim.
2: Hiç de bile diyemezsin.
0: Yarın dediğimde görürsün.
2: Asıl sen görürsün. Sema abla, biliyor musun? Biz bugün Alper'le çömlek yapmayı öğrendik.
3: Biliyorum küçüğüm. Bahçede yaptınız ya, gördüm.
2: Ben de bildiğini biliyorum aslında. Çömlek yapmayı çok sevdim. O yüzden bu konuyu konuşalım istedim.
0: Ben de çok sevdim.
3: Peki nedir size bu işi bu kadar sevdiren?
0: Ben en çok çamura şekil verip bir şeyler elde etmeyi sevdim.
2: Bir de hayal kuruyoruz. Hayal ettiğimizi yapıyoruz.
1: Aferin size. Ne güzel anlattınız neden sevdiğinizi.
3: Peki hayal ettiğiniz, tam istediğiniz gibi yapabildiniz mi?
2: Tam değil.
0: Evet. Şöyle güzel bir roket yapsam, fıyuu diye uzaya fırlasa.
1: Oo! İlk çömlek roketi bizim Alper yapacak anlaşılan. Neyse, sohbet muhabbet güzel ama vakit yaklaşıyor. Hadi, dikkat balonunun yanına gidelim.

0: Evet, çok şükür. Bugün de sorunsuzca havalandı. E hadi, biraz bu eşsiz manzaranın tadını çıkart. Evet arkadaşlar, sıra geldi dikkat öyküsüne.
1: Yaşasın!
0: Ömür bir yolculuk. Rabbim hepimize sağlıklı ömürler versin. Bu yolculukta da güzel bilgilerle donanıp hayırlı şeyler öğrenmeyi, iyilerle karşılaşmayı nasip etsin.
2: Ve de bu güzel bilgileri sizden sonra gelen nesillere aktarmayı, değil mi babacığım?
0: Evet kızım. Bugünkü öykümüz de bununla alakalı zaten. Çok çok eski zamanlarda bir küçük çocuk yaşarmış. Bu küçük çocuk aşık oynamayı çok severmiş.
3: Aşık ne Agah dede?
0: Eski bir oyun adı Alper. Miskete benzer.
2: Hani aşık atmak diye bir deyim var ya.
1: Evet, babam amcam hep sen kiminle aşık atıyorsun diyor.
2: İşte bu deyim aşık oyunundan türemiştir.
1: Ya.
0: Evet, ne diyorduk? Bu küçük çocuk adı ne olsun?
1: Berat olsun mu dede?
0: Olsun tabii. Aşık oynamayı pek seven Berat bir gün tellalın sesini duymuş.
1: Tellal ne demek?
0: Eski dönemde bir haberi ahaliye duyurmak için davul çalıp bağırarak sokaklarda gezen kimseler olurdu. Onlara da tellal denirdi.
2: Gümbede güm güm güm güm güm. Ey ahali, duyduk duymadık demeyin. Yarın meydanda aşık atma yarışı düzenlenecektir. Kazanan saraya baş aşık atmacı olarak seçilecektir.
0: Diye bağırmış. Minik Berat bunu duyunca çok heyecanlanmış. Yarışmaya katılmak istemiş. Lakin ülkenin dört bir yanından çok usta aşıkçıların geleceğini düşünmüş. Onları asla yenemem deyip vazgeçecek olmuş. Tam bu sırada onu dedesi görmüş. Halinden bir derdi olduğunu anlamış.
2: Berat, torunum iyi misin?
0: Diye sormuş.
2: Değilim dede. Aşık yarışına katılacaktım ama ülkenin her yanından usta aşıkçılar gelir. Ben onları yenemem.
0: Demiş. Dedesi de ona.
2: Sen hiç dert etme. Ben sana aşık atmanın inceliklerini öğretirim.
0: Demiş. Berat'ın dedesi çocukken çok güzel aşık oynarmış. Mahallede kimse onu yenemezmiş. Bütün gün Berat'a aşık nasıl tutulur, bilek nasıl olmalı, parmak nasıl durmalı, hedef nasıl ayarlanmalı, atış nasıl yapılmalı bir bir aktarmış.
3: İşe yaramış mı Agah dede?
0: Yaramaz olur mu evlat? Berat yarışma günü öyle başarılı olmuş, öyle başarılı olmuş ki sorma.
1: Herkesi mi yenmiş?
0: Neredeyse Elif. Tüm rakiplerini yenerek finale kadar gelmiş. Ancak finalde rakibine yenilmiş ve ikinci olmuş.
1: Tüh be!
0: Yo, Berat hiç üzülmemiş. Onu yenen rakibini tebrik etmiş. Sonra dedesine, kendisine bu güzel taktikleri öğrettiği için çok teşekkür etmiş. Kendisine de bir söz vermiş.
1: Ne sözü?
0: Seneye daha çok çalışıp birinci olma sözü. Hayatta her şeyi hemen elde edemeyiz çocuklar. Başarmak istiyorsak emek vermeliyiz. Çok çalışmalıyız.
2: Böylece öğrenir, gelişir, birikim ve tecrübe kazanırız.
0: Ama daha da kıymetlisi nedir biliyor musunuz?
3: Nedir?
0: Hayat, bir yönüyle öğrendiğimiz güzellikleri bizden sonraki nesillere aktarmaktır.
2: İşte bu koskocaman bir kültürü oluşturur. Değerlerimizin yitip gitmesini engeller.
1: Agah dedenin bize çömlek yapmayı öğretmesi gibi mi?
0: Aynen öyle.
3: Ya da dedesinin Berat'a aşık oynamayı öğretmesi gibi.
0: Evet, öyle.
1: Belki de Sema ablanın bize balon maketi yapmayı öğretmesi gibidir.
0: Öyle de denebilir.
3: O zaman bize balon uçurmayı öğretmesi gibi de denebilir.
2: Tamam tamam çocuklar, bu kadar örnek yeter. siz böyle her konuda didişir durursanız dikkat yarışına zamanımız kalmaz.
1: Hey, yaşasın dikkat yarışı zamanı.
0: Evet, hazırsanız ilk sorunuz geliyor çocuklar. Berat aşık yarışı olacağını kimden duymuştu?
3: Tellal'dan.
0: Evet, doğru. Bir puan senin oldu.
2: Peki yarışı kazanan ne ödül alacaktı?
3: Saraya baş aşık atmacı seçilecekti.
2: Tebrikler, 2 puan senin oldu.
0: Şimdiden yarışın kazananı sen oldun ve böylece son soruyu sormamıza gerek bile kalmadı.
1: Tebrik ederim arkadaşım.
3: Asıl ben tebrik ederim.
1: Önce ben ettim.
2: Arkadaşlar, didişmenize bir ara verirseniz. Kaybedeni olmayan bu yarışın bugünkü kazananı sen oldun canım. Bu balon maketin, bu da rozetin.
0: Rozeti takarak sen de dikkat balonu ailemizin bir

0: years old.
1: Hey, Yusufum! Hey, hey, hey, dikkat balonu!
2: Her, her gün büyüyor aile.
1: Dans, dans, dans ediyorum.
2: Asıl ben, ben, ben ediyorum.
0: Hay Allah! Bir didişmedikleri dans kalmıştı.
1: Ben dedim.
2: Ben!
0: Tamam, tamam yahu. Bu dans iki kişi de edilebilir. Hadi, beraberce edin dansı.

0: temizlik.
1: Böyle işte çocuklar. Sonra dedim ki patrona, sen mi büyüksün, ben mi?
0: O ne dedi peki?
1: Ben büyüğüm dedi.
2: Başka ne dedi?
1: Sen kimsin ki dedi.
0: Başka?
1: Başka bir şey demedi.
0: Ne yaptı?
1: Kovdu beni.
0: O kadar ters konuşmuşsun patrona dayı.
1: Yok ya, aslında ters konuştuğum için kovmadı.
2: Niye kovdu peki?
1: Neymiş efendim? Şirketi batırmışım. Kovdu beni işte. Yahu bir insan şirketi batırdı diye kovulur mu? Saçma tabii.
0: Üzülme dayıcığım.
1: Üzülmüyorum ki. Zaten istifa edecektim.
0: Niye ağlıyorsun o zaman?
1: Ağlamıyorum ki. Bu göz yaşırtanın nesi? Saçma. Aman anneciğim, bu soğan da nereden çıktı?
3: Menemen yapacağım oğlum.
1: Olmaz. Menemen soğansız olur bir kere.
3: Hayır, soğanlı olur.
1: Soğansız.
3: Soğanlı.
1: Sarımsak da yemem ben. Gerek yok. Tabii.
3: Onu yemem, bunu yemem. Ne yiyeceksin o zaman?
1: Kusura bakma anneciğim. Karşında dünyanın en büyük aşçısı duruyor. Ben Fransa'dayken yaptığım menemen dünya birincisi seçilmişti. Tabii.
4: Fransa'dayken mi?
1: Tamam ya. İstanbul'daki bir Fransız restoranında aşçıyken. Ha Fransa, ha Fransız restoranı. Ne fark eder babacığım? İkisi de Fransız işte.
4: Aşçıyken mi?
1: Yani aşçıya mı demek istedim.
4: Aşçıya mı?
1: Tamam babacığım ya. Bulaşıkçıken. Oldu mu şimdi?
4: Olmadı. Dünya birincisi mi?
1: Evet.
4: Kim dünya birincisi seçti?
1: Mutfaktaki arkadaşlar.
0: Tabii.
4: Al işte.
1: Şimdi size dünyanın en güzel menemenini yapayım da görün bakalım.
3: Zeki.
1: Ne oldu anneciğim?
3: Bir şey unutmadın mı?
1: Domates, biber, yumurta. Eksik bir şey yok bence.
0: Domatesi yıkamadın dayı.
5: Biberi de yıkamadın.
3: Aferin benim aslan torunlarım var.
1: Bilerek yıkamadım bir kere. Yıkarsan vitamini kaçar. Hiçbir şey yıkamayacaksın ki doğal olsun. Hatta tencereleri bile yıkamayacaksın. Önceki yemeğin lezzeti geçsin. Tabii.
5: Senin yaptığın yemekten ben bile uzak dururum dayıcığım.
2: Ellerini de yıkamadın.
1: Yani o kadar da kirli değil canım. Azıcık kirden bir şey olmaz. Tabii. Bakın. Ay, sakin ol kuçu kuçu. Havlamaya gerek yok.
6: Sağlıklı olmak için hem yediğimiz yiyecekleri temizlemeliyiz, hem de ellerimizi sabunla yıkamalıyız.
1: Sabun mu? Uzun iş. Benim o kadar vaktim yok. Şöyle bir suya tutsak olmaz mı?
6: Olmaz tabii.
1: Of, sağa sola çevirsek?
6: Olmaz.
1: Niye olmaz? Sabun nasıl temizliyor ki?
6: Sabun elimizdeki kirleri çözer. Böylece elimizden kolayca uzaklaşmalarını sağlar. Gelin bakalım size sabunun nasıl temizlediğini göstereyim. Bu elimizi yıkadığımız su olsun. Bunlar da elimizdeki kirler olsun. Bu da sıvı sabun. Şimdi bakın sabun kirleri nasıl kaçıracak. Bakın, gördünüz mü?
0: Vay canına!
5: Çok havalı.
2: Harikasın anneciğim.
3: Ama öyle suya tutup çekmek yok. Doğru düzgün yıkamak lazım.
1: Nasıl oluyormuş o?
6: Hadi çocuklar gösterin bakalım dayınıza.
0: Ellerimizi suyla ıslatırız.
5: Sabunu iyice köpürtürüz.
2: Parmak aralarımızı ve ellerimizin üstlerini yıkarız.
3: tırnaklavamızı bu şekilde yıkarız.
5: Bileklerimizi de diğer elimizin içiyle yıkarız.
6: En az 20 saniye yıkadıktan sonra elimize durularız.
3: En sonunda elimizi kovularız.
7: Aferin çocuklar. Harika açıkladınız.
1: Aman uzun iş. Ben yine bildiğim gibi yapacağım Menemenki.
3: Menemenki mi? O da ne?
1: Zeki'nin icadı olan Menemen'in adı. Tabii. Menemen'in başını Zeki'nin sonunu birleştirdim. Menemenki oldu. Çok zekice.
6: 40 yıl düşünsek aklımıza gelmezdi dayıcığım.
1: Tabii. Zekiyim ben, zeki. Neyse. İzleyin de öğrenin. Domatesleri büyük keseceksiniz ki tadı gitmesin. Ve tabii ki yıkamadan.
6: Ne?
1: Biberleri iki parçaya bölüyoruz. Böylesi daha lezzetli.
5: Nasıl?
1: Yağımız kızana kadar bekliyoruz. Malzemeyi atıyoruz. Birazcık tuz ve biber. Atmadığımız ne kaldı? Toprak! Lezzet verin!
5: Yok artık. Toprak mı?
1: Şaka. Ve tarifimizin son sırrı. Yumurtaların kabuklarını israf etmiyoruz. Kalsiyum deposu bunlar. Niye benden bu kadar uzakta oturuyorsunuz çocuklar?
6: Senden uzak, sağlığa yakın olmak istiyoruz dayıcığım.
1: Bu söylediklerine pişman olacaksın küçük hanım. Bu enfes yemeği yiyeceğim. Sağlığıma da hiçbir şey olmayacak tabii. Nobel yemek ödülü de verirler mi acaba ya?
5: Abla kurtar beni. Ödülü verebilirler dayı.
1: Aman ne komik.
8: Of anam.
6: Ne oldu dayıcığım?
8: Yumurta kabuğunu biraz fazla atmışım da bir dahaki sefere hatırlatın, azaltalım.
1: Enfes. Çok lezzetli.

0: Ne oldu? Baskına mı uğradık? Düşmanlar nerede? Uzaylılar mı yoksa?
1: Yanıyorum! Ay! Karnım ağrıyor. Çok alayım. Abla! Kurtar beni abla!
2: Ve beklenen an geldi.
1: Ablacığım, kurtar beni. Ablacığım.
2: Ah Zekil.
1: İlaç ver bana abla. Abla yardım et.
2: Zekicim, maalesef doktor tavsiyesi olmadan ilaç kullanamayız.
1: Ben ne olacağım şimdi?
3: Neyse ki Rabbimiz doğal ilaçlar yaratmış. Onları kullanabiliriz.
1: Neymiş onlar?
2: Bir sürü var ama şu anda yanımızda sadece iki tanesi var.
1: Hani nerede?
2: İşte burada, soğan ve sarımsak.
0: Hani şu gerek yok dediğin yiyecekler.
1: Ay.
2: Al bakalım.
1: Hayır, bunlar dünyanın en gerekli yiyecekleri. Ay.
3: Bu sana iyi bir ders oldu Zeki. Allah'ın yarattığı hiçbir şey boş ve gereksiz değildir. Hepsinde bizim bildiğimiz ya da bilmediğimiz yüzlerce fayda vardır.
1: Aman. Ay, domatesi yıkamadım. Biberleri yıkamadım. Ellerimi de yıkamadım. Yandım, yandım. Ah, yandım. Elleri güzel yıkayın. Temizlikten hiç kaçmayın. Sağlıklı bir yaşam için. Ay, yemekleri ayırmayın. Allah yaratmıştır tüm varlıkları. Boş yere yaratmaz yarattıklarını. Ay. Tabii.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmıyor.

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

0: İlece bir hazırlık var. Siz Hagu'yu sadece oyun oynar mı sandınız? Hadi ama Hagu, kitap çok heyecanlı herhalde. Hagu bu. Önce okur, sonra hayal eder.
1: Hagu.
0: Ama hayale dalınca da her şeyi kaçırır. Aa, Gugular piknik yapmaya gidiyormuş. Ama Hagu nerede? Çogu tek başına top oynayacak galiba. Artık kitap ne kadar güzelse bırakamıyor Hagu. Eh, nihayet saate baktın Hagu. Hagu kitabı bırakamıyor, kitap da Hagu'yu. E nihayet gitmeye karar verdin. Hadi Hagu, yetiş oyuna. Ve tabii birbirinden güzel kurabiyelere. Ah be Hagu, her şeye geç kalıyorsun. Ya, dedim ben sana, kaçırdın eğlenceyi. Evet, maalesef o oyun oynandı. O oyun da bitti. Kardan adam tamamlandı. Aa, affedersiniz. Kardan adamlar. Ve tabii birbirinden lezzetli kurabiyeler.
1: Go go! Go!
0: Galiba toplanma zamanı. Ama Hagu daha hiçbir şeyi yapamadı. Birkaç gün daha bekleyemez miyiz? Kitap okumak için doğru zamanı Degu iyi biliyor. Bagu üşümüş olmalı. Aa, o saat de neyin nesi? Ha, anladım. Hagu kendine alarm kurmuş. Erkenden kalktı ve tüm hazırlığı tek başına yapabiliyor. Günaydın uykucu Gugular. Hagu siz uyurken bütün işi bitirdi. Bugün Hagu'nun misafiri olacak gibisiniz. Evet, bugün Gugular takımı eksiksiz sahada. Ve tabii o lezzetli kurabiyeleri de kaçırmıyor Hagu. Hagu kardan adam yapmadan eğlenemez. Bugünün dersi ne olabilir sizce çocuklar? Her şeyi doğru zamanda yapınca hayat çok daha eğlenceli. Ne demiş atalarımız? Erken kalkan yol alır.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii iş.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Şuna bak Sefa, şuna bak.
1: Aa, Sefa bir anda topu önünde buldu. Topa doğru koşuyor. Sefa topu önüne aldı. Rakibine bir çalım, bir çalım da diğerine, öbürüne de bir çalım. Sefa şutunu çekti.

vardı, tribünler ayağa kalktı. Sefa, gol, gol, gol, gol. Şampiyon Sefa.

0: Havanine, havanine.
1: Aman da benim kuzularım gelmiş.
0: Nineciğim, hayırlı sabahlar.
1: Size de kuzularım.
0: Boncuk, bak arkadaşlar orada. Hadi git onlarla oyna.

0: Oho! Ustalar işi çoktan yarılamışlar bile. Hadi biraz mola verin de bazlama yiyin.
1: Mola vermeyelim nine. Birazdan gösteri yapacağımız köye gitmek için yola çıkmamız gerek. Mola verirsek yetişmez.
0: Yetişmezse yetişmeyi versin canım. Aç acına iş yapılır mı?
2: Ama nine doğru diyor Sefa. Hadi mola Sefa, mola mola mola.
0: Mola tabii ya. Bakın mis gibi bazlama ısıttım. Üzerine yağ sürdüm. Komposto da var.
2: Allah!
1: Hadi ellerimizi yıkayalım. Hah, düt düt geldi. Yola çıkma vakti sanırım.
3: Selamun aleyküm Havva anne.
0: Aleyküm selam kızım. Buyurun gelin diyeceğim ama yolunuz uzunmuş.
3: Kısmetse yarın sabahtan geleceğim ben sana.
0: Her zaman beklerim kızım.
3: Garip, Sefa, hadi geç kalıyoruz.
2: Usta, diyorum ki bugünlük ben gelmesem gösteriye. Şu çitlerin azıcık işi kaldı. Onları halletsem bugün.
4: Olur evlat, nasıl istersen.
2: Sizi yalnız bırakmış olur muyum?
4: Olur mu öyle şey? Güzel bir iş yapıyorsun. Biz sensiz idare ederiz bugünlük. Ama bizim tiyatro sensiz çok yürümez, haberin olsun.
2: Aman diyeyim usta, bugünlük sadece bugünlük.
4: Tamam tamam. Hadi kolay gelsin. Çok yorma kendini, yetişmezse yarın beraber yaparız. Tüh, şaşkın kafam. Az daha unutuyordum. Arkada kalaslar var garip. Kümes yapmak için aldım bugün. Hızlıca onları indiriverelim de yarın kümese başlayayım ben.
0: Sen niye gitmedin garip oğul?
2: Bugünlük bensiz idare edecekler nine.
0: Evlat, benim yüzümden işini gücünü boşlama sakın.
2: Yok ninem, sen merak etme.
5: Garip abi niye gelmedi ki?
4: Dedim ya kızım, işini yarın bırakmak istemedi.
5: Ama bizim de işimiz var.
3: Biz bugünlük idare edebiliriz kızım.
5: Çitler de yarını bekleyebilirdi anne. Zaten boncuğu da götürdü oraya.
1: Diğer tavuklarla oynasın diye götürdük abla. Sürekli değil ki, yine gelecek bize.
5: Sevmedim. Ben böyle olmasını sevmedim hiç.
3: Kızım ne var bunda sevmeyecek? Garip abin bir ihtiyaç sahibine yardım ediyor.
4: Hem sadece o değil ki, hepimiz yardım ediyoruz.
5: Biliyorum ama ya garip abi bizi bırakıp da Havva annenin yanına giderse? Boncuğu da götürürse?
3: Olur mu kızım öyle şey?
6: Garip oğlanın kimi kimsesi yoktur evlat. O kimi isterse onların yanına gider. Bu sefer de sizi seçmiş belli ki.
7: Nasıl yani?
6: Garip oğlan kimdir, nereden gelmiş, nereye gider bilen yoktur evlat. Bir iki ay evvel
8: köyümüze geldi. Bir garip Allah'ın kulu. Hepimiz kabullendik, misafir ettik.
7: Ya.
6: Ya. Tatlı dili, güler yüzü, tertemiz kalbiyle hepimize sevdirdi kendini. O da bizi sevmiş olacak ki uzunca süre kaldı bizimle. Ta ki sizi daha çok sevip peşinize takılana kadar.
3: Abidin, dikkat et hayatım, karşı yola geçtin.
4: Çok özür dilerim. Hanım, garip gitmezdi mi?
3: Hoppala.
4: Öyle deme hanım. Sonuçta bize de böyle gelmemiş miydi?
3: Canım o eskidendi. Garip artık bizden.

0: Bakalım bugünün konusu neymiş? Yardımlaşma. Selamın aleyküm Sefa emmi.
1: Ve aleyküm selam Abidin kardeş.
0: Her zaman bu saatte çarşıda olur, kayısılarını satardın. Bugün seni çarşıda göremeyince merak ettim de iyi misin diye bakmaya geldim.
1: İyi etmişsin Abidin kardeş.
0: Hayırdır? Neden geç kaldın bugün?
1: Abidin kardeşim, ben her sabah kendim için bir kasa kayısı toplar, satıp rızkımı çıkartırım. Ama bu sabah komşum için de bir kasa kayısı toplamam gerekti. O yüzden geciktim.
0: Hayırdır inşallah?
1: Komşumuz yoksul bir kimse. İki tane öksüz çocuğu var. Küçük oğlunun sünneti olacak haftaya. Ben de her gün bir kasada komşum için kayısı satıp gelirini ona vermeyi düşündüm. Yardım olarak.
0: Çok iyi düşünmüşsün Sefa emmi. Allah senden razı olsun. Madem sen bir yardım işine kalkıştın, ben de sana yardım edeyim de birlikte toplayalım kayısıları.
1: Allah razı olsun kardeşim.
2: Hayırlı işler. 2 kilo domates tartar mısınız?
0: Elbette. Yan tezgahtaki kayısılardan da biraz almak ister misiniz? Çok lezzetlidir.
2: Öyle mi? Alsam mı bilemedim.
0: Bir öksüz evladın sünnet masraflarına yardımcı olmak için satıyor kayısıyı. Eğer imkanınız varsa sizin de bir yardımınız dokunsun.
2: Ah, öyle mi? Aslında komşum reçel yapmak istiyordu. Ben ona haber vereyim de gelip buradan alsın kayısıyı.
1: Allah sizden razı olsun. Tüm kayısıları aldınız.
3: Cümlemizden. Reçel yapacağım zaten. İhtiyacım vardı.
1: Ama bir öksüz yavruya da hayrınız dokunmuş oldu.
3: İnşallah. Hayırlı işler. Minik kardeşimin sünnetini olmuş hayırlısıyla.
1: Evet, oldu çok şükür. El birliğiyle geldik üstesinden evvelallah.
3: Rica etsem şu reçeli onlara iletir misin? Düğün armağan olarak kabul etsinler. Yedikçe ağızları tatlansın.
1: Allah razı olsun. İletirim elbette.
0: Dinimiz yardımlaşma dinidir. Peygamber Efendimiz, Cenab-ı Hak iyilikte ve kötülükten sakınmakta birbirinizle yardımlaşın, günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayın buyurmuştur diyerek bizlere maddi ve manevi olarak yardımlaşmanın öneminden bahsetmiştir.
1: Yardımlaşmak hem çok güzeldir hem de çok kolay. Bir büyüğümüzün poşetlerini taşımak da bir yardımlaşma örneğidir, bir yoksulu doyurmak da.
3: Elimizle yahut dilimizle bir başkasına zarar vermekten sakınmak bile bir yardımlaşma örneğidir.
2: Üstelik yardımlaşma, dayanışma toplumumuzun en kıymetli değerlerindendir.
0: Unutmamalıyız ki herkes Allah rızası için elinden geldiğinde bir diğerinin yardımına koşmalı. Alim ilmiyle, zengin mülküyle, güçlü gücüyle yardım etmeli.
4: Evet, sonunda bitti.
5: Allah senden razı olsun garip. Pek güzel oldular.
4: Allah, bizimkiler geldi nene, bizimkiler geldi. Boncuk, koş kızım, koş, bizimkiler geldi.
2: Güzel oğlum benim, nasıl mutlu oldu bizi görünce.
0: Bir de endişe ediyorduk bizi bırakıp gider mi diye.
2: Evet, garibin pırlanta gibi bir kalbi var. Onun tek isteği Havva nineye yardım etmek.
0: Hem de yalnızca Allah rızası için.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur. Vücutta

0: Sağ robot kol.
1: Sol robot kol.
0: Şimdi de yazılımı halledelim. Abla, ben çok yoruldum ya. Sen devam eder misin?
1: Kodlama neredeyse bitti. Yemek listesinde yazdık mı bu iş tamamdır. Mantar çorbası. Su böreği.
0: Abla, lahmacun da yaz, lahmacun da.
1: Lahmacun.
0: Döner yaz abla, dönersiz olmaz.
1: Döner. Ne oldu Yavuz? Nereye? Sadece kendi sevdiklerinizi yazıyorsunuz. Benim sevdiğimi yazmıyorsunuz.
0: İstediğini söyle, onu da yazalım Yavuzcum. İstediğimiz kadar.

0: Bunları yemek ekleyebiliriz sisteme.
1: Benim istediğim Beçel.
0: Hiç tahmin edemeyeceğimiz bir istekte bulundun kardeşim. Çok şaşırdık gerçekten.
1: Ben böyleyim. Şaşırtmayı severim. Beçel.
2: İşte bu kadar.
0: Deneyelim bakalım.
1: Yaşasın, çalışıyor.
0: Şimdi de elini hareket ettir abla. Maşallah, pervane gibi.
1: Peki kollabı nasıl çalışacak?
2: Bu iş tamamdır. Başardık. Yaşasın.
0: İşte bu kadar. Harikayız.
3: Başardık. İşte bu kadar. Tommy. Ne yapıyorsunuz bakayım burada? Neyi kutladık biz şimdi? Bunları böyle. Ya da kim? Atölyemi ele geçirmeye çalışan bir uzaylı gelmiş. Yusuf, senin arkadaşın mı bu?
0: Hayır.
3: Çok ayıp. Söyle kendine başka atölye bulsun. Benim işim gücüm var. Tommy.
1: Yeni bir icat yaptık dayı.
3: Güzel espriydi. Komik çocuk seni. Hadi söyleyin kim bu?
2: Sen lokantaya gitmiyor muydun?
3: Evet, gidiyordum.
0: Çok erken döndün.
3: Evet, yolda karnım acıktı. Aç karnına lokantaya gidilmez dedim.
1: Lokantaya açken gitmiyor muyduk?
3: En iyisi evde karnımı doyurayım. Sonra giderim.
2: İlginç bir yaklaşım olmuş. Lokantacılar bu fikri hiç sevmeyecek.
3: Hadi bakalım. Kim yardımcı aşçı olmak ister?
2: Aşçıbaşının kim olduğuna bağlı.
3: Tabii ki ben.
2: O zaman ben istemem dayı.
0: Ben de.
1: Ben de.
3: Niyeymiş o? Ben dünyanın en büyük aşçısıyım. Benim yardımcım olmak için insanlar kapıda kuyruk oluşturuyorlar. Tabii. Nereye gidiyor bu ya?
1: Hani dayı? Neredeler?
3: Yani çağırsam kuyruk oluştururlar. Ama ben çağırmıyorum. Niye?
2: Niye?
3: Bu şerefi yeğenlerime vermek için.
2: Dayıcığım, bence bu şerefi ailemizin dışındaki insanlarla da paylaşalım.
3: Olmaz. Hadi gelin de güzel bir menemen yapayım size.
2: Menemen mi? Olmaz.
0: Dayıcığım, en son yaptığın menemeni hala unutamıyoruz.
3: Unutulmaz bir lezzetti değil mi?
2: Vallahi lezzetini bilemiyoruz. Sadece sen yemeye çalışmıştın.
3: Tamam o zaman. Çubuk makarna yapayım.
0: Bununla mı yiyeceğiz?
3: Yoo, vantilatör bir kere. Çok da güzel serinletiyor.
2: Dayıcığım.
3: Zeynepciğim.
2: Bu akşam yemeği başkası yapsa olur mu?
3: Ne? Aşçı mı tuttunuz yoksa?
0: Öyle de denebilir.
3: Kim?
1: Kim değil, ne?
3: Hasbinallah. Bilmece gibi konuşmayın.
2: Tamam, açıklıyorum. Sıkı dur. Biz bir yemek yapma robotu icat ettik. Adını da ben koydum.
3: Neymiş?
1: Aşbot. Yemek anlamında aş ve robotun botunu birleştirdim.
3: Ben olsam zebot koyardım.
1: Ama sen yapmadın ki.
3: Aman canım. Zaten çalışmaz bu. İki tane kol. Buna yazılım yüklemeliydiniz.
0: Yükledik.
3: Ne? Yazılım da etmez. Yemek tariflerini de yüklemeliydiniz. Tabii.
1: Yükledik. Uzay böveği bile yapıyor.
2: Merak etme dayıcığım. Her şey tamam. Çünkü biz dünyanın en iyi mucidinden öğrendik.
3: Kimmiş o benden habersiz benim yendirme ders veren mucit?
2: Sensin.
3: Ben mi?
0: Evet dayı, senden öğrendiklerimizi de yaptık.
3: Öyle desenize. Ben de diyorum bu robot nasıl bu kadar güzel görünüyor diye.
2: Deneyelim mi?
3: Deneyelim. Hadi bismillah.
2: Malzemeleri koyalım. Domates.
0: Biber.
1: Soğan.
2: Yumurta.
0: Tuz ve baharatlar. İşte bu kadar.
3: Hadi Zeynep, bas düğmeye, çalışsın.
2: Düğme yok dayıcığım.
3: Tabii düğmeyi unuttunuz. Onu da ben takayım bari. Afacanlar sizi.
2: Yok dayıcığım, sesli komut sistemi koyduk.
3: Yani. O da olur tabii.
2: Aşbot, menemen yap bize.
4: emredersiniz. Oh. Ben hemen tarifi alınıyor. Hı. İşlem başlatıldı.

0: bu çok yavaş.
1: Dayıcım, acelemiz yok. Yavaşlık iyidir.
0: Olmaz böyle. Zeki'nin öğrencilerine yakışır bir robot değil bu. Tabii. Merak etmeyin. Duyunuz bu sorunu da çözer.
2: Gitti güzelim icat.
1: Dayıcım, ne olur bırak yavaş yavaş yapsın.
0: Tek sorun yavaşlıktı ki. Buna biraz insani özellikler de eklememiz lazım. Zeki güncellemesi yükleniyor. Şimdi izin.
3: Soğan doğrama işlemi ilk başladı.
0: Menemen soğansız olur bir kere.
3: Hayır, tarife göre soğanlı.
0: Soğansız.
3: İşime karışma.
0: Ama canım, gören de çok önemli bir iş yapıyor sanır.
3: Kolaysa sen yap.
1: Eyvah, robotu çıldırtacak.
0: Yaparım, hem de kuralını yaparım.
3: Git başımdan.
0: Burası benim laboratuvarım, asıl sen git.
3: Git başımdan dedem.
0: Gitmezsem ne olurmuş?
3: İşte bu olur. Tabii.
0: Zekiyim ben, zekiyim.
3: Hazıra. Tabii. Bunu da al.
0: Çocuklar, harika bir fındık kıracağı yapmışsınız. Tebrik ederim.
2: Sen mahvetmeden önce yemek robotuydu.
0: Öyle demeyin ya. Bu da işe yarar. Fındıkçılara satsak bunu var ya, zengin oluruz. Gelin hadi, bu konuyu bir daha düşünün.

0: Aferin Asya. Hepsini sulamışsın çiçeklerin.
1: Evet Temel amca. Erkenden uyandım.
0: Buna da aferin. Günün her saatini dolu dolu değerlendirmek lazım.
1: Evet Temel amca. Haklısın.
0: Eymen nerede?
1: Ben gelirken o hala uyuyordu.
0: Ha? Uyuyor muydu? Bu saatte. Neyse. Gelince konuşuruz artık. Peki şu çiçeğin yapraklarını da yıkadın mı?
1: Yok. Yaprak yıkanır mı?
0: Neden yıkanmasın? Sen sabahları yüzünü yıkamıyor musun?

0: Tıpkı senin gibi çiçeklerin de her yönüyle suya ihtiyaçları vardır.
1: Hiç öyle düşünmemiştim. Yıkayayım mı?
0: Bence yıkayalım. Hem daha güzel görünür, hem de güneş ışığını daha rahat alır.
1: Aa, doğru.
2: Günaydın Asya. Günaydın Temel amca.
1: Günaydın. Günaydın.
2: Ne oldu?
1: Yüzün.
0: Asya, Eymen'e neden gülüyorsun?
1: Biraz komik geldi de.
0: Gülmek yerine uyarsak daha mı iyi olur acaba?
1: Evet, özür dilerim.
2: İyi de neye güldüğünü anlamadım ki zaten.
0: Sen sabah uyanır uyanmaz ne yaptın Eymen?
2: Yanınıza geldim.
0: Lavaboya uğramadın mı?
2: Yoo.
0: İstersen bir git bakalım.
2: Olur.
0: Şimdi olmuş işte.
2: Ben aynaya hiç bakmamıştım.
0: Bakmalısın Eymen'cim. Sabahları uyanır uyanmaz ilk işimiz ellerimizi ve yüzümüzü yıkamak olmalıdır.
1: Peygamberimiz de öyle yaparmış diye duymuştum.
0: Evet, hatta bizlere de tavsiye etmiştir. Uyandığınız zaman ellerinizi 3 kez yıkayın demiştir.
1: Neden 3?
0: Çünkü bazen vücudumuzdaki kir bir yıkamayla geçmeyebilir.
2: Abdest alırken de hep 3'er kez yıkıyoruz.
0: Evet Eymen, aynen öyle.
2: Ama ben 1 kez yıkadım.
0: Öyleyse tekrar git.
2: Doğru ya.
1: Peki, sabah uyandığımızda abdest alsak olur mu Temel amca?
0: Evet, hatta çok güzel olur. Hem elimizi, yüzümüzü, hatta ayağımızı 3'er kez yıkamış ve peygamberimizin sünnetini uygulamış oluruz. Hem de tertemiz oluruz.
1: Peki, elimizi ve yüzümüzü yıkadığımızda biz de güneş ışığını iyi alır mıyız?
0: Sen çok akıllı bir kızsın Asya. Kesinlikle doğru. Tıpkı...
1: Bu çiçeğin yaprakları gibi.

0: Sonunda Medine'ye ulaştığımıza inanamıyorum baba.
1: Ben de oğlum. Dünya gözüyle bir kere daha görmek nasip oldu elhamdülillah.
0: Kalbim Zemzem'in kanatları gibi pır pır çarpıyor. Bir an önce Efendimizin kabrini ziyaret etmek istiyorum.
1: Ben de çok heyecanlıyım canım oğlum. Hadi gidelim.
0: Ne okuyorsun baba?
1: Peygamberimize salavat getiriyorum oğlum. Sen de salavat getir. Bu peygamberimize vereceğimiz en güzel hediyedir.
0: Seve seve baba. Allahümme salli ala seyyidine Muhammed. Allah'ım.

0: Sen peygamberimizin şanını yücelt. Onu en yüce makama ulaştır.
1: Amin. Bak, şu demir parmaklıkların arasında büyük bir delik olan kısım var ya, işte orası peygamberimizin kabri şerifi.
0: Sağ ve solundakiler de en yakın arkadaşları Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer değil mi?
1: Evet canım.
2: Esselatü ve selamü aleyke ya Resulallah.
0: Canım peygamberim, ben geldim Murat. Sana gelebilmek için babamla birlikte çok uzun yollar açtık. Şimdi ise senin yanında olduğum ve yaşadığın yerleri gördüğüm için çok mutluyum. Seni çok seviyorum.
1: Canım oğlum benim, ne de güzel severmiş peygamberini.
0: Peygamberimizi bir daha ziyaret etmek istiyorum baba. Onu ne kadar çok sevdiğimi tam anlatamadım.
1: Yine ziyarete gideriz oğlum. Hem yeni gelenler de ziyaret etmek ister. Onlara da fırsat verelim.
0: Haklısın. Keşke bir zaman makinesi olsaydı da geçmişe gidip peygamberimizi görebilseydik.
1: Bizler Efendimiz'i göremedik ama onun aydınlattığı insanlık yolundan yürüyoruz oğlum. Bunun için ne kadar şükretsek az.
0: Çok şükür.
1: Gel sana ne göstereceğim.
0: Ne?
1: Bu gördüğün kısma ravza denir. Peygamberimiz evimle minberim arası cennet bahçelerinden bir bahçedir buyurmuş. Burada namaz kılmak çok değerlidir.
0: Ben de kılayım o zaman.
1: Birlikte kılalım.
0: Zemzem. Zemzem, termoslarını bulmuşsun. Susadın mı? Bardak da kalmamış. Neyse, avucumdan içersin artık. Of of, elim dondu. Çabuk iç Zemzem. Buz gibiymiş Zemzem suyu.
3: Zemzeme bardakla su içirebilirsin.
0: Bardak yok ki.
3: Artık var.
0: İşte bu çok iyi oldu. Teşekkür ederim.
3: Rica ederim. Kuşunun ismi çok güzelmiş.
0: Evet, hac yolculuğuna çıkarken tanıştık. O yüzden adını Zemzem koydum. Sahi senin ismin ne?
3: Enes.
0: Ben de Murat. Çok memnun oldum. Medine'de mi yaşıyorsun Enes?
3: Evet. Dedem yıllar önce peygamberimizin mescidine hizmet etmek için Medine'ye yerleşmiş.
0: Ne güzel.
3: Şimdi ise ailece mescidin temizlik ve düzeniyle ilgileniyoruz.
0: Tamam. Sen o yüzden bardakları getirdin.
3: Evet.
0: Enes, ben de peygamberimizin mescidine hizmet etmek istiyorum. Sana işlerinde yardım edebilir miyim?
3: Tabii edebilirsin. Sana göre bir iş var aklımda.
0: Harika. Hadi hemen yapalım. Görevimiz ne Enes?
3: Bugün Perşembe. Pazartesi ve Perşembe günü oruç tutanlar için mescitte sofra kurulur.
0: Ne kadar güzel.
3: Biz de sofraya hurma ve zemzem suları koyacağız.
0: O zaman su taşıma işi bende. Zemzem de görev istiyor anlaşılan.
3: Sana göre de iş var. Tasalanma Zemzem. Hurmaları taşıma görevi de senin olsun.
1: Oo maşallah. Peygamberimizin mescidi bereketle dolup taşıyor.
0: Baba, bak arkadaşım Enes. Enesler ailece mescidin hizmetleriyle uğraşıyorlarmış.
1: Memnun oldum Enes. Ben de Abdullah.
3: Ben de memnun oldum Abdullah amca.
1: Bana göre de bir iş yok mu? Efendimizin misafirlerine ben de hizmet edeyim.
3: Sen yoğurtları dağıtır mısın Abdullah amca?
1: Büyük bir zevkle.

0: Yardımlarınız için teşekkür ederim. Oruçlular için çok güzel bir sofra kurduk.
1: Rica ederiz. Bizim için bir zevkti.
2: Enes'cim, az önce mescitte çalışırken aklıma Hazreti Enes geldi.
1: Hazreti Enes peygamberimizin küçük yardımcısıydı, değil mi?
0: Evet, ben Hazreti Enes'i çok severim. Onun anılarını defalarca okudum.
1: Bir tanesini anlatır mısın? Çok merak ettim.
0: Tabii. Hazreti Enes küçük yaşta peygamberimize hizmet etmekle şereflenmiş bir çocuk sahabeymiş. Enes'in küçük bir kardeşi varmış. Adı Umeyr'miş. Umeyr'in de küçük bir kuşu varmış. Her yere onunla birlikte gidermiş. Peygamberimiz ne zaman Umeyr'i görse, "Umeyr, ne yapıyor senin kuşun?" diye Umeyr'le sohbet edermiş. Günlerden bir gün peygamberimiz mescitte Umeyr'i göremez olmuş. Enes'e "Kardeşin nerede?" diye sormuş. Enes de Umeyr'in kuşunun öldüğünü ve bunun için çok üzgün olduğunu söylemiş.
1: Enes kardeşini peygamberimizin yanına getirseymiş keşke. Peygamberimiz mutlaka onu teselli edermiş.
0: Evet, peygamberimiz de Umeyr'i teselli etmek istemiş ve Enes'le birlikte evlerine başsağlığı dilemek için gitmiş.
1: Aa, ne kadar kibar bir davranış. Sonra ne olmuş?
0: Umeyr evde üzgün üzgün oturuyormuş ki birden kapı çalmış. Umeyr karşısında peygamberimizi görünce çok şaşırmış. Peygamberimiz Umeyr ile sohbet edip onun acısını paylaşmış. Ona güzel sözler söyleyip oradan ayrılmış. Umeyr'in gülmeyen yüzü günler sonra tekrar gülmeye başlamış. Hazreti Enes'in bunun gibi birçok hatırası var. O peygamberimizin çoğu davranışına şahit olmuş. Efendimizin güzel ahlakını da herkese anlatıp öğretmiş.
1: Çok güzel bir anıymış. İçim sıcacık oldu.
2: Rahmet peygamberi, büyük küçük demeden herkesi sevgisiyle kuşatmış.
1: Hazreti Enes ne kadar şanslıymış. Bütün bunları görmüş. Neden hala bir zaman makinesi icat edilmedi ki? Ben o zamanları görmeyi çok istiyorum.
0: Zaman makinesi icat edilmediyse de seni o zamanlara götürecek bir yer gösterebilirim.
1: Lütfen göster.
2: Sanırım tahmin ettiğim yer.
0: Kesinlikle orası. İşte Medine Müzesi'ndeyiz.
1: Vay, harika bir yermiş.
2: Zaman makinesi kadar olmasa da peygamberimizin yaşadığı zamanları için bize fikir verebilir.
0: Bu kısımda gördüğünüz peygamberimizin mescidinin ilk hali.
2: İlk Müslümanların maddi anlamda pek bir şeyi yokmuş. O zamanın imkanlarıyla ancak bu mescit yapılabilmiş.
1: Aa, hayran olmamak elde değil.
2: Üstelik onca zorluk ve yokluğa rağmen yaşadıkları zamana asr-ı saadet, yani mutluluk çağı adını vermişler.
1: Peygamberimizin dünyada olduğu zamanı yaşamak, bence de en mutlu çağ o zaman dilimi olmalı.
0: Kesinlikle. Bu makette mescidin biraz daha büyütülmüş halini görüyoruz. Gün geçtikçe İslamiyet'i kabul eden insanların sayısı artar ve mescidi büyütmek zorunda kalırlar.
1: Peki, şu üstü kapalı ince uzun dikdörtgen bölüm nedir?
2: Orası bir okul. Mescitte Ashab-ı Suffe diye adlandırılan kişilerin peygamberimizden ilim öğrendiği yer.
1: İlk kez mescitte bir okul olduğuna şahit oluyorum.
0: Burada mescidin Osmanlı zamanındaki halini görüyoruz.
1: Ravzanın ve şemsiyelerin olduğu kısımlar.
2: İlk halinden çok çok büyük.
0: Hazır olun, şimdi çok şaşıracaksınız.
1: Aa, bu kocaman.
0: Bu da mescidin şimdiki hali.
1: İlk haliyle arasında dağlar kadar fark var.
0: O zaman da yaşayanlar eminim bunu hayal edemezlerdi.
2: Buralar onu sevenlerle dolup taşıyor çok şükür.
1: Çok güzel bir geziydi. Teşekkürler Enes.
0: Rica ederim. Daha birlikte gezecek çok yerimiz var.
1: Medine'ye gelip peygamberimizi tanıdıkça onu daha fazla sevdiğimi hissettim.
0: Öyleyse bu kitabı okumalısın.
1: Aa, peygamberimizin hayatı.
0: Medine hatırası olarak kabul et.
1: Çok teşekkür ederim Enes. En güzel hediye. Peygamberimizi okuyup onun ahlakını kendime örnek almaya çalışacağım.
2: İnşallah oğlum.
0: Öyleyse hepimiz bildiğimiz bir hadisi söyleyip hayatımızda uygulamaya çalışalım.
2: Harika. Öyleyse açılışı ben yapayım. Peygamberimiz buyurmuş ki, insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır.
0: Çok güzel.
1: Bu senin için kolay baba. Zaten sen herkese yardım ediyorsun.
2: Tamam. Enes söylesin, ben biraz düşüneyim.
0: Tamam. Peygamberimiz buyurmuş ki temizlik imandandır.
1: Annemin en çok söylediği hadislerden biri. Ama bu hadisi uygulamak da senin için kolay.
0: Sıra sende. Bakalım senin bulduğun hadisi şerif hangisi?
1: Peygamberimiz buyurmuş ki, biriniz kardeşini seviyorsa ona sevdiğini söylesin. Hemen uyguluyorum. Sizi seviyorum.
2: Biz de seni seviyoruz.
0: Bu da senin için kolaydı. Sen zaten sevgi dolusun.
2: O zaman bir tane de ben söyleyeyim. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın, müjdeleyin, nefret ettirmeyin.
3: Allahu ekber, Allahu ekber.
1: Hadi herkes namaza.

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam.

0: sevimli sabahlar. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybeden olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Cemre'ye bütün ödevlerini bir oturuşta yaptırdım. O da oyun oynayacağız diye razı oldu. Tabii hemencecik de uyuyakaldı. Oh be! Nihayet Cemre'siz maceralar yaşayabileceğim.
1: Kim bilir abim, bensiz ne maceralar yaşıyorum. Of! Nasıl da uyuyakaldın. Tabii, her işi ben yapıyorum. Masayı kur Cemre, masayı kaldır Cemre. Odanı topla Cemre, ödevini yap Cemre. Abim de bahçede bensiz bir güzel... Uçuyor! Ben de uçacağım! Yaşasın! Ben de uçacağım! Hemen kelebek kanatlarımı alıp geleyim.
0: Keşif uçuşumuz başarılı.

0: Allah! Bekçi Murtaza! Eyvah! Bir tuhaflık olduğunu fark etti. Ne yapacağız şimdi? Hay Allah! Kedileri oradan bir şekilde indirmem lazım. Çok şükür Allah'ım. Ucuz atlattık. Keşif uçuşumuz devam ediyor. Dutlar 10 güne olgunlaşır. Dedemle silkeleriz bir güzel. Cemre'ye de veririz. Mutlu olur canımın içi. Ah Cemrecik. Nasıl da mışıl mışıl uyuyordur şimdi. Cemre!
1: Abi!
0: Cemre, ne yaptın sen abicim?
1: Mutluluktan havalara uçtum abi. Ne yapıyorsun? Ben daha yorulmadım. Bütün gün uçabilirim.
0: Nereye uçuyorsun Cemre? O tüyden kanatlar seni taşır mı sanıyorsun?
1: Taşımaz mı? Bal gibi de taşır. Kuşların da tüyden kanatları var. Benim kanatlarım beni neden taşımasın?
0: Sen kuşlardan daha ağırsın. Ayrıca uçmayı bilmiyorsun.
1: Ben şitto muyum?
0: Hayır canımın içi. Sen şişman falan değilsin. Yalnızca bu kanatlar seni taşımaya yetmez.
1: Şittoyum ben. Allah'ım ne yapacağım? Ya bayram lambanı olmazsa kırmızı ayakkabılarım, kırmızı şapkam.
0: Hayır yanlış anladın. Beni dinle. Seni ben kucağıma aldım ya az önce. Dedim ki benim güzel kardeşim ne kadar hafiflemiş, çok zayıflamış dedim. Anneme ispikliyim de daha çok yemek yesin dedim.
1: Yemem. Asla yemem. Bayramdan sonra belki yerim. Sen nasıl uçuyorsun peki o kanatlarla? Sen benden daha şiddosun.
0: Ben uçmuyorum Cemre. Uçuyormuş gibi yapıyorum.
1: Nasılmış gibi yapıyorsun?
0: Ben halatlar yardımıyla uçuyorum.
1: Halatlar bana da yardım etsin olmaz mı? Sevgili halatçıklar, lütfen bana da yardım edin. Ben de uçmak istiyorum. La la la la la la la la la la la la la la la la. Ben bir küçük kelebeğim. La la la la la la la la la la la la. Ben de çiçeklere konacağım. Tıpkı kelebekler gibi.
0: Dur sakın. Sen büyük bir kelebeksin. Dur. Ne yaptın Cemre?
1: Döne döne uçarım, çiçeklere konarım. Döne döne uçarım, çiçeklere konarım.
0: Cemre dönme artık. Bak kanatların kopacak yoksa.
1: Eyvah, kanatlarım düştü. Ay. Uçamam artık eyvah. Uçamıyorum, düşüyorum. Eyvah.
0: Korkma abicim, kurtaracağım seni. Sağ salim indireceğim.
1: Kurtar beni abi, kurtar. Abi. Kurtuldum elhamdülillah. Abi, teşekkür ederim beni kurtardığın için. Gitti. Kanatlarım gitti. Artık uçamam. Kelebek değilim ben artık.
2: Cemre, neden ağlıyorsun yavrum? Üzülme bu kadar cimcime. Sana yeni bir kanat yaparız.
1: Pembe olsun. Yok mor. İçinde yeşil ve sarı da olsun. Rengarenk olsun dede. Rengarenk olsun. Yaşasın. Yeni kanatlarım olacak. Yaşasın.
2: Hayırdır evlat? Karadeniz'de gemilerim mi battı?
0: Hayır ama hayallerim suya düştü diyebiliriz.
2: Yahu sen Cemre'den habersiz uçabileceğini mi sandın?
0: Evet, güzel bir plan yapmıştım. Uyuyacaktı bütün gün.

0: Ay ilahi çocuk, hiç bütün gün uyur mu bu cimcime?
1: Ne yapalım? Başa gelen çekilir.
0: Abi olmak kolay değil. Çok yormuş seni bu cimcime belli.
1: Yoruldum vallahi dede ya.
0: Ben de sizi böyle kanatlarla görünce Hezarfen Ahmet Çelebi'yi hatırladım.
1: O da uçmuştu değil mi dede?
0: Evliya Çelebi'nin, yani senin isim baban, meşhur gezginin seyahatnamesinde anlattığına göre Hezarfen Galata Kulesi'nden havalanıp Kız Kulesi'ne kadar uçmuş.
1: Vay be, nasıl bir duygu acaba? Galata Kulesi'nden diyorsun. Bu Galata Kulesi yüksek mi dede?
0: Bilmem, bir bakmak lazım.
1: Yola çıkma zamanı.

0: Vay! Fotoğraflarda göründüğü gibi değilmiş. Yakından çok daha büyük. Ha?
1: Sorry.
0: It's okay. Never mind.
2: How cute. Oh, sweetie.
3: Ne oldu Çelebi? Kule çok uzun diyordun.
0: Hiç. Şey, bu İngilizler de amma uzun oluyorlar dede. Asansör muhteşem dede. Tıpkı filmlerdeki gibi. Of dede. Şu manzaraya bak.
3: Ya.
0: Kız Kulesi. Şimdi Hezarfen Ahmet Çelebi buradan havalanıp Üsküdar'a kadar uçmuş mu yani dede? Nasıl olur?
3: Bu bir rivayet evlat. Ve ne yazık ki seyahatname haricinde herhangi bir kaynakta da geçmiyor. Ama Hezarfen olarak anılan Ahmet Çelebi kahraman olunca hikaye daha inandırıcı geliyor demek ki.
0: Hezarfen ne demek dede?
3: Hezarfen Farsça bin ilim demek. Yani Ahmet Çelebi pek çok bilim dalında uzmanmış. Rivayete göre Ahmet Çelebi 1632 yılında rüzgarlı bir havada buradan kuş kanadına benzer bir düzenekle havalanmış ve İstanbul Boğazı'nda 3000 metreden fazla süzülerek Üsküdar'daki Doğancılar Meydanı'na inmiş.
0: Kız Kulesi'ni de geçmiş demek. Bu kuleler neden var dede? Çok güzeller ama diğer yapılara benzemiyorlar. Neden böyle yüksek yapılmışlar?
3: Sen şimdi bu balkonda 360 derece döndür, değil mi? Yani şehrin her köşesini görebildin.
0: Evet, ilk defa İstanbul'u her açıdan gördüm.
3: Peki, şehri koruman ve gözetmen gerekse ne tür yapıları tercih edersin?
0: Tabii ki kuleleri.
3: İşte İstanbul'da tarihin en eski çağlarından beri çok önemli bir liman şehri ve ticaret merkezi olduğundan ziyaretçisi bolmuş. Şehrin hakimleri de bu kulelerden şehri koruyup gözetmişler.
0: Vay, çok mantıklı.
3: Galata Kulesi Cenevizliler tarafından 14. yüzyılda inşa edilmiştir. Günümüze kadar da çeşitli onarımlardan geçerek korunabilmiştir.
0: İyi ki korumuşlar. Bu muhteşem şehri fethettiği için Sultan Fatih'i her geçen gün daha çok seviyorum dede.
3: Vefalı evladım benim.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptım.

0: Bak küçüğüm, nadir kuşumu iyi izle.
1: Tik.
0: O sana ne yapman gerektiğini gösterecek.

0: korkuyor musun?
1: Tik.
0: Daha önce hiç bu kadar yüksekten uçmamıştın. Haklısın. Hatırlıyor musun Nadir? Sen de çok endişelenmiştin ilk uçuşunda.
1: Korktu. Tik.
0: Ama sonra cesaretini toplayıp uçmayı denediğinde bunun sandığın kadar zor olmadığını anlamıştın. Senin için de geçerli bu küçüğüm. Eminim sen de başaracaksın. Hadi gel, bir daha deneyelim.
1: Yüksek, tik.
0: Ha? Masala ne dersiniz?

0: Tick, tick.
1: Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur saman.

0: Lokum uçamıyormuş. Daha doğrusu uçmaya korkuyormuş. Herkes uçamayan kuş mu olur diye onunla alay ediyormuş. Lokum hem uçamadığı için hem de kimse onu anlamadığı için üzülüyormuş. Lokum sürekli uçuş denemeleri yapıyormuş. Ağaç dalları fazla yüksekmiş. Belki daha alçak bir yerden uçmayı denemeliymiş. Bir gün nehir kenarına gitmiş, bir taşın üzerine çıkmış. Kanatlarını açmış, tam uçacakken içini bir korku kaplamış. Yapamayacağım deyip vazgeçmiş. Tam o sırada ne olmuş biliyor musunuz? Altındaki taş hareket etmiş. Taş mı? Elbette taş hareket etmemiş. Aslında ortada taş filan da yokmuş. Sadece lokum küçük kurbağayı taş sanmış. Kurbik'le dostlukları da işte böyle başlamış. Kurbik kurbağaymış. Lokumsa bir kuş. Her ne kadar türleri ve görüntüleri farklı da olsa kurbik'le lokumun yaşadıkları aynıymış. Lokum nasıl bir kuş olmasına rağmen uçamıyorsa, kurbik de bir kurbağa olmasına rağmen yüzemiyormuş. Lokum uçmaya, kurbik yüzmeye korkuyormuş. Bu yüzden kimse onları anlamıyormuş. Birbirleri hariç. Onlar birbirlerini çok iyi anlıyorlarmış. Bu iki iyi dost zaman zaman birbirlerine korkularını yenme konusunda yardım etmeye çalışmış. Bir gün lokum nehire girmiş. Suyun içinde olmak çok eğlenceliymiş. Niyeti kurbiki cesaretlendirmekmiş. Başka bir günde kurbik çok yukarılara zıplayarak lokuma yüksekte olmanın sandığı kadar korkunç olmadığını göstermek istemiş. Ama pat, tüm bu çabalar boşaymış. Kurbik de lokum da bir türlü korkularını yenememiş. Günler böyle geçmiş. Dereler şırıldamış, kuzular melemiş derken ormanda acı bir ses işitilmiş. Kaçın! Yangın var! İmdat! Küçücük böcekler, süslü kelebekler, paytak paytak ördekler, tüm hayvanlar korkuyla kaçışmaya başlamış. Herkesin derdi canını kurtarmakmış. Ama yangın büyürse ormandan geriye bir şey kalmayacakmış. Canım çam ağaçları tutuşmuş. Yeni meyve veren böğürtlen çalıları alev topuna dönüşmüş. Hayvanlara ev, insanlara nefes olan orman kül olmak üzereymiş. Lokumla kurbik olan biteni öylece izleyemezmiş. Bir şeyler yapmaları gerekmiş. Yoksa her şey için çok geç olabilirmiş. Bulabildikleri kadar çok kap bularak başlamışlar işe. Nehir kenarına gitmişler sonra acelece. Kurbik almış kabı, atlamış suya birdenbire. Korkusunu unutmuş ormanı ve hayvanları düşününce. Lokum durur mu? O da üzerine düşeni yapmış. Almış su dolu kapları gagasına, havalanmış sonra boşaltmış yangına. Sonra ne mi olmuş? Yangın lokumla kurbikin çabalarıyla zor da olsa sönmüş. Onların cesareti ormanı yok olmaktan kurtarmış. Tüm hayvanlar bu iki iyi kalpli dosta minnettarmış. Ve bir şey daha. Kurbik ve lokum ormanı kurtarırken diğer taraftan korkularıyla da yüzleşmiş. Artık kurbik yüzebiliyor ve lokum da uçabiliyormuş. Korkularımızı yenmenin yolu kendimize inanmak ve cesur olmakmış. Bu masal da burada bitmiş. Peki bizim küçük kuşumuz şimdi bir daha denemek ister miymiş?
1: Tick, tick, tick, tick.

0: dışarı çıkacaksın galiba.
1: Evet, annemle teyzemlere gideceğiz. Annemin de dediği gibi, akrabalarımıza gidip gelmeliyiz. Birbirimizi arayıp sormalıyız.
0: Güzel. Peki, teyzemlere gittiğinde ne yapıyorsun?
1: Teyzemin çocukları Zeynep ve Ahmet'le oyun oynuyorum.
0: Birlikte hangi oyunu oynuyorsunuz?
1: Kutu kutu pense oynuyoruz. Bu oyunu üçümüz de çok seviyoruz. İstersen oyunun nasıl oynandığını sana da gösterebilirim.
0: Elbette isterim.
1: Oyuncular önce el ele tutuşurlar. Sonra da yuvarlak olurlar.
0: Halka şeklini alırlar yani.
1: Evet. İşte böyle dönerek şarkı söylemeye başlarız. Kutu kutu pense, elmamı yerse, arkadaşım Ahmet arkasını dönse.
0: Peki ismi söylenen oyuncu ne yapar?
1: Arkasını döndükten sonra yine el ele tutuşur ve oyunu böyle devam eder.
0: Bütün oyuncular...

0: arkasını döndükten sonra ne olur peki?
1: O zaman da şarkı şöyle söylenir. Kutu kutu pense, elmamı yerse, bütün oyuncular önüne dönse, işte bizim oyunumuz böyle.
0: Bu oyunu çok seviyorsun galiba.
1: Evet.
0: İstersen teyzenin çocuklarıyla Hasan Ali ve arkadaşlarının oynadıkları oyunu da oynayabilirsin.
1: Öyleyse annem gelene kadar bana bu oyunu anlatır mısın?
0: Hemen anlatmaya başlıyorum. Hasan Ali ve arkadaşları öğle namazını camide kıldıktan sonra mahalledeki boş arsaya, yani üzerine ev yapılmak için ayrılmış yere geldiler.
1: Neden?
0: Çünkü bu arsada oyun oynarlardı. Mahallede oyun oynayacakları başka bir yer yoktu. Hazır bir araya gelmişken de dombalis oyununu oynayacaklardı.
1: Ha, dombalis mi? Bu oyun ismini de ilk defa duyuyorum.
0: Bu oyunun diğer ismi de dizili dokuz taştır. Genellikle çocuklar bu oyunu oynarken iki gruba, yani takıma ayrılırlar.
1: Hasan Ali ve arkadaşları da takım mı kurmuşlar?
0: Evet, oyuna hangi oyuncunun daha önce başlayacağını belirlemek için de küçük bir taş kullanmışlar.
1: Hı, taş mı? Bu nasıl yapmışlar ki?
0: Taşın bir tarafını ıslatıp diğer tarafını kuru bırakmışlar. Sonra da bu taşı sırayla havaya atmışlar. Taşın ıslak tarafını ilk getiren oyuncu...
1: Oyuna diğerlerinden daha önce başlamış. Taş yerine bunu da kullanabilirlerdi. Bak işte böyle. Kapanma tarafını kim önce getirirse... Oyuna da ilk önce o başlar.
0: Evet, bu da olur.
1: Peki, hikayede oyuna önce kim başladı?
0: Taşın ıslak tarafını getiren ilk oyuncu Hasan Ali oldu. O yüzden oyunun başlangıcını da o yaptı.
1: Sonra ne oldu? Hadi anlatsana.
0: Hasan Ali ve arkadaşları oynayacakları alana küçük bir daire, yani yuvarlak bir çizgi çizdiler. Bu dairenin içinde 8 veya 10 tane taşı da üst üste dizdiler. Unutmadan söyleyeyim, bu oyunda taş yerine tuğla veya kiremit parçası da kullanılır. Sonra da dairenin 10 adım ilerisine başlama çizgisini çizdiler ve Hasan Ali eline topu alıp üst üste dizili taşlara doğru yuvarladı.
1: Hasan Ali taşların hepsini düşürdü mü?
0: Hayır, taşların ancak 3 tanesini düşürebildi. Sonra sıra diğer oyuncuya geçti. Böylelikle top bütün oyuncular tarafından sırayla atıldı. Oyunu ise en çok taşı düşüren bir çocuk kazandı.
1: Daha sonra ne oldu?
0: Hasan Ali ve arkadaşları taşları üst üste koyup yeniden oynamaya başladılar. Sonra da evlerine gittiler. Nasıl, oyunu beğendin mi?
1: Evet, hem de çok. Bir adım, iki adım, üç adım, dört adım, beş adım, altı adım, yedi adım, sekiz adım ve dokuz adım. Bu oyunu kendi odamla seninle oynamayı çok isterdim. Ama benim odamın genişliği tam 9 adım geliyor. Yani bu oyun için çok küçük.
0: İstersen bu oyunu bahçede de oynayabiliriz.
1: Ama annem ne der? Birazdan teyzemlere gideceğiz ya hani.
2: Annen bu oyunu hep birlikte oynayalım. Ondan sonra da teyzemlere gideriz der.
1: Canım annem.
2: Ama aynı zamanda canın annen fazla oyalanmak yok ama. Hemen oynayıp gidiyoruz da der.
1: Tamam anne.

0: Ne zaman başlayacağız?
1: Birazdan kızım, az kaldı. Öyle değil mi babası?
2: Yaşasın! İlk atışı ben yapacağım.
0: Bir, iki. Rıfkı tam iki taş düşürebildi.
1: Bakalım baban ne yapacak?
0: Babam da bir, iki, üç, dört. Tam dört tane taş düşürebildi. Annem de bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Tam yedi tane taş düşebildi. Şimdi de sıra bende.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Selamun aleyküm. Arif baba? Ha? Hayırdır inşallah.
1: Aleyküm selam Bilge. Hoş geldin.
0: Dükkanın hali ne böyle Ali? Hayrola, neler oluyor?
1: Oyuncak kermesi düzenleniyormuş Bilge. Biz de düşündük ki elimizde fazla olan ya da sıkıldığımız oyuncakları başka oyuncaklarla takas edebiliriz.
0: Biz derken?
2: Ben de.

0: Sizce de bu kadar fazla oyuncağınız olması tuhaf değil mi?
1: Biz de bu kermes meselesi ortaya çıkana kadar farkında değildik.
2: Kim bilir ne güzel yeni oyuncaklarla takas edeceğiz bu eskileri.
0: Arif Baba gelmeden dükkanı boşaltın da gerisini siz bilirsiniz.
1: Ha? Galiba aşağıdan geliyor.

0: Yeni bulmaca hazır.
1: Şimdi anlaşıldı.
0: Bu soruları doğru kişilere sordukça aradığınız cevap gün yüzüne çıkacak.
2: Peki nasıl anlayacağız kime ne soracağımızı?
1: Antikalar esasen Antarktika'dan mı gelirler?
2: Antika dediğine göre Gazanfer amca mı?
1: Hadi hemen başlayalım.
3: Önce bütün oyuncaklarınızı dükkandan toplayıp sonra da ortalığı silip süpüreceğiz demek istediniz galiba.
1: Tabii ben de tam onu söyleyecektim.

0: Burada değil galiba. Ha, işte orada. Gazanfer amca! Frene bas.
1: Allah!
0: Frene bas. Basamıyorum. Ne? Selamünaleyküm Gazanfer amca.
2: Aleykümselam oğlum. Ne oldu öyle?
0: Sana elimle de selam vereyim dedim de.
2: Olmadı mı?
0: Oldu mu?
2: Olmadı. Siz esasen niçin gelmiştiniz çocuklar?
0: Bir bulmacayla ilgili bazı sorular var da.
3: Seni ilgilendiren bir tanesini sormaya gelmiştik.
2: Sorun bakalım.
0: Antikalar esasen Antarktika'dan mı gelirler?
2: Hayır.
0: Peki biz en iyisi gidip diğer soruların da cevaplarını bulmaya çalışalım. Hı?

0: her zaman ağacın dibine mi düşer?
1: Hayır, her zaman değil.
0: Eski kitaplar ısınmak için odun olarak mı kullanılır?
2: Olur mu öyle şey çocuklar? Hayır.
0: Dünyadaki en bilge kuş, baykuş mudur?
3: Gerçekten de bu soruyu sadece adım bilge diye bana mı soruyorsunuz? Hayır, değildir.
0: Her şeyin en güzeli ucuz olanı mıdır?
4: Hayır, hiç de değil.
0: Saatlerin yerini artık telefonlar mı aldı?
5: Sanırım hayır demek istedi. Pek bir cevap alamadık.
0: Anlamıyorum. Zaten nasıl herkesten aynı cevabı alabilirdik ki?
5: Aslında bir açıdan bakınca herkesten aynı cevabı aldık diyebiliriz.
0: Doğru diyorsun. Herkesten aynı cevabı aldık.
5: Yani aslında aradığımız kelime hayır.
0: Evet.
5: Hayır.
0: Nasıl yani hayır?
5: Yok yani evet hayır.
0: Evet. Hayır. Aradığımız cevap hayır. Değil mi?
5: Bence bu işi daha fazla karıştırmayalım da kermese gidelim artık. Allah'a şükürler olsun sonunda vardık.
0: Buradan alacağımız yeni oyuncakları düşündükçe içim içime sığmıyor. Allah'ım sen aklıma mukayyet ol.
5: Hayrola, ne oldu?
0: Şu girişteki büyük kutunun üstünde ne yazıyor?
5: Yanlış görmemişiz.
0: Evet, hayır yazıyor.
5: Evet, hayır mı?
0: Dur Allah aşkına, yine başlamayalım. Arif baba.
2: Hayırlı günler çocuklar. Bulmacayı çözdünüz galiba.
0: Hayırlı günler Arif baba. Evet çözdük. Aradığımız kelime hayırmış.
5: Peki neden olumsuzluk anlamında hayır kelimesini aradık?
2: Aslında olumsuzluk anlamında hayır kelimesini aramıyorsunuz da ondan. Sizin kafanızı karıştırmak için önce eş anlamlısını buldurmak istedim kelimenin.
5: Ha, yani hayırın başka bir anlamı da mı var?
2: Sizin anlamanızı istediğim hayır kelimesi çok pozitif bir kelimedir çocuklar. Yalnızca Allah rızası için yapılan her türlü maddi, manevi iyiliğe ve nimete hayır denir. Anladınız mı şimdi?
5: Bir örnek verirsen tam olarak oturacak kafamda.
2: Bu oyuncak benim çocukluğumdan kalan tek oyuncağım.
5: Aman!
2: Bir menfaatim olmadan, karşılık beklemeden bunu veriyorum. Yani?
0: Yani hayrına. Mesela bu oyuncakları başkalarıyla takas etmek yerine bu hayır kutusuna atabiliriz.
5: Ama niye?
0: Böylece durumu olmayan çocuklar da oyuncak sahibi olabilir.
5: Yalnız o kadar fazla oyuncak getirdik ki hepsini kutuya atmak spor gibi bir şey olacak.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Selamun aleyküm. Hey, selamun aleyküm dedim.
1: Ve aleyküm selam.
0: Oo, Emin Bey, demek selam verdiğimi duydun ha?
1: Yo, hiçbir şey duymadım.
0: Ama selamımı aldın.
1: Selam verdiğini tahmin ettim. Sen selamsız girmezsin içeri.
0: Eyvallah kardeşim.
1: Tekrar hoş geldin.
0: Hoş bulduk, hoş bulduk da.
1: Dahası ne?
0: Bu makinenin gürültüsünden sen bu radyoyu nasıl duyacaksın ki? Piline yazık.
1: Pilli değil o, bay akıllı.
0: Neyli?
1: Vanilyalı.
0: Neyli derken neyle çalışıyor demek istedim.
1: Elektrikli. Fişi var.
0: Olsun, yine de israf.
1: Doğru diyorsun dostum. İşe öyle odaklanmışım ki onu bile fark etmedim.
0: Neler yapıyorsun bakalım?

0: Hemen gösterelim abime. Bu gördüğünüz sayın abim, imamesi, durakları ve taneleri orijinal, %100 damla kehribardan yapılmış, püskülü ise 925 ayar gerçek gümüşten işlenmiş, emsali bulunmaz bir tesbihtir.
1: Çok iyi ya.
0: İyi de laf mı? Tam bir haftadır buna uğraştık Hakkı Baba'yla.
1: Elinize sağlık dostum. Bir dakika ya. Hem sen niye müşteri bekleyen kapalı çarşı esnafı gibi konuşuyorsun?
0: Belki bekliyorum.
1: Gerçi doğru. İnşallah değerinde satarsınız bu tesbihi.
0: Allah razı olsun. Gerçi zanaat işi gönül işidir ama yine de bir şekilde yapanın da emeğinin karşılığını alması lazım.
1: Tabii ki. Bence sen bu tesbihi değerinden çok pahalıya sat. Emsali olmadığı için illaki alan çıkar.
0: Hadi canım. Değeri neyse o. Fazla kâr edeceğim diye milleti kandırmak insana yakışır mı?
1: Doğru. Yakından bakabilir miyim?
0: Tabii ki. Al.
1: Dostum, bu tesbih bir harika.
0: Ne?
1: Bir şey diyeceğim ama kızarsın.
0: Yo, niye kızayım? Aşk olsun.
1: Bu tesbihi yarına kadar kullansam olur mu? Bak, kızdın işte.
0: Yok ya, kızma değil de Hakkı Baba'dan habersiz versem mi bilemedim.
1: Bir şey demez ya.
0: Aslında evet, demez herhalde.
1: Demez demez. Heya, çok teşekkür ederim.
0: Çılgın ya.
1: La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Of abla ya. Hocam?
2: Hayırdır Harun? Canavar görmüş gibisin.
1: Estağfurullah hocam. Hep ablam böyle alacaklı gibi girerdi de.
2: Belki benim de alacağım var senden.
1: Alacak mı?
2: Şaka ya. Öyle bir hal hatır sormak için geldim de kapıyı biraz sert açmış olabilirim. Hakkını helal et.
1: Helal olsun hocam. Ben de tesbih çekiyordum.
2: Demek tesbih çekiyordun.
1: Evet, işte bu tesbih.
2: Oo, gerçekten güzel tesbih bu. Damla kehribar. Püskülü de 925 ayar gümüş.
1: Hocam, tesbihten bu kadar iyi anladığınızı bilmiyordum.
2: Anlamıyorum ki. Hakkı Baba anlatmıştı. Demek bu tesbih o tesbih ha?
1: Evet hocam. Dün eminden bir günlüğüne emanet istedim kullanmak için.
2: Doldu mu peki bir gün?
1: Hayır ama bir an önce teslim etmek icap eder.
2: Biraz daha kalsın istemez miydin?
1: İsterdim ama insan verdiği sözü tutar.
2: Bravo. Senden beklenen hareketler bunlar. Çak! Hadi bakalım bana müsaade. Sen de tesbihatını tamamlar tamamlamaz çıkarsın sanırım.
1: Tamam hocam. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah.

0: O da kim? Yani o da ne? Hey! Nesin sen? Kuş mu? Ayı mı ne? Abla ya, yine mi?
1: Evet yine. Seviyorum korkutmayı.
0: Aslında korkmadım da.
1: Tabii tabii. Hey! Kuş musun, ayı mısın? Hey! Huu! Yetişin komşular!
0: Kuş ya da ayı olmadığını anlamalıydım. Çünkü onlar bile senden daha tehlikesiz.
1: Onu bunu bırak da anlat bakalım. Ne yapıyorsun burada?
0: Hiç. Tesbihimle geziyoruz. Yani tesbihiyle. Yani Emin'in tesbihiyle. Daha doğrusu Emin ve Hakkı Baba'nın.
1: Ne diyorsun ya?
0: Emin'den emanet almıştım tesbihi. Şimdi götürmeye gidiyorum.
1: Hangi tesbih?
0: İşte bu tesbih. Ha! Dur karga dur!
1: Hayır!
0: Olamaz! Gitti tesbih!
1: Bak sen şu karganın yaptığına.
0: Ne yapacağım ben şimdi?
1: Kıymetli miydi?
0: Taneleri, imamesi ve durakları damla kervardan. Püskülüyse 925 ayar.
1: Tamam tamam anladık. Kıymetliymiş. Üzülme. Toplayıp tekrar ipe dizeriz.
0: Ha, dizer miyiz?
1: Dizeriz.
0: Yaşa be. İşte oldu. Allah'tan zamanında yetiştim. Yine de anlatırım Emine neler olduğunu.

0: Hakkı baba almış olmalı. Yanlarına gideyim bari. Allah senden razı olsun Emin.
1: Kızacaksın belki ama ipe öyle kötü dizilmişti ki benim ya da Hakkı babanın işçiliği olamazdı. Ben de kontrol ettim.
0: Özür dilerim Emin. İstemeden oldu. Zaten sana da anlatacaktım.
1: Önemli değil Harun. İsteyerek olmamış sonuçta. Hepimizin başına gelebilir.
2: Karganın elimizdeki tesbihi almaya çalışırken tesbihin ipinin kırılması ve boncuklarının ormanlık alanda yerlere saçılması mı?
1: Evet, bu biraz fazla olmuş tabii.
3: Selamun aleyküm çocuklar.
0: Aleyküm selam, selam hocam.
4: Ben bir şey buldum ama ne işe yaradığından pek emin değilim.
3: Ama Harun'da gördüğüm tesbihin renginde olduğuna göre onun bir parçası olsa gerek.
1: Nasıl ya? Ama tesbihi saydım. Her şey tamamdı.
3: Ben bilmem. Benim işim bulduğum şeyi teslim etmek. Benden bu kadar. Gerisi sizde. Size güveniyorum çocuklar. Ben namaza gecikiyorum.
1: Bu işte bir bit yeniği var çocuklar. Çünkü ben tam saydım.
0: Ne yapacağız? Ama ben hiç fark etmedim boncuklardan birinin eksik olduğunu.
1: Gidip tekrar bakacağız Harun. Her ne kadar dikkatli bir şekilde saydıysam da sonuçta insanım. Şaşırmış olabilirim.
2: Doğru. Hadi gidip bakalım.
0: Ama ben gelirken tesbihhaneye uğradım. Tesbih orada yoktu.
1: He? Yok muydu?
0: Yoktu. Ben senin aldığını düşündüm.
1: Almıştım. Ama tamir ettikten sonra tekrar asmıştım yerine.
2: Öyleyse gidip kontrol edelim.
0: Hadi. Hadi.
1: Çocuklar, burada gerçekten garip şeyler oluyor.
2: Her şey normal mi diyorsun yani?
1: Evet, şu an tesbih tas tamam. Üstelik Harun yerinde olmadığını söyledi.
0: Yoktu, gözlerimle gördüm.
1: İnanıyorum Harun, senden sonra birisi alıp tekrar yerine koymuş olmalı.
0: Bu durak fazla mı yani?
1: Öyle görünüyor.
2: İyi de nasıl olur?
5: Şöyle olur Zehracığım. Bir ihtiyar gelip tesbihi kontrol eder. Bakar ki bir durak eksik. Oturup o durağı tekrardan yapıp eksiği tamamlar.
1: Hakkı baba!
5: Evet Emin, Harun'un eksik boncuğunu takarken sen de durağı takmayı unutmuşsun. Ben de onu tamamladım.
1: Aslında senin yaptığını tahmin ettim Hakkı baba.
5: Öyle mi? Nereden anladın bakalım?
1: Bu kadar kısa zamanda bu ustalığı yapabilecek başka kim var Erzurum'da?
5: Estağfurullah. Yılların tecrübesi diyelim.
2: Kimse görmeden hemencik hallediverdin. Sen ne iyisin Hakkı baba.
5: Tamam çocuklar, tamam. Evet çocuklar, heyecanlı bir günün ardından birer demli çayı hak ettik ama değil mi?
2: Sana dünyanın en demli çayları feda olsun Hakkı baba.
0: Ya ben gazoz içsem olmaz mı?
1: Hangisi bir çay var? Ortamı.
0: Tamam ya, vazgeçtim ama tepki verdiniz.
3: Bu kadar çabuk kabul etmen garip Harun.
0: Ben de yavaş yavaş kendimi geliştiriyorum hocam.
5: Emin bana senin bu tesbihi çok beğendiğini söyledi Harun.
0: Evet Hakkı baba, çok güzel.

0: Hediyeleşmek de sünnet olduğuna göre ben de bu tesbihi sana hediye ediyorum.
1: Ama bu çok kıymetli.
0: Senden daha kıymetli değil Harun.
1: Allah razı olsun Hakkı Baba.
0: Amin. Cümlemizden.
1: Hayır Karga Efendi, bu sefer olmaz.

0: kanaatkar ol. İşte o zaman en iyi şükreden sen olursun.
1: Telde tadilat yapılacak günü buldular ha Fikri.
2: Ne yapalım canım? Bize konacak yer mi yok? Bugün de başka yere konarız.
1: İyi ama iyice sıkılmaya başladım bu şehirden. Her gün bir aksilik çıkıyor. Keşke göçmen kuş olsaydık, uçar giderdik buralardan.
2: Öyle deme canım.
1: Derim. Çok sıkıldım. Baksana göçmen kuşlara. Onlarınki de kanat, bizimki de. Ama onlar upuzun uçup istedikleri yere gidiyorlar.
2: Çok şükür iki kanadımız da sağlam. Özgürce uçabiliyoruz ya Zikri. Ona bak sen. Şş, Zikri dikkatli ol. Hemen arkamızda bir insan yavrusu var.
1: Ne? Çocuk mu var?
2: Şş, sakin ol. Arada cam var.
1: Uçup gidelim başka yere Fikri. Ya haylaz bir çocuksa?
2: Bak gördün mü? Risk altında hissedince uçup gidecek kanatların var. Buna şükredeceğin yerde göçmen kuşların kanatları gibi değil kanatlarım diye şikayet ediyorsun.
1: O ayrı, o ayrı. Sen istemez miydin öyle güçlü kanatların olsun?
2: Her yaratılmışın farklı özellikleri var Zikri. Biz de böyle yaratılmışız. Çok şükür halimize.
1: Canım orası öyle.
0: Maç saati gelmiş. Güzel kuşlar, sizi seyredaldım. Az daha maçı kaçırıyordum. Biliyor musunuz? Bugün benim kaptan olduğum basketbol takımımızın final maçı var. Kazanırsak şampiyon olacağız.
2: Bak Zikri, minik dostumuz.

0: basketbolcuymuş.
1: Evet, hem de kaptanmış.
2: Ben hep penceremden sizi izliyordum. Karşıdaki tele konuyordunuz. Bugün pencereme kondunuz. Sizinle daha çok vakit geçirmek, yakından izlemek istedim ama gitmem gerek.
1: Fikri, bak ne diyeceğim. Madem şampiyonluk maçları varmış, hadi gidelim basketbol salonunun tepesine konup maçı izleyelim ha.
0: Gidelim gitmesine de, salon hayli uzakta. Oraya kadar uçabilir misin?
1: Elbette Fikri. Tamam, bir göçmen kuş değiliz ama çok şükür kanatlarımız var ve oraya kadar uçabiliriz.
0: Ha şöyle. Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim. Elimizdeki nimetlere şükretmek dururken fazlası yok diye sızlanmak yakışmaz bize.
1: Sağlığın yerindeyse, yetiyorsan kendi kendine. Sen şükret, kanaat et. Kıymetini bil bunun. Büyük ikramdır bu nimet. Her daim kendine yet. Ne gelirse Rabbinden, sen şükret, kanaat et.
0: Hadi Zikri, maça geç kalacağız.
2: Az kalsın unutuyordum. Kanaatkar ol. İşte o zaman en iyi şükreden sen olursun.

0: Sessiz Olanlar.
1: Evet incilerim. Biraz sağa, biraz sola, yüzgeçler havaya. Uzat, uzat, uzat.
2: Spor yapmaya bayılıyorum.
1: Bu kadar egzersiz yeter. Şimdi hep beraber kütüphaneye gidip kitapları inceleyelim mi?
3: Hey!
4: Hayırlı günler öğretmen hanım.
1: Hayırlı günler yengeç. Hayırdır? Yolculuk nereye?
4: Mercan ya da sessiz alan tabelaları eskimiş. Onları değiştireceğim. Yeni tabelaları almaya gidiyorum. Görüşmek üzere yavru balıklar.
3: Görüşürüz yengeç.
1: İncilerim, hadi kütüphaneye.
2: Öğretmenim, ben lavaboyu kullanabilir miyim?
1: Elbette güçlü.
2: Bu tenekeler ne kadar ses çıkarıyor böyle? Tıpkı bir davul gibi. Davul mu?
5: Bu ses de ne?
6: Hayır, bu şekilde hikaye düşünemiyorum.
7: Çok gürültülü.
6: Nereden geliyor bu ses?
1: Bu kadar gürültüyle kitapları incelemek imkansız. Benimle gelin.
6: Güçlü!
2: Ram pa pa pa pam pam tom tom. Ram pa pa pam pam pa pa pam. Tenekeler ne kadar çok ses çıkarıyor değil mi?
1: Evet güçlü. Ancak şu an kütüphanede kitap inceliyoruz ve bu tenekeler gürültü kirliliği yapıyor.
5: Oh! Sessizlik bazen çok iyi geliyor.
2: Gürültü kirliliği mi? Gürültü nasıl kirli olabilir ki?
1: İncilerim,

0: çöpler içinde bir evde yaşayabilir misiniz?
1: Hayır!
0: Peki neden?
2: Çünkü dağınıklık ve kirlilik bizi rahatsız eder.
0: Doğru. İşte çok fazla gürültü de bizi rahatsız eder. Bu tür gürültüler gürültü kirliliği oluşturur.
3: Üzgünüm arkadaşlar. Çok gürültü yaptım.
0: Bazı alanlar sessiz alanlardır.
4: Tam üstüne bastınız öğretmen hanım. Sessiz alan tabelaları hazır. İhtiyacınız var mı?
0: Güzel denk geldi. İncilerime sessiz alanlardan bahsedecektim.
2: Bence kütüphanelerde çok ses çıkarmamalıyız. Mesela biraz önceki gürültülü teneke sesi gibi.
3: Özür diledim ya Kıpır.
4: Haklısınız. Kütüphaneler sessiz alandır. İşte oldu.
0: Teşekkür ederim yengeç.
2: Öğretmenim, bugün tabiat parkına gidip dinlenecektik.
0: Evet, hadi incilerim. Tabiat parkına gidiyoruz.
4: Ben de size eşlik edeyim. Belki sessiz alan tabelası takmam gereken bir yer olur.
5: Dalgaların sesi ne hoş.
6: Sanki şarkı söylüyorlar. Dinle bak.
7: Ay, ne oluyor? Ne oluyor? Bu ses.
2: Buraya dinlenmeye gelmiştik.
6: Kulaklarım. Bu dalgaların sesi değil.
0: Çünkü bu ses araçların korna sesleri.
4: Bu park doğayla iç içe. Balıkların dinlenmeye çalıştığı bir park.
1: Sessiz alan.
0: Evet, bu park da sessiz alanlardan.
4: Artık kimse gereksiz yere korna çalamaz. Tabelayı taktım.
2: Gereksiz gürültü gerçekten çok rahatsız ediyormuş. Ne güzel bir rüya görüyordum. Hep beraber sinemaya gitmiştik. Tam film başlayacaktı ki korna sesleri.
4: Rüyaların gerçek olabilir Kıpır. Yanımda sinema biletleri bile var.
0: Madem burada dinlenemedik, birlikte film izleyelim.
1: Hey!
8: Neden böyle olduğunu anlamaya çalışıyorum. Ama
2: duyamadım. Ne dedi? Ben de duyamadım ki.
4: Bu sefer gürültü kirliliği telefonum yüzünden oldu. Üzgünüm arkadaşlar.
0: Sinemalar da ses çıkarmamamız gereken alanlardan incilerim.
2: Yengeç, tabelayı kıskaçlarınla taktın. Bir dahaki sefere telefonunun sesini kısarsın artık.

0: Beş kelimeler.
1: İncilerim, bugün resim temamız babalarımız. Onları düşündüğünüzde neler çizmek istersiniz?
2: Foş oyununu oynarız babamla. Onu çizeceğim.
3: Foş oyununu ben çizecektim ama.
4: Foş oyunu? Hiç duymamıştım daha önce.
2: Şöyle, babam arabasını yıkarken birlikte arabayı köpürtürüz. Sonra foş, suyla durularız.
3: Bazen babam bize de köpük sıkar.
5: Ben de babamla spor yaparım. Birlikte ağırlık kaldırırız, tıpkı resimdeki gibi. Bu kocaman köpek balığı babam.
6: Aa, ağırlık yerine seni kaldırıyor sanırım.
5: Evet, babam o kadar güçlüdür ki bazen beni hop indirip kaldırır.
6: Aa, bütün boyalar bitmiş. Öğretmenim, boyalarımız bitmiş.
1: Hay Allah, Puf. Sınıfa bakabilir misin? Yedek boyalarımız var mı?
6: Tamam öğretmenim. Olamaz, kapının kolu kırıldı. Öğretmenim, kol kırıldı.
2: Kolun mu kırıldı? Hani?
3: İyi misin peki?
4: Ama bir dakika.
0: Balıkların kolu olmaz ki.
1: Sakin olun incilerim. Puf iyi görünüyor.
6: Hayır, benim bir yerim kırılmadı. Kapının kolu kırıldı.
1: Hay Allah, kol deyince arkadaşların insan kolu zannetti. Önemli değil Puf, tamir ederiz.
2: Nasıl da yanlış anladık ama, değil mi?
1: Bir de eş sesli kelimeler var. Onlar da söylenirken aynı ama...

0: Hadi gidelim. Sesleş parkuruna hoş geldiniz.
1: Evet, hoş geldiniz.
2: Yengeç.
1: Evet benim, yine ben.
3: Yeni iş yerim burası mı?
1: Eğlenceli bulduğum her işte varım. Hem her işi de eğlenceli hale getiririm biliyorsunuz yavru balıklar.
0: Eş sesli parkurunda eğlenmek istiyoruz yengeç.
1: Bu eğlencenin sonunda ödül de var. Gelin benimle. Buradaki nesnelerin diğer anlamlarını bulursanız ödülü kazanırsınız.
2: Hey!
3: Şey, ödül nedir? Söylesene yengeç.
4: Sabırlı olsana Kıpır. Ödülün ne olduğunu bilmezsek daha eğlenceli olur.
5: Oo yengeç, senin karnın aç.
1: Öğle yemeği vaktim geldi. Sefer tasımı açın.
6: Aa, aç olmak ve kutuyu açmak.
0: İşte bir sesteş kelime daha.
2: Hey!
1: Hadi bakalım, nesneleri inceleyin. Neler çıkacak ortaya görelim. Sadece 15 dakikanız var. Başlayın.
5: Dostum dur.
3: Yol versene dostum. Süre dolacak.
5: Hadi şimdi geç.
3: Tabii. Saat. Saat çok geç.
5: Yol verdim dostum. Hadi geç.
0: Aferin incilerim. Geçmek fiili ve zamanın geç olması sesleştir.
4: Bununla rengarenk yazılar yazarım.
7: Resimde güneş var. Güneş yaz mevsiminde daha da parlar.
4: Puf, harikasın. Yaz ve yazmak.
7: Güneş yaz mevsiminde parlar.
4: Kalemler yazı yazar.
1: Harika. Yaz mevsimi ve yazmak fiili sesteştir.
6: Bir tane bir, iki tane sıfır. Ne anlama geliyor ki? Ay, yüzüm kaşındı. Yüz bir sayıdır ve yüzümüze neşenle çok yakışır.
0: Evet, yüz sayısı ve yüzümüz sesteştir.
3: Hatta yüzmek de üçüncü anlamı.
4: Şuraya bakın, güller.
2: Öğretmenim, gül.
0: Güller çok güzel, yüzümü güldürdü.
1: Muhteşem. Gül çiçektir. Gülmek de yüzümüze çok yakışan bir eylem.
3: Yengeç, ödülümüz nerede?
1: Ve boya takımları.
7: Tam da boyalarımız bitmişti.
0: Bu boyalarla resimlerinizi tamamlayabilirsiniz incilerim.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size haklı hakkının

0: hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
0: Kaybeden olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: ile Bera.
1: Sabır çiçeği. Güneş tepelere çoktan doğmuş, evleri sevgiyle ısıtmaya başlamıştı. Babaanne torunlarını yanına almış, onlara aile albümlerini gösteriyordu. Ayla ve Bera eski fotoğraflara bakmayı çok severdi. Bir zamanlar babalarının da çocuk olduğunu görmek onlara çok ilginç gelirdi. Babaanne tüm ailenin önemli anlarını bu albümler içerisinde saklıyordu. Babanın ilk yürüdüğü gün, konuştuğu gün, okulun ilk günü, hep beraber piknik yapıp ağaçtan ceviz topladıkları gün. Ne çok anı, ne çok hatıra vardı. Fotoğraftan fotoğrafa bakan Ayla ve Bera'nın dikkatini bir fotoğraf çekmişti. Baba, bir elinde kafasında çimleri olan gülümseyen bir çiçek tutuyordu. Çok değişik bir çiçekti bu. Daha önce hiç görmemişlerdi. Ayla merakla onun ne olduğunu sordu. O bir çim adamdı. Ayla ve Bera ilk kez çim adam görüyorlardı. Merakları iyice artmıştı. Babası bu çim adamı nasıl yapmıştı? Çimler nasıl çıkmıştı? Gülümseyen surat ve kafa peki? Bunları nasıl yapmıştı? Ayla ve Bera sorudan soruya koşuyor, babaannelerinin verdiği cevapları heyecanla dinliyorlardı. Onlar da bir çim adamlarının olmasını çok isterdi. Çocukların sorularını duyan baba kararını vermişti. Ayla ve Bera ile birlikte çim adam yapacaktı. Çocuklar buna çok ama çok sevinmişti. Ama önce malzemeleri toplamaları gerekiyordu. Eski bir çorap, çim tohumu, talaş, keçe, oynayan göz, yapıştırıcı, iplik ve küçük bir saksı. Ne kadar çok şey gerekli.

0: gelmiş çim adamı yapmak için. Ayla ve Bera malzemeleri bulmak için hemen işe koyulmuştu. Tüm aile Dünyalar Tatlısı çocuklarına yardım etmek için ellerinden geleni yapıyordu. Anne eski bir çorap, saksı ve keçe vermişti çocuklara. Dede bahçe işlerinden ve tohumlardan çok iyi anlardı. Talaş ve tohum kesin onda vardır diye düşünen Ayla ve Bera dedelerinin yanına koşmuşlardı. Dede önce torunlarını sevgiyle kucakladı. O da çok meraklanmıştı. Nasıl bir çim adam yapacaktı Ayla ve Bera? Sonra hemen malzemeleri toparlayıp çocuklarına verdi. Eksik kalan malzemeleri de babaanne tamamlamıştı. Şimdi her şey hazırdı. Önce parçaları kestiler. Eski çorabın içine talaşları doldurdular. Tohumları koydular. Çoraba şeklini verip altından sıkı sıkı bağladılar. Yüzünü boyadılar ve gözlerini yaptılar. İşte çim adamları sonunda hazırdı. Ayla ve Bera çok mutlu olmuştu. Onların da artık bir çim adamları vardı. Ayla ve Bera önce sevinse de sonrasında çim adamlarının bir eksiği olduğunu fark etmişlerdi. Babalarının çocukken yaptığı eski fotoğraftaki çim adamla kendi yaptıkları çim adamlarını yan yana koyup incelediler. Sonunda aradaki farkı bulmuşlardı. Babalarının yaptığı çim adamın kafasında çimler vardı ama onlarınkinde yoktu. Yoksa malzeme listesine çim koymayı mı unutmuşlardı? Baba hemen bu farklılığın sebebini anlatmaya başladı. Çim adam da aslında bir bitkiydi. Ayla'nın sevdiği çiçekler gibiydi. Ona da bir çiçeğe bakar gibi bakmak gerekiyordu. Güneş olan bir yere koymak, suyunu vermek ve sevgiyle beslemek. Ayla ve Bera şimdi anlamıştı. Saksıyı kaptıkları gibi pencereye koşmuşlardı. Bera çim adamı güneş alan yere nazikçe bıraktı. Ayla onu suladı. Sonra merakla beklemeye başladılar. Beklediler, beklediler ve yine beklediler. Ayla sonunda dayanamadı ve babasına seslendi.
1: Babacığım, bekledik ama çimler hala çıkmadı.
0: Baba, çocuklarının tatlı sorusuna sevgiyle gülümsedi. Biraz sabretmeleri gerekiyordu. Yani bu saksının başında bekleyerek olmazdı. Daha çok beklemeleri gerekiyordu. Çim adamın biraz zamana ihtiyacı vardı. Ayla, bu çim adama bir isim vermeye karar verdi. Neden ona sabır çiçeği demiyorlardı? Bera da sevmişti bu ismi. Baba da beğenmişti. Çim adamın adı artık sabır çiçeğiydi.

0: 心气马当。
1: Ayla ve Bera bahçeye çıkıp yemyeşil çimenlerin, mis kokulu çiçeklerin, rengarenk kelebeklerin ve kuş cıvıltılarının arasında oyuna daldılar. Körebe bitince hemen sabır çiçeğinin yanına koşmuşlardı. Ama o da ne? Sabır çiçeği hala aynı şekilde duruyordu. Kafasında bir tane bile çim yoktu. Demek ki biraz daha sabretmeleri gerekiyordu. Ayla ve Bera saklambaç oynamaya karar vermiş.

0: olmuştu. Sırayla ebe olmuşlardı. Bir oyuncu ona kadar sayıyordu. Diğer oyuncu saklanıyordu. Ayla ile Bera'nın en sevdiği oyunlardan biriydi bu. Saklambaç bitince hemen sabır çiçeğinin yanına koşmuşlardı. Ama o da ne? Sabır çiçeği hala aynı şekilde duruyordu. Kafasında bir tane bile çim yoktu. Daha ne kadar sabretmeleri gerekiyordu?
1: Babacığım, bekledik bekledik ama bir tane bile çim çıkmadı.
0: Baba çocuklarına sevgiyle sarıldı. Daha çok beklemeleri gerekiyordu. Saatlerin değil, gecelerin, gündüzlerin geçmesi gerekiyordu. Çocuklar bu defa anlamıştı. Saklambaç oynayarak, körebe oynayarak geçecek bir zaman değildi bu. Günler hızlıca akıp geçmiş, Ayla ve Bera sabır çiçeğini neredeyse unutmuştu. Tabii her gün suyunu vermiş, yeterli güneşi alıyor mu diye kontrol de etmişlerdi. Bir sabah tüm aile piknik yapmak için kırlara gitmeye karar vermişti. Tüm hazırlıklar yapılmıştı. Tam evden çıkacakları sırada Ayla oyuncak ayısı Fionk'u unuttuğunu fark etmişti. Fionk, Ayla'nın yeni oyuncak ayısıydı. Onu da yanında götürmek istiyordu. Hemen geri içeri koşmuştu. Tüm aile kapıda beklerken bir ses duymuşlardı. Ayla'nın sevinç çığlığıydı bu.
2: Sonunda! Anneciğim, babacığım!
0: Sabır çiçeği adını verdikleri çim adamları sonunda çim vermişti. Günlerce beklemiş ve sabretmişlerdi. Sonunda sabırları meyvesini vermişti. Ayla ve Bera o gün pikniğe sabır çiçeklerini de götürmek istedi. Günlerdir bekledikleri çimler bugün çıkmıştı ve ondan ayrılmak istemiyorlardı. Anne yavrularının kafasını sevgiyle okşadı. Ayla ve Bera'nın sabır çiçeğine özenle bakacaklarına emindi. Çim adamlarını da yanlarında götürmeye karar vermişlerdi. İki kardeş tüm gün kırlarda oyunlar oynadı. Sonra heyecanla sabır çiçeklerine koştu. Baba, aile albümlerine fotoğraf koymak için Ayla ile Bera'nın sabır çiçeğiyle birlikte bir fotoğrafını çekti. Artık onların da aile albümünde kendi yaptıkları bir çim adamı olacaktı. Çok ama çok mutlu olmuşlardı. İki kardeş tüm gün kırlarda oyunlar oynadı. Sonunda gece olmuş, güneş onlara veda etmiş, ay gökyüzündeki yerini almıştı. Yıldızlar ışıl ışıl parlıyordu. Çocuklar için uyku vakti gelmiş, çatmıştı. Ayla ve Bera yaşadıkları bu güzel günü bir şiirle süslediler. Talaşı koydum bir çoraba, tohumları ektim kafasına. Bekledim akşamdan sabaha, çim adamın saçı oldu sonunda. Emeklerin çiçek açtığı, ailenin birbirine sarıldığı bu güzel gün için şükürler olsun. Ve uyudular. Uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: Mikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Çekil keçi. Ne dediğini anlamıyorum keçi. Sadece çekil.
1: Nerede bu adam ya? Nerede bu adam?
2: Oo, kara gözüm. Her zamanki gibi ellerini arkanda bağlamış. Sağa sola yürüyerek "Nerede bu adam yahu? Nerede bu adam?" diyorsun.
1: Hadi ya. Hep böyle mi yapıyorum ben?
2: Evet. Ve nerede olduğunu biliyorum.
1: Amanın. Gözünü seveyim, söyle tuzsuz.
2: Aha, orada.
1: Allah Allah. Bu adam uzamış. Sündürdün mü, ne yaptın?
2: Yo, ben bir şey yapmadım. Bana normal gibi geldi.
1: Sakal da bırakmış sanki.
2: Sakalı zaten vardı. Dalga mı geçiyorsun?
1: Asıl sen dalga mı geçiyorsun? Bu bildiğin Hacıvat.
2: Bilmediğim Hacıvat da mı var?
1: İyi de ben onu beklemiyordum ki.
2: Hadi be. Şu dünyada senin beklediğin iki şeyden biri Hacıvat. Diğeri yemek saati.
0: Selamun aleyküm ağalar.
2: Ve aleyküm selam Hacıvat.
0: Kara gözüm, yine gözün yollarda. Beni mi bekliyordun yoksa?
2: Ben de öyle sanıyordum ama değilmiş.
0: Aa, kırıldım. Benden başka kim var yolunu gözlediğin?
1: Dursun.
2: Dursun mu?
1: Niye şaşırdınız ya? Sanki yük gemisi bekliyorum dedim.
2: O bile daha mantıklı.
0: Tabii, burada deniz olsaydı.
2: Ne için arıyorsun Dursun Efendi'yi?
1: Bana horon öğretecekti.
0: Horon mu?
1: Hayırdır ya? Bugün dünya şaşırma günü mü? Evet horon. Gördünüz mü, görmediniz mi? Allah Allah.
0: Görmedik.
1: Hah, şöyle oyalamayın beni.

0: Tam 2 dakikadır heyecansız hareketsiz konuşuyoruz. Şu konuşmamızı izleyen olsa sıkıntıdan...
1: Al sana hareket, al sana heyecan.
0: Hareket diye buna derim.
1: Ne oluyor bu hayvana yahu? Anlatsana beygir. Ne oldu, ne oldu? Kim haklı peki? Tahmin etmeliydim. Yürü gidelim.
0: Ne oldu Acıvat? Ne anlattı beygir?
1: Dediğine göre Dursun Efendi'yi burada boşuna bekliyorsun. Yürüyün gidelim.
2: Biz de gidelim Karagöz. Belki yapacak bir şey vardır.
0: Gidelim Dursuz Efendi. Gidelim.
3: Anlamıyorum dedim. Her ne diyorsan umurumda değil. Çekilmeyeceğim.
4: Dursun Efendi. Keçi laftan anlamıyor. Bari sen anla. Geçmem lazım diyorum.
3: Rabbin hesabına gece çekilsin ya. Ben geçeyim, sonra da sen geçersin.
5: Dursun, bırak inadı. Bostanı sulamam lazım. Kuruyacak sebzelerim.
3: Bekle çiftçi. Keçi çekilsin. Ben geçeyim, sonra sen geçip bostanını sularsın.
4: Papağan gibi tekrar edip durma. Keçiyle inatlaşılır mı? Evet dedi galiba.
5: Galiba. Anlamıyorum ki dilini. Karagöz'den başkası da anlamaz.
0: Yettim çiftçi, yettim. Şimdi anlarız derdi neymiş. Anlat bakalım keçi. Nedir mevzu? Çekilmem diyor.
1: Yahu bir torba laf etti. Hepsi bu mu?
0: Gerisini söyleyemem Hacıvat.
2: Söyle ya. Söyle ki sorunu çözelim.
0: Benim inadım kimsenin inadına benzemez. Boynuzu vurdum mu suya ittirmeyi bilirim de... ...yüzmeyi bilip bilmediğini bilmiyorum. Dursun'a bir sorsana. Yüzmeyi biliyor muymuş dedi.
3: Cevap vermeyeceğim.
1: Mantıklı.
2: Yahu Dursun... Aklı başında adamsın. Sen çekil bari. Benim de karşıda işim var.
6: Bekle Dursuz. Keçi çekilsin. Ben geçeyim. Sonra sen geçersin.
0: Bu ne ya? Karo kurmuşlar.
1: Koro denir ona.
0: Koro denir ona. Ama ne kadar önemli.
4: Koro falan kurmadık. Sabahtan beri aynı şeyi söylüyor. Ezberledik artık.
1: Yuh. Bu adam da neyin atmış arkadaş?
2: Ben bunları indirmeyi bilirim de...
0: Aman Dursuz, kütük devrilir maazallah.
1: Dursun Efendi'nin yüzmeyi bilip bilmediği de meçhul.
3: Söylemem.
0: Sormadık. Sanırım bekleyeceğiz.
2: Of.

0: oldu?
1: Geldik mi?
2: Yok.
3: Bu böyle olmayacak. Gidelim, yarın geliriz. İlla ki birinin inadı kırılmış olacak.
1: Bana fark etmez. Ben rahatım.
2: İyi madem Karagöz. Sen bunlara göz kulak ol.
1: He?
2: Dereye düşmesinler.
1: Aha.
3: Kaçarlarsa haber ver.
1: Aha.
3: Elmaları mora boyamayı unutma.
1: Aha.
3: Bülbülleri de tilkiden al. Şehre götür.
1: Aha.
3: 2 metre hendek kazıp 4 deveyi de hendekten atlatmayı zinhar unutma.
1: Hı hı.
4: Geldik mi?
3: Geldik. Kalkın hadi.
5: Şakayı bırakın da şu keçiye söyleyin, çekilsin.
1: Sen söyle. Bize ne?
5: Çekil keçi.
6: Ne dedi?
1: Sen anla. Bana ne?
3: Gelmiyor musun beygir? Tamam, kalabilirsin. Bari sen göz kulağı.

0: Bak ol bunlara. Yok artık.
1: Beygir de kendine benzetmiş.
0: Beygir, çekil oradan. Uy.
2: Ne dedi?
0: Keçiye söz vermiş. Çekilemezmiş.
2: Bu da inatçı çıktı arkadaş.
1: Ben bunlar kadar inatçı sadece 3 kişi tanıdım.
0: Kimmiş onlar?
1: Bunlar işte.
0: Of.
2: Ben dayanamıyorum. Tutmayın beni.
1: Aman.
0: Dur Tutsuz. Bari beygir acı.
2: Çekilin be.
3: Dursun yüzmeyi bilmiyor olabilir.
2: İyi ya. Öğrenir işte.
1: Eyvah.
0: Gitti beygir.
4: Şuna bak ya. Beygiri düşünüyor.
3: Sen sus Dursun. Milleti düşündün mü ki?
1: Dur artık Tutsuz.
0: Düşecek beygirim. Tutsuz dur.
3: Oh.
1: Nihayet. Hayda.
0: Şaka mı bu ya?
2: Bunlar çıldırmış.
3: Yeter be.
0: Ah. Vay be. Bu ne çeviklik Çelebi. Beklemezdim senden.
2: Ben de. Suya düşeceksin diye korktum.
1: Çelebi suya düşmedi ama beni hayretlere düşürdü.
0: Oy, sertim.
3: Yapacak bir şey yok Dursun efendi. Şimdi doğruca mahalleye gidiyorum. Köprüden geçmesi gereken kim varsa gelip benim geçtiğim gibi geçsinler.
1: Bu kadar kolay mıydı ya?
3: Ben de bu kadar kolay olacağını tahmin etmemiştim.
0: Ama güzel taktik.
2: Bizim askerin Dursun'un üstünden geçtiğini düşünsenize.
1: Allah korumuş. Ne oldu çiftçi? Karadeniz'de gemilerin mi battı?
0: Dursun'a sorulacak soru o. Çiftçiye hayırdır çiftçi? Bostanda balcanların mı kurudu demelisin.
2: Balcan ne ya?
0: Yani patlıcan efendim, patlıcan.
1: Sıkıntıdan patlar tabii. Dünkü gibi heyecan olsa da eğlensek.
3: O bir kere olur azizim.
0: Aa, gülelim derken çiftçiyi unuttuk. Hayır olsun inşallah.
5: Bostanda patlıcanlarım kurudu.
0: Ha?
5: Evet, doğru bildiniz. 2 gün sulamayınca kurumuşlar. Sadece patlıcan da değil. Domateslerim, salatalıklarım, biberlerim.
1: Hadi ya. Biz de gülüp durduk çiftçi. Hakkını helal et.
5: Helal olsun.
2: Ah Dursun, ah. Hayvanla inatlaşılır mı?
3: İşte geliyor.
0: Durun ağalar. Bir şey söylemeyin. Biliyorum zaten.
2: Ne yapmayı düşünüyorsun?
0: Önce çiftçiden helallik istemeyi, sonra da müsaade ederse bostanını yeniden yapmayı. Hatta yapana kadar da benim evin önündeki bostandan istediği kadar sebze alabilir.
3: Makul görünüyor.
1: Bence de.
0: Çiftçi düşündüğün kabahat. Hede.
5: Tamam, öyle olsun. Allah razı olsun Dursun.
0: Senden de çiftçi.
1: Dursun!
0: Efendim?
1: Benim horon işi de kaynadı gitti arada.
0: Kaynar mı Karagöz? Öyle güzel öğreteceğim ki. En iyi horonu sen oynayacaksın.
1: Yaşa be!
0: Aman diyeyim çiftçi, köprüden geçmeyin. Keçi oralarda bir yerdedir. Allah korusun.

0: Maç gününe az kaldı arkadaşlar. Antrenmanları sıklaştırmalıyız.
1: Evet. Bu da yetmez bence. Yeni taktikler de bulmak lazım.
2: Kesinlikle. Yeni taktikler bulmazsak hücumda bizi kolayca durdururlar.
1: Defansta da sürekli gol yeriz.
3: Korkmayın. Ben varken kaleye top yaklaşamaz bile.
4: O kadar kendine güvenme.
3: Bence daha çok antrenman yapmak yerine daha çok dinlenmeliyiz.
0: Niyeymiş o?
3: Çok basit. İyice dinlenirsek maçta daha dinç oluruz.
1: Olur mu öyle Aziz? Unutma, son maça çok iyi antrenman yaptığımız için kazandık.
3: O da doğru. Neyse canım, benimki de güzel fikir bence. İsterseniz bir kere de onu deneyelim.
2: Yok, biz en iyisi çalışmayı tercih edelim.
1: Ne duruyoruz o zaman? Hemen antrenmana başlayalım.
0: Dur bakalım şampiyon. Bir şey unutmuyor musun?
1: Yumurluk topu mu? Hemen alıp gelirim.
0: Hayır.
1: Deve kuşları mı? Onları da getiririm.
0: Hayır. Şu anda bizim ne yapmamız gerekiyor?
1: Antrenman. Oho. Bu akşama kadar sürer.
2: Antrenman krizine girdi.
1: Tabii ki yumurtaları toplamamız lazım.
2: Ve satmamız. Onu da unutmayalım.

0: Furkan, dün akşam topladığımız yumurtaları sen mi aldın?
1: Hayır. Niye ki?
0: Çünkü ya birileri yumurtaları almış ya da ben hala uyuyorum.
1: Ne?
0: Sabah kolaylık olsun diye kolileyip kümesin yanına koymuştum.
1: Emin misin buraya koyduğunu?
0: Tabii ki.
2: Belki buralarda

0: bir yerdedir. Arayalım.
1: Hadi. Arkadaşlar, burada kırık yumurtalar var.
0: O zaman kesin birileri aldı. Ve kaçarken de bazılarını düşürüp kırdı.
1: Arkadaşlar, bu köyde kimse böyle bir şey yapmaz. Sakin olun.
0: Belki de başka yerden gelmiştir.
1: Olabilir. Etrafı aramaya devam edelim. Belki bir ipucu buluruz. Buldum. Ne buldun?
2: Bir eldiven. Yumurtaları olan kişinin olabilir.
3: Kesin onundur.
1: İyi de arkadaşlar, bu eldivenleri sadece yumurlop oyuncuları kullanıyor.
3: Demek ki bu yukarı yumurcalıların işi.
4: Bunun hesabını soralım.
1: Sakin olun arkadaşlar. Onlar böyle bir şey yapmazlar. Önce bir işin aslını öğrenelim.
4: Yumurtalarımızı yukarı yumurcalılar aldıysa ne yapacağız?
1: Sakin olun. Cemillerin böyle bir şey yapacaklarını sanmıyorum.
0: Bence de yapmamışlardır. Acele karar verip kalplerini kırmayalım.
2: Haklısınız. Çok dikkatli olmalıyız.
1: Araştırmamızı gizlilikle yapmamız lazım.
4: Bakın bakalım. Kimde eldiven yoksa aradığımız odur.
0: Cemil değil.
1: Hadi at.
0: Burak da değil.
4: Kerim de değil.
2: Ne yapıyorsunuz siz burada? Arkadaşlar gelin buraya. Casusları yakaladım.
3: Arkadaşlar ne yapıyorsunuz burada? Taktiklerimizi öğrenmek için mi geldiniz?
4: Niye öğrenelim sizin taktikleri? Bizimkiler daha iyi.
3: Niye geldiniz o zaman?
4: Bu eldivenin sahibini bulmak için.
2: Benim eldivenim. Nerede buldunuz?
0: Kaybolan yumurtalarımızın yanında.
2: Bir dakika. Benden şüphelenmiyorsunuz değil mi?
1: Hayır canım, tabii ki hayır.
4: Ama yine de insan bir merak ediyor. Eldivenin orada ne işi vardı ki?
2: Maçı kaybettik diye sizin yumurtaları topladığımız için olabilir mi acaba?
4: Doğru ya. Hakkınızı helal edin. Bunu düşünemedik.
1: Of, şimdi yumurtalar alanı nasıl bulacağız?
2: Biz de yardım edelim. El ele verirsek buluruz.
1: Gerçekten mi?
2: Tabii ki. Dost kara günde belli olur.
1: Hadi o zaman herkes fikrini söylesin.
2: Caminin minaresinden anons edelim. Bir daha yumurtaları alma diyelim.
5: Yumurtaların üstüne yapıştırıcı sürelim.
6: Yumurta şeklinde taş koyalım.
1: Arkadaşlar, biraz mantıklı fikirler mi geliştirsek acaba?
2: Bence yumurtaları almak için yine gelecektir.
4: O belli zaten. Bedava yumurtanın tadını aldı bir kere.
2: Kümeslerin yanında gizlice nöbet tutalım. Böylece yumurtaları kimin aldığını görürüz.
1: Harika fikir. Teşekkürler Cemil.
4: İnşallah bu yumurtaları da kaybetmeyiz.
1: Merak etme. Gel sen buraya.
4: Furkan!
3: Ne var Aziz?
4: Plan işe yarayacak mı?
3: Böyle bağıra bağıra konuşursan yaramayacak tabii ki.
4: Tamam sustum.
2: Cemil.
7: Ne oldu Hami?
2: Benim uykum geldi.
7: Ama beklediğimiz kişi gelmedi.
2: Ne zaman gelir?
7: Bilmem. Telefonla arayıp sorayım istersen. Oluyor muydu öyle? Niye aramadınız en başından?
1: Arkadaşlar, lütfen sabırla bekleyelim.
2: Eyvah, uyuyakalmışız. Kalkın.
7: Ne oldu? Yumurtaları almışlar mı?
1: Demek ki endişe edecek bir şey yok.
8: Çocuklar!
7: Ne oldu baba?
8: Yumurtaları siz mi aldınız?
7: Yok.
8: Vay başıma gelenler, gitti güzelim yumurtalar.
1: Dün gece çok gürültü yaptık. Bizi fark etti demek ki.
7: O yüzden de bizim kümese gitti.
1: Bu gece iki kümeste de nöbet tutmalıyız.
7: Ve çok sessizce. Dikkatli olun, geliyor.
2: Yakaladım seni.

0: fish.
1: Bu böyle olmaz arkadaşlar. Ne demek izinsiz yumurta almak?
2: Canı çok istiyorsa gitsin marketten alsın yumurtaları.
3: Ya da gelsin biz uygun fiyattan verelim.
4: Dalga geçmeyi bırakın arkadaşlar. Bu iş ciddi.
3: Tabii. Yumurtalara alışırsa sürekli gelir. Hatta fırsatını bulursa tavukları da yiyebilir.
1: Ne? Tavukları mı? O zaman biz yumurtasız kalırız.
2: Yumurtasız bir yumurcalı köyü düşünülemez.
1: Bence o tilkiye gününü gösterelim.
5: Tuzak kuralım.
3: Ama nasıl?
6: Çukur kazalım, içine düşsün. Üstüne de ağ atalım.
3: Yakalayınca da yumurtaların parasını alalım.
2: Yapmayın arkadaşlar. Siz de gördünüz, çok sevimli bir hayvandı.
1: Ne yapalım, sevimliyse tavuklar daha sevimli.
2: Bence Osman Hoca'ya danışalım.
6: Vefa haklı. Osman Hoca'ya soralım.
7: Peki sizce tilki yumurtalarınızı neden almıştır?
1: Satıp zengin olmak için mi?
7: İlahi Aziz, olur mu hiç öyle şey?
1: Doğru ya hocam. Biz zengin olamıyoruz. Tilki nasıl olsun?
6: Acıktığı için mi?
7: Tabii ki. Peki aç bir hayvanı yakalayıp cezalandırmak bize yakışır mı?
2: Yakışmaz hocam.
5: Ama ne yapacağız hocam? Ya tavuklarımızı yerse?
7: Tok olursa niye yesin?
6: Anladım hocam.
1: Ne anladın? Bize de söyle.
6: Gelin benimle.
8: Tilki bu civarda yaşıyor olmalı.
1: Aferin Cemil. Dahice bir fikir.
5: Tilkinin yumurtalarını alacağız ve ödeşmiş olacağız.
3: Tilki de bizim halimizden anlayacak ve bir daha aynı hatayı yapmayacak.
1: Hayal gücünüze hayranım arkadaşlar.
6: Bu yiyecekleri tilkiye vereceğiz. Karnı doyunca bizim kümeslere gelmek zorunda kalmayacak.
3: Harikasın Cemil. Hem de büyük bir sevap işlemiş olacağız. Yaratılana merhamet edelim ki yaratan da bize merhamet etsin.
6: Bakalım yiyecek mi?
3: Geliyor galiba.
1: İnşallah bu yöntem işe yarar.
2: Sevgi en büyük çözümdür. Bence yarayacak.
3: İnşallah yumurtalar yerinde duruyordur.
5: Yoksa yandık.
9: Hepsi duruyor.
6: Hem de hediyesiyle birlikte.
3: Ne güzel bir hayvan.
6: Evet, bir dahaki sefere daha çok yiyecek bırakalım.
1: Biz daha çok bırakırız, merak etmeyin.
3: Hayır, biz daha çok bırakırız.
1: İlk önce bizim yumurtalarımızı aldı. O yüzden en çok yiyecek bırakmak bizim hakkımız.
10: Öyle bir şey yok Aziz.
5: Arkadaşlar, sakin olun. Hemen rekabete girmeye gerek yok.
1: Tamam, rekabete girmeyelim ama en çok biz yiyecek verelim.
11: Aziz!
1: Tamam, şaka yaptım.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne?

0: Eren! Hey Eren! Hadi uyanma vakti. Eren! Uykucu!
1: Erken kalkmaktan hiç hoşlanmıyorum.
0: Ama uykunu almış olman lazım. Hadi bakalım, okula geç kalacağız.
1: Okula gitmek de çok sıkıcı.
0: Aa, bunlar nereden çıktı şimdi? Hadi yumurta pişir de annen, soğumasın.
1: Yumurta da sevmem. Ha?
2: Hadi kızım, okula geç kalacaksınız.
1: Bugün okula Eren gitsin.
2: Peki ya sen?
1: Ben gitmesem de olur, zaten sıkıcı.
2: Hadi bakalım, uyan da pembe giysini giyip hazırlanalım. Hani en sevdiğin pembe tüllü olan.
1: Pembe elbiseler de çok sıkıcı.
2: Şimdi uykun olduğu için böyle söylüyorsun. Yoksa sen okulu da pembe elbiseni de çok seversin. Kahvaltıda sana bir sürprizim var ama.
1: Kahvaltı neden var?
2: Aa, burada neler oluyor küçük hanım? Hadi kalk bakalım.
0: Börek nefis olmuş. Ellerine sağlık Emel.
2: Afiyet olsun.
0: Bu güzel sofrayı bize hazırladığın için de ayrıca teşekkür ederim.
2: Rica ederim canım.
0: Çocuklar, anneye teşekkür yok mu?
3: Teşekkür ederiz anne.
0: Hadi yumurtadan yiyin. Öyle lezzetli ki gidip tavuğa teşekkür edersiniz o derece.
1: Yemem.
4: Ben de.
0: O zaman sütünüzü için.
1: Yine mi süt?
5: Portakal suyu olsaydı içerdim.
1: Her gün yemek yiyoruz.
0: Küçük kaçaklar ne yapıyormuş burada?
1: Hiç.
0: Neden oynamıyorsunuz?
1: Oyuncaklarımızdan çok sıkıldık da ondan.
0: Hepsinden mi?
1: Hepsinden sıkıldık.
0: Ne yapabiliriz bununla ilgili?
1: Yenilerini alabiliriz.
0: Yeni mi? Aklıma oyuncakla oynamaktan daha iyi bir şey geldi. Bahçede sebze dedektifi oynamaya ne dersiniz? Duyduğuma göre birçok sebze saklanmış. Arayıp bulmamız lazım. Anneniz sıkı sıkı tembih etti. Tüm kaçakları yakalamamız lazım.
1: Sebze toplamak çok sıkıcı.
4: Çok sıkıcı.
0: Oysa ben çok eğleniyordum. Siz bilirsiniz. Merhaba canım, kolay gelsin.
2: Merhaba, sağ ol.
0: Taptaze, mis gibi organik şifa deposu sebzeleriniz geldi efendim.
2: Teşekkür ederim, zahmet oldu.
0: Ne zahmeti, zevkle topladım. Oo, kimler gelmiş? Eren Bey, Ceren Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Taze salatalıklarım var.
1: Yemem. Ben de.
0: Hey, nereye? Daha karpuz kesecektik.
2: Çocukların nesi var böyle? Sabahtan beri bir türlü memnun olamadılar. Küçük bir hatırlatmaya ihtiyaçları var gibi.

0: Bence de. Her şey hazır değil mi? Çağırıyorum.
1: Olur.
0: Çocuklar, gelir misiniz?
1: Aman da aman, kimler gelmiş?
0: Gelin, oturun bakalım.
1: Adem, bu evden çok sıkıldım. Diyorum ki burayı satsak da daha küçük bir eve geçsek. Bu ev beni çok yoruyor.
2: Daha küçük ev mi?
1: Evet canım, çok sıkıldım.
2: Ama evimiz çok güzel. Benim odam var, kardeşimin odası var. Misafirimize bile oda var, çok iyi bir ev.
0: Ben de bahçede çok yoruluyorum. Bahçesi olmayan bir ev ne kadar da rahat olurdu.
2: Bahçemiz de çok güzel bence.
1: Ama çok sıkıldım çocuklar. Hep aynı çiçekler, hep aynı korkuluk.
2: Evimiz ve bahçemiz çok güzel anne. Korkuluğu hep birlikte yapmıştık, hatırladın mı? Sen de çok sevmiştin. Çiçeklerin de çok güzel anne.
0: Düşündüm de Emel, şükretmeliyiz.
1: Galiba haklısın Adem. Ah, aklıma ne geldi? Şükür oyunu oynayalım mı?
2: Evet.
0: Şükretmek ne demek biliyor musunuz?
2: Evet, Allah'a teşekkür etmek demek, öğretmenimiz söyledi. İnsanlara teşekkür ederiz, Allah'a şükrederiz.
0: Aferin sana.
1: O zaman hadi şükrettiğimiz şeyleri çizelim. Bakalım kutuyu doldurabilecek miyiz?
2: Ben çok çizerim. Ben büyük olduğum için daha çok çizerim.
1: Hadi o zaman başlayalım.
0: Boyalar hazır.
1: Üç deyince aynı anda. Bir, iki, üç.

0: Ve bitirdim. Ben de.
1: Yani aslında bitmedi ama şimdilik bitirmiş olalım.
2: Allah'ın bize verdiği o kadar çok şey var ki yazmakla çizmekle bitmez.
1: Nelere şükretmişiz çok merak ediyorum. Hadi kutudan seçip bakalım. Hadi bahçeye çıkalım.
0: Bahçeyi sevdiğini biliyordum. Hadi hemen başlayalım. Ben herkesin neye şükrettiğini hemen bilirim.
3: Ben de.
0: Ben de.
2: Sakin ol şampiyon. O kadar da kolay değil. Ha?
1: Burnuma başka bir oyunun kokusu geliyor ama hayırlısı.
2: Bildiniz Adem Bey. Size kocaman bir alkış.
3: Ne oynayacağız anne?
2: Kutudan bir resim çekip konuşmadan pandomimle anlatacağız.
0: Sessiz film gibi mi yani?
2: Evet canım. Aynen öyle.
1: Hadi başlayalım.
0: Aa, çok kolay. Başlıyorum.
1: Aman Allah'ım, bir aslan Emel. Roar! Kış, kış, aslan. Hadi git buradan ormanına.
0: O yemek baba.
1: Öyle mi? Bir an aslanlar bastı burayı sandım.
3: Yediğimiz yiyecekler için Allah'a şükrederiz.
1: Bahçemizdeki sebzeler dahil mi peki?
0: Evet, bütün yiyecekler için şükretmeliyiz baba.
1: Hmm, demek öyle.
2: Oo, çok güzel. Allah'ım, bahçemiz için ve bize verdiğin tüm yiyecekler için sana şükürler olsun.
4: Amin.
2: Uyumak. Uyuyabildiğimiz için şükürler olsun.
1: Yumuşacık yastığımız ve yatağımız için şükürler olsun.
0: Vun vun vun vun.
3: Oyuncak arabalarımız için şükürler olsun.
1: Hem oyuncaklarımız hem de gerçek arabamız için şükürler olsun. Kahve. Kahve için şükrederiz.
3: Buldum. Çiçekler için şükrederiz.
0: Evet. Mis kokulu çiçekler için sana şükürler olsun Allah'ım.
2: Şükredecek ne çok şey varmış değil mi? Anlat anlat, daha bitmedi. Şükretmeyi hatırlamak bile bizi ne kadar mutlu etti.
1: İnsanlara teşekkür etmek, Allah'a şükretmek bizi daima mutlu eder çocuklar. Sahip olduklarımızın kıymetini bilmeli ve şükretmeliyiz.
3: Şey, kutudan henüz çıkmadı ama ben okulum ve öğretmenlerim olduğu için de şükrediyorum.
1: Ne güzel.
3: Hatta onları özledim.
0: Ben de arkadaşlarım için şükrediyorum. İyi ki varlar.
3: Siz de iyi ki varsınız.
2: Siz de iyi ki varsınız canlarım. Sizin gibi çocuklara sahip olduğumuz için ne kadar şükretsek az.
1: Ama çok duygusal olduk. Bu duygusal havayı biraz dağıtalım.
3: Bu şükürcülük oyununu her zaman oynayalım anne. Ben çok sevdim. Bir de pembe elbisemi de seviyorum.
2: Tamam canım. Sık sık oynarız.
1: Ablam mı?
3: Halam.
0: Halam için de şükürler olsun.
3: Evet canım halam.
0: Halam neden mutfakta anne?
2: Bize bir sürprizi varmış.
3: Mutfakta olduğuna göre yiyecek bir şey.
0: Acıkmıştım tam da.
2: Tada!
0: Ne? Çikolatalı süt.
3: Cevizli kurabiye en sevdiğim.
1: Benim de.
2: Eline sağlık abla ama zahmet olmuş.
5: Zahmet olur mu hiç? Hem bunlar öyle normal zaman kurabiyesi değil.
1: Ne kurabiyesi abla?
5: Şükür kurabiyesi Adem. Şükür kurabiyesi.
0: Ha? Şükür mü?
5: Evet balım. Bahçemdeki kayısı ağacını biliyorsunuz.
1: Hani şekerpare olan.
5: Evet.
2: Hani bir türlü meyve vermeyen.
5: Evet işte o. Ne oldu dersiniz?
3: Ne?
5: Meyveye durdu. Yani ağaçlar meyve verecek.
1: Ya.

0: Hadi gözün aydın.
1: Nasıl sevindim. Allah'a şükür kurumamış. Bunu görünce sevincimi paylaşmak için hemen kollarımı sıvadım. Allah beni sevindirdi. Ben de kuzularımı sevindireyim dedim.
2: Ellerine sağlık.
0: Hadi biz.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Acıktınız mı? Tamam, ambara gidip yem alayım biraz. Bekleyin burada bakalım hamarat tavuklarım. Hmm? Hay Allah, anahtarı kapının dışında unuttum. Kimse yok mu? Kimse yok mu?
1: Uçuyor, uçuyor kara hindiba.
2: Kırdaki bütün kara hindibaları topladım.
3: Elhamdülillah. Bahar geldi. Hava hala serin. Bu havada ne güzel uyunur. Ama rahat bir uyku için birkaç şey gerekiyor. Battaniyem.
4: Temtem hala uyukluyor. Biz en iyisi ikimiz gidelim pikniğe Mirmir.
5: Olur. Kıra gidelim kıra. Mis gibi kravası var. Ne de güzel olur.
3: Hayır, uyuyamıyorum. Hala bir şey eksik. Bahar ayında gelirdi hep. Bülbül, sen de geldiğine göre rahat bir uyku çekebilirim.
0: Sesimi duyan yok.

0: Jo, kommer. Belki.
1: Bu ses de nereden geliyor?
2: Hay Allah, ortalarda kimseler de yok.
3: Yardım edin. Hı? Kimse yok mu?
2: Bu Mert'in sesi. Anahtarını düşürmüş.
1: Ama başka giriş yok ki.
2: Unuttun mu Mirmit? Ben bir köstebeğim. Toprağa deler geçerim.
0: Neler oluyor? Köz köz. Aa, inanamıyorum. Anahtar. Akıllı köstebek. Hı-hı. Teşekkür ederim. Allah'ım, sonunda özgürüm çok şükür. Özgürlük gibisi yok.
4: Mert abi.
5: Bize bir oyunu öğreteceğini söylemiştin, hatırladın mı?
0: Aa, tamam hatırladım. Mert benim adım, sözümü tutarım.
2: İnanmıyorum. Temtem.
6: İyi misin Temtem? İyi misin? Aç bakayım gözünü. Havaya bak. Allah Allah. Bir sorun yok gibi. Ama sen neden uyumuyorsun?
7: Aha, uyku tutmadı.
2: Bu nasıl olur? Uyku seni tutmasa sen uykuyu tutardın. Bu işte bir iş var.
0: Oyunumuzun adı Bülbül Kafeste Çocuklar. Önce birimiz bülbül olacağız.
4: Ben, ben. Cik cik cik cik. Cik cik cik cik cik.
0: Tam bülbül ozan. Geç bakalım ortaya.
5: Bülbül kafesteyse ve ozan bülbülse.
8: Ha, o zaman biz de kafes oluyoruz.
0: Aferin çocuklar. Oyunu neredeyse çözdünüz. Tut Ece.
4: Hey, bülbül artık özgür. Bülbül artık özgür.
0: Yeni bülbülümüzü seç bakalım.
4: Can yeni bülbül. Geç bakalım ortaya.
9: Bülbül kafeste. Bülbül kafeste.
8: Bülbül uçuyor. Bülbül özgür. Bülbül özgür. Ve yeni bülbül.
9: Bülbül kafeste. Bülbül kafeste.
5: Bülbül kafeste. Bülbül kafeste değil. Yardım. İşte bakın.
0: Bu gerçekten bir bülbül.
8: Zavallı bülbül. Ne yapacağız şimdi?
0: Ben onu Baytar amcaya götüreyim. Siz Efelerin bahçesinde beni bekleyin.
8: Baytar neresi?
5: Hayvanların doktoruna Baytar denir dostum.
8: Hadi ne duruyoruz? Bülbül çok yorgun görünüyordu. Ona geldiğinde bakabileceğimiz bir yer ayarlayalım.
6: Temtem, sabahtan beri tepemizde geziniyorsun. Uyusana.
7: Uyku tutmuyor. Bir şeyler eksik sanki.
2: Bahar ayında battaniyen olmadan uyuyamazsın. İşte bak burada. Allah aşkına biraz uyu.
7: Oh.

0: Bülbül iyi mi Mert abi?
1: Aslında çok iyi. Sadece kanadı burkulmuş. Birkaç saati iyileşir dedi Baytar.
2: Ve bülbülümüz artık hiç yorulmayacak. İşte yeni evi.
3: Kafesin içini güzelce temizledik.
4: En lezzetli yemleri de koyduk.
0: Suyu da tamam.
1: Şu an bülbül yorgun. Biraz dinlense iyi olur.
5: Uyusun da büyüsün ninni. Hadi temtem. Hadi. Şşt, göz göz. Temtem uyudu mu? Kadife sesimle ne güzel ninniler söyledim. Artık uyumuş olmalı.
6: Evet evet. Bir saattir dinliyoruz. Ama işe yaramıyor. Temtem hala uyumadı. Bunun başka bir yolu olmalı.
3: Aa, işte ötüyor.
1: Artık kendini iyi hissediyor olmalı.
0: Hisseder tabii. Ona harika bir ev yaptık. Bence burada hep mutlu olacak.
1: Sanmıyorum Ozan. Onun evi ağaçların dalları. Bülbül özgür olmak istiyor.
2: Ama burada isteyebileceği her şey var.
1: Yine de bülbül kafeste mutlu olmaz. Çünkü gökyüzünü özler. Bülbülü altın kafese koymuşlar. Yine de vatanım da vatanım demiş.
3: Ne demiş?
1: Yani ona sağladığımız bu kolaylıklardan, bu harika kafesten daha çok sevdiği bir şey var.
7: Aa, özgürlük!
2: Madem özgür olmak istiyorsun minik bülbül, çık bakalım.
7: Bülbül kafeste.
0: Özgür olmak herkesi mutlu eder. Bülbülü de.

0: Bülbül mü? Tek sorun bu muydu? Bilseydim bülbül gibi öterdim. Cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik.
1: Mirmir, sus lütfen. Yoksa sabaha kadar Temtem'i uyutmaya çalışırız.

0: Sözümüzü tutmalıyız.
1: Tamam, çevir.
2: Dur, oku, oku. Döndür.
3: Kumbara, para.
1: Hadi.

Ainda, ainda, ainda, oh!

0: Mısır.
1: Ha?
0: Mısır.
1: Ha? Hı. Ha?
0: Mısır.
1: Ha? Ha?
0: Mısır. Mısır. Hop, hop, hop, hop, hop, hop.
2: Çiçek.

0: check.
1: Back there.
2: Same it.
3: Catch!

Huh?

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, o küçük hafız bir tane. Tabii tabii işte.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir portre.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane.

0: devam edin.
1: Bu tam benim işim.
0: İşte benim ekibim. Evet benim duyarlı ve hassas dostlarım. Bugün yine heyecan dolu bir konuyla karşınızdayım. Tahminlerinizi alayım. Ne? Tahmininiz yok mu? Tamam. Size bir ipucu. Teleskopçum, bir ipucu alabilir miyiz?
1: Elbette tilki. İpucumuz harita.
0: Evet, harita dedi teleskop. Bildiniz mi? Yoksa biraz daha ipucuna mı ihtiyacınız var? Öyleyse tamam, bir ipucu daha. Teleskop.
1: İkinci ipucumuz sandık.
0: Woohoo! İşte bu iyi bir ipucu. Bu ipucundan sonra bilemedim demeyin artık. Evet, hazine.
1: Kestik. Harikaydın tilki.
0: Teşekkür ederim teleskop. Gerçekten güzel bir giriş oldu.
1: Kesinlikle, evet. Haritamız nerede?
0: Yolda.
1: Yolda mı?

0: Hop. Evet, harita burada.
1: Bak bakalım, nasıl bir harita?
2: Sağ olun ya, iyiyim ben. Bir şeyim yok yani. Sorduğunuz için...
0: Haberci ya, günde 5 kere böyle geliyorsun zaten. Amma duygu sömürüsü yaptın.
2: Yok ya, ne duygu şeysi yapacağım?
1: Haberci, şu hazineyi bir bulalım, sana kartal kanadı alacağım.
2: Kartal kanadı mı?
1: Evet, hem de kocaman.
0: Hep yumuşak iniş yapacaksın.
2: Canım arkadaşlarım benim.
0: Evet, duyarlı dostlarım. Haritamız elimizde. Diyor ki, hazineyi aramaya giderken yanınıza eldiven ve torba almayı unutmayın.
1: Ne alaka? Belki sandık yerinden kalkmıyordur. İçindekileri torbaya koymamız gerekiyor olabilir.
0: Eldiveni de hazineye zarar vermememiz için istiyordur.
1: Oku oku.
0: Diyor ki, hazineye ulaşmak için bazen uzun yollar kat eder, ağır yükler taşırsınız.
1: Peki eldiven ve torbayı nereden bulacağız?
0: Bu işi çözse çözse...
3: Kurye çözer!
4: Çantamda her zaman eldiven ve torba olur benim. Merak etmeyin.
0: Evet duyarlı dostlarım, heyecan dorukta. Gizemli bir dostumuzun gönderdiği gizemli bir haritayla gizemli bir yolculuğa çıktık. Bakalım neler olacak? Takipte kalın.
1: Hakikaten.

0: Tilki, bu gizemli dostumuz kim ve bize nasıl ulaştı?
1: Kim olduğunu bilmiyorum. Gizemli biri ve gizemli bir mektup gönderdi. Haritaya göre buralarda bir yerde

0: Bunun burada ne işi var?
1: Ah şu çevreye duyarsız canlılar.
2: Burada bırakamayız bu çöpü. Alalım.
3: Doğayı korumak yine bize düştü. Peki ne yapacağız? Etrafta çöp kutusu yok.
1: Bunlar iş görür.
2: Harika. Şimdilik kullanalım. Buradan sağa dönüyoruz. Yapma. Bu kadar da olmaz ki. Çevreyi ne hale getirmişler?
0: Zaten gidiyoruz. Yolda denk geldiğimiz çöpleri toplayalım bari.
1: Evet. Elimize bir yapışacak sanki.
2: Yapıştı.
3: Bu domates salçası mı yoksa biber salçası mı?
2: Ne yapacaksın haberci? Domates salçası konservesi için ayrı, biber salçası konservesi için ayrı torban mı var?
3: Yok.
1: Tilki haklı. Çöp işte.
3: Yazık şu doğaya.
2: Neredeyse geldik çocuklar. Haritaya göre sandık şu kayanın hemen arkasında.
0: Oo, gelmişiz bile.

0: İşte bu olmalı. Kağıtta yazıyordu ya. Hazineye ulaşmak için bazen ağır yükler taşırız diye.
1: Doğru. Bu taşlar da yeterince ağır görünüyor. İşte hazine sandığı.
2: Hey!
1: İşte hazine çok yakınımızda sevgili dostlarım. Hazır mısınız?
3: Evet.
1: İzleyiciye sordum kurye.
3: Ben de izliyorum işte.
0: Hadi çocuklar açalım artık sandığı. Ne varmış ne varmış?
3: Bu da ne?
0: Aa, bir de not var.
1: Sevgili duyarlı tilki ve onun duyarlı arkadaşları. Eğer bu kupayı aldıysanız görevi tamamladınız demektir. Teşekkür ediyorum. Evet, teşekkürümüzün bir nişanesi olarak bu kupa size. Yani en iyi doğa severlere. Bu hediyeyi doğanın en çok kirletildiği güzergahtan gideceğiniz şekilde sakladım. Ve eminim ki bu yolu güzelleştirmeden geçmemişsinizdir. Hepinize teşekkür ederim. Doğa sever bir dostunuz. Evet duyarlı dostlarım, aslında bize verilen en büyük hediye doğanın kendisidir. Kıymetini bilelim.

0: oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta. Miş
1: mış mış miş. Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş? Miş,
2: buradaymış. Miş,
1: ne güzelmiş. Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
1: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
1: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Kolay gelsin anne.
1: Sağ ol Linacığım. Ödevler bitti mi?
2: Hı hı.
0: Hepsini bitirdim.
1: Aferin benim güzel kızıma.
0: Anne, patates var mı?
1: Var. Canın patates mi çekti?
0: Yemek için değil.
1: Ya ne için?
0: Bugün okulda öğretmenimiz patates baskısı yapmayı öğretti. Çok eğlenceliymiş. Birlikte yapalım mı?
1: Olur. Ben de çok severdim patates baskısı yapmayı.
0: Sen de mi biliyorsun?
1: Ne sandın küçük hanım? Biz de çocuk olduk herhalde.
0: Doğru, unutmuşum.
1: İşte patatesler. Al bakalım.
2: Ha? Patates mi yiyeceğiz?
0: Yaşasın. Onlar yemek için değil.
3: Ha? Ne için?
0: Öğrenmek istiyorsan izlemen gerekecek. Aa, anne, biz baskı yaparken arkadaşlarıma da gösterelim mi? Onlar da öğrensinler.
1: Güzel fikir.
3: Hiçbir şey anlamadım. Neden patatesi yemiyoruz ki?
1: Benim oğlum acıkmış galiba.
3: Acıktım.
1: O zaman şöyle güzel bir kumpire ne dersin?
3: Kumpir mi? Tamam derim.
1: Patatesten hem kumpir hem de patates baskısı yapacağız.
4: Yaşasın!
1: Evet, ikiniz de mutlu olduğunuza göre hadi iş başına.
0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Yine harika bir tarifle karşınızdayım. Annem Tuba Sultan'la ve kardeşim Tuna'yla kumpir yapacağız. Çok lezzetli olacak, değil mi Tuba Sultan?
1: Allah'ın izniyle inşallah şefim.
3: Ağzım sulandı bile.
0: Sadece bu da değil. Ayrıca patates baskısı da yapacağız. Çok eğlenceli olacak. Hazırsanız hadi patateslerinizi kapıp gelin. Başlıyoruz. Evet, söz sende Tuğba Sultan.
1: Şefim, ben derim ki zaman kaybetmemek için önce kumpirlik patatesleri fırına koyalım. Onlar pişerken biz de patates baskımızı yaparız. Ne dersin?
0: Harika fikir sultanım.
3: Hadi hemen fırına atalım da pişsinler.
0: Ama önce her zamanki gibi elleri yıkıyoruz.

0: Arkadaşlar, ellerimizi ve patatesleri iyice yıkadık.
1: Evet şefim. Patatesleri kabuklarıyla pişireceğimiz için iyice yıkamamız gerekiyor.
2: Ne kadar büyük patatesler.
0: Kumpir için en büyüklerini seçtik.
1: Şimdi bu patatesler fırına gidiyor. Büyük oldukları için pişmeleri uzun sürecek.
2: Uzun mu? Of!
0: Merak etme Tuna. Patates baskısı yaparken öyle eğleneceksin ki zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksın. Arkadaşlar, hadi siz de bizimle yapın. Evet arkadaşlar, patates baskısı için kağıt, boyalar ve patatesler hazır. Bu patateslerle harika resimler yapacağız.
2: Peki nasıl yapacağız?
0: Önce patateslerden kalıplar yapacağız. Patatesi ortadan ikiye kesmekle başlıyoruz. Bu iş tabii ki Tuba Sultan'da.
1: Evet. Tamam.
0: İşte oldu şefim.
2: Bu patatesle nasıl resim yapacağız? Bir türlü aklım almıyor.
0: Birazdan anlayacaksın. Şimdi birer kalem alıyoruz ve istediğimiz bir şekli patatese çiziyoruz. Mesela ben çiçek çizeceğim. Bir yuvarlak ortaya. Etrafına yapraklarını da çizeyim. İşte oldu.
2: Aa, çok güzel oldu.
0: Peki sen ne çizeceksin?
2: Bilmem ki. Aklıma bir şey gelmiyor.
0: Mesela yıldız çizebilirsin. Ay da çizebilirsin. Balon çizebilirsin. İstediğin her şey olur.
2: Ne çizsem acaba?
1: Ben buldum. Bir kalp çiziyorum.
0: Aa, harika fikir.
2: Ben de buldum. Bir yuvarlak çizeceğim.
0: Sadece yuvarlak mı?
2: Evet, aklıma süper bir fikir geldi.
0: Neymiş?
2: Söylemem. Resmin bitince görürsün.
0: Peki, hadi çiz.
2: İşte oldu.
1: Bakın, benim kalbim nasıl olmuş?
0: Çok güzel olmuş anne. Tıpkı gerçek kalbin gibi.
1: Seni cimcime. Ne güzel konuşuyorsun sen öyle. Benim kalbim güzelse içi önce Allah, sonra sizlerin sevgisi olduğu için.
2: Şimdi ne yapacağız?
0: Şimdi çizdiğimiz şeklin dışında kalan patatesi biraz keseceğiz. Böylece şekli boyayıp kağıda bastığımızda şekil kalıp gibi olacak. Tuba Sultanım, işin içine bıçak girdiği için bu iş sende.
1: Anlaştık şefim. Önce şeklin kenarlarını bıçakla kesiyorum. Çok değil, bir parmak kadar. İşte böyle. Şimdi de patatesi enine kesiyorum. Yine bir parmak kadar. Ama şekli kesmemeye dikkat ediyorum. Sadece şeklin etrafından biraz çıkaracağım. İşte oldu. Kalp şekli çıktı. Bakın, kalp daha dışarıda. Ama patatese birleşik. Bu kalıp hazır.
0: Harikasın Tuba Sultan. Tıpkı öğretmenim gibi yaptın.
2: Anne, hadi benimkini de.
1: Ver bakalım. İşte yuvarlak kalıp. Bu da çiçek kalıbımız.
0: Kalıplarımız hazır olduğuna göre artık boyayıp baskı yapabiliriz. Herkes kalıbını istediği renge boyasın.
1: Anlaştık.
2: Bakın, ben maviye boyadım.
0: Çok güzel oldu Tuna.
2: Senin çiçeğin de güzel olmuş abla.
0: Sağ ol. Hadi şimdi patates kalıplarını kağıda basalım. İyice bastır. Boya kağıda iyice geçmeli.
2: Tamam.
0: Hadi şimdi kaldıralım.
2: Vay, ne kadar güzel oldu.
1: O zaman ben de buraya kalbimi koyayım.
0: Çok güzel oldu. İşte arkadaşlar, patates baskısı budur. Bu teknik sayesinde istediğiniz şekillerle harika resimler yapabilirsiniz.
2: Gerçekten çok eğlenceliymiş. Abla, kalıbı başka renklere de boyayabilirim değil mi?
0: Evet, her seferinde patatesini iyice temizlersen istediğin renge boyarsın. Renkler birbirine karışmaz.
2: Anladım. Bu kalıpla hemen bir resim yapacağım.
1: Oo, patatesler pişmiş. Sen resmini yaparken biz de kumpiri yapalım.
0: Arkadaşlar, tezgahı temizledik ve tekrar ellerimizi yıkadık. Kumpir yapmak için hazırız.
1: Aynen öyle şefim.
0: Peki, önce ne yapıyoruz sultanım?
1: Önce patateslerin içini açıyoruz.

0: İşte. Tamam. İşte böyle. İçlerine malzemeleri koymak için biraz da aralıyoruz.
1: Aa, patatesler hala çok sıcak.
0: Tereyağın erimesi için patateslerin sıcak olması gerekiyor.
1: Arkadaşlar, kumpire önce tereyağını koyarak başlıyoruz. Her birine birer kaşık. Bu sana. Bu sana. Bu da sana. İşte oldu.
0: Harikasın şefim. Şimdi tereyağıyla patatesi iyice karıştırıyoruz.
1: Bakın arkadaşlar, tereyağı eridi ve patatesle karıştı. Şimdi sırada ne var Tuğba Sultan?
0: Sırada kaşar peyniri var.
1: Rendelenmiş kaşar peynirini de aynı tereyağı gibi koyup karıştıracağız.
0: Tamam. Evet.
1: Eşit koydun mu anne?
0: Evet şefim, çok iyi iş çıkardın.
1: Kaşar peyniri de eridi. Bakın, patates artık krema gibi, daha yumuşak.
0: Artık diğer malzemeleri koyabiliriz.
1: Arkadaşlar, kumpirinize istediğiniz malzemeleri koyabilirsiniz. Hangilerini seviyorsanız. Biz mısır, turşu ve çekirdeklerini çıkardığımız siyah zeytin koyacağız. Evde bunlar vardı. Tüm malzemeleri koyduk. Şunlara bakın, harika görünüyorlar, öyle değil mi? İşte ev yapımı kumpirlerimiz hazır. Hem çok lezzetli hem de çok sağlıklı. Biz kumpiri çok seviyoruz. İnşallah tarifimizi siz de sevmişsinizdir. Eğer kumpiri denerseniz ve patates baskısı yaparsanız fotoğraflarınızı göndermeyi unutmayın. Hoşça kalın.
0: Allah'a emanet olun.

0: Mis gibi kokuyorlar. Bakın, resmimi bitirdim.
1: Harika olmuş oğlum.
0: Bak anne, bu ben, bunlar da toplar. Hayalimi çizdim.
2: Hayalin mi?
0: Gökten yağmur yerine top yağıyor.
1: Demek hayalin bu.
2: Aman dikkat et Tuna, toplar başına düşmesin.
0: Aa, bunu düşünmemiştim. En iyisi kafama bir kask çizeyim.
1: İyi fikir.
0: Ama yemekten sonra. Önce kumpir.

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik

0: Doğru ya.
1: Hayırdır? Küs müyüz?
2: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
2: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür iki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
2: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: amigdala. Olacak iş değil.
1: Olmuş işte. Haftaya ertelendi. Artık öfkelenmeyi bırak.
0: Bu kadar hazırlık. Şu çantalara bak. Ne oldu şimdi? Hepsi Mehmet yüzünden.
1: Mehmet'e de çok öfkeli konuştun Yaman. Yarın özür dilemelisin bence.
0: Hiç de bile. O bütün sınıftan tek tek özür dilemeli.
1: İsteyerek yapmadı sonuçta. Ah, şu çantaları da bahçeye bıraksak ya artık. Kaplumbağa gibi taşıyoruz.
0: Düşünsene, tam bir hafta ertelendi kampımız. Profesör.
2: Hoş geldiniz çocuklar. Yaman, öfkeli gibisin. Her şey yolunda mı?
0: Profesör, sınıf arkadaşımız Mehmet. Yo, ben anlatmayacağım. Lütfen Civan, sen anlat.
1: Sakin ol dostum. Şöyle oldu profesör. Bugün sınıfça kampa gidecektik. Öncesinde öğretmen atık kağıtları geri dönüşüme atmamızı istedi. Mehmet de tüm sınıfın izin kağıtlarını yanlışlıkla çöpe attı.
0: Anladığımızdaysa çöpler çoktan çöp kamyonuyla gitmişti. Tabii izinlerimizde.
2: Ve geziniz de iptal oldu.
0: Onca hazırlık boşa gitti. Ah Mehmet ah.
2: İsteyerek olmamıştır. Hem her şeyde vardır bir hayır. Şöyle bir fikrim var. İsterseniz bu akşam bahçede kamp yapabiliriz.
0: Oo, sahi mi? Yaşasın!
1: Annem, anneme haber verelim.
2: Elbette. Ailelerinizi arayıp izin alırım.
0: Yaşasın! Dur, şu çubuğu tutacaksın Civan.
1: Oldu. Oldu. Bu kez tamam.
0: Evet dostum. Çok güzel oldu. O da ne?
1: Bu nasıl bir şey?
2: Çocuklar. Benim ben. Yaman, Civan korkmayın.
1: Ödümüz patladı.
0: Biraz önce değişik bir gölge gördük.
1: Böyle çalı gibi kolları vardı.
2: Demek çalı gibi. Şu ağacın dalları gibi mi?
0: Evet. Tabii ya.
1: Ah, nasıl da korktuk. Sadece ağacın gölgesiydi.
0: Neyse ki ben çok korkmamıştım.
1: Tabii. Çadır korkudan kafamıza yıkıldı. Bayağı da korktun dostum.
0: Tamam, itiraf ediyorum. Azıcık korktum.
2: Mutluluk, öfke.

0: neşe ve korku gibi duygular her birimizde var çocuklar. Yaşadığımız olaylara göre duygularımız değişir. Ve beynimizde minik badem kadar bir yapı var. Bütün duyguları o yönetiyor.
1: Badem mi?
0: Yani badem kadar minik ama çok etkili bir duygu yöneticisi.
2: Bu harika. Çok merak ettim şimdi. Bu yönetici çok heybetli, kocaman olmalı.
0: Beni takip edin. Yeni simülasyonumuzu bugün bitirdim.
1: Duyguların yöneticisi, biz geliyoruz. Kaşif! Başlıyor yeni keşif.
2: Bu beyin.
0: Evet Civan. Beynimizin özel bir bölgesinde duygularımızın yöneticisi var. İşte karşınızda amigdala. Bakın, beynimizin her iki yarım küresinde birer tane bulunuyor.
2: Gerçekten de bademe çok benziyor.
0: Amigdala, beynimizin duygularla ilgilenen küçük kahramanıdır.
1: Sabah Mehmet'e öfkelendim. Amigdala mı devreye girdi?
0: Aynen öyle. Amigdala, korku, öfke, mutluluk gibi birçok duyguda devreye girer. Ve bu duyguların nasıl hissedileceğini anlamamızı sağlar.
2: Bu nasıl oluyor ki?
0: Mesela tehlike algılandığında amigdala devreye girer. Kalp atışını hızlandırır, kaslarını hazırlar, hatta seni terletir.
2: O zaman korktuğumda sadece ürkmüyorum. Beynim tehlikeyi algıladığında korku duygusunu salıyor.
0: Aynen öyle.
2: Aa, mesela haftaya matematik sınavım var. Geçen sınavda düşük not aldım. Oldukça kaygılıyım. Bunu da mı amigdala yapıyor yoksa?
0: Evet. Bu küçük yapı yaşadığımız olayları duygularımızla eşleştirerek onları hatırlamamıza neden olur. Tıpkı düşük not aldığın matematik sınavı sonrası hissettiklerini sana başka bir sınavda yeniden hatırlatması ve o sınavda daha kaygılı hissetmen gibi.
1: Kaygılanma dostum. Bu sefer epey çalıştık.
2: Haklısın Yaman. Bu sefer çalıştık. Daha iyi not alacağım inşallah.

0: Sonra kendimi gölde buldum.
1: Sonra?
0: Arkası yarın.
1: Aa, bu nasıl olur profesör?
0: Reklam arası diyebiliriz evlat. Şimdi size bir sürprizim var.
1: Nedir, nedir?
0: Bekleyin, getiriyorum.
1: Bugün yıldızlar ne kadar parlak. Aha, gördün mü Civan? Bir yıldız kaydı. Hani, nerede, nerede? Bak, gitti bile. Hay Allah, kaçırdım desene. Bugün sonunda kamp yapabildik. Çok da güzel geçti. Yarın Mehmet'ten özür dilemelisin dostum. Çok öfkeyle hareket ettin. Haklısın. Öfkeme yenik düştüm. Yarın ondan özür dileyeceğim. Bak bak, yine yıldız kaydı. Hepsini nasıl görebiliyorsun? Ben yine göremedim.
0: Bir de bununla bakmayı deneyin.
1: Bir teleskop. Önce ben. Hayır, nedenmiş? Ben bir kez bile yıldız kaydığını görmedim. Haklısın dostum. Al sen bak önce. Sonuçta benim yıldızların kaydığını görmem için teleskoba ihtiyacım yok. Gözlerim çok iyi görüyor maşallah. İşte ben de gördüm. Bir yıldız daha kaydı. Hani nerede, nerede? Tüh, bu sefer de ben kaçırdım desene. Teşekkürler profesör. Bu çok güzel bir kamp oldu.
0: Ne demek çocuklar? Güzel bir anı olmasına sevindim. Dilerim amigdalanız bu anıyı

0: Hocam eşeğe bu sabah yemini verdin değil mi?
1: Bugün senin sıran değil miydi?
0: Hayır hocam. Bugün senin sırandı. Eşeğe yemini verir misin?
1: Sen bugün ver, ben yarın veririm.
0: Hocam. Eşeğe yemini verir misin hocam? Lütfen.
1: Ah, eşeğe yem, eşeğe yem.
2: Hocam, sultanımız sizi sarayına davet ediyor.
1: Beni mi?
2: Kendisi bazı konularda sizden danışmanlık yapmanızı istiyor. Yarın sizi almaya geleceğiz. Selametle.
1: Duydun mu hatun? Sultan benden danışmanlık yapmamı ister.
0: Bu harika.
1: Hemen çarşıya gidip üst baş alayım. Askerler geldiğinde hazır olmalıyım.
0: Eşeğin yemi?
1: Hallederiz onu sonra.

0: هجام بابا
1: ne oldu bana?
0: Hocam iyi misin?
1: Siz kimsiniz?
0: Hocam benim karın Fatma.
2: Baba?
1: Baba mı? Aa, başım.
3: Hayırdır uşaklar?
2: Cemal amca, sanırım babam hafızasını kaybetti. Kafasına saksı düştü de.
3: He? Gerçekten mi? Şimdi anlarız. Hocam, az önce bir tepsi baklava celiydi.
1: Bana ne?
3: Ama galiba o baklava size celiydi hocam.
1: O zaman sana ne?
3: Bakın, gördünüz mü? Hafızası gitmemiş.
2: Ama Cemal amca, o klasik hoca refleksi. Daha iyisi var. Baba, bütün tesbihlerini 10 kuruşa sattım.
0: Ömer Lokman Hekim'i çağır yavrum.
4: İyileşmesi biraz zaman alacak. Bazen geçmişine dair bir anahtar kelime, bazen de bir şok onu iyileştirebilir.
0: Anahtar kelime ha? Şok ha?

0: Şu anahtar kelimeleri bir deneyelim. Hocam, senin kazan doğurmuş. Hı?
1: Sonra da ölmüş.
2: Kazan mı ölmüş?
3: Parayı veren mi düdüğü çalar, düdüğü veren mi parayı?
0: Ciğer buradaysa kedi nerede? Kedi buradaysa ciğer nerede hoca?
4: Göle maya çaldım. Ya tutarsa ha? Ya tutarsa ne olur düşün bir.
1: Dünyanın merkezi işte tam burası. Ölçmek ister misin?
2: Ne diyor yahu bunlar?
0: Söyle bakalım. Bana mı inanacaksın yoksa bir eşeğe mi? Ha? Eşeğe mi? Ah! Olmuyor.
4: Anahtar kelime işe yaramayacak. Bize gereken şey iyi bir şok.
0: Doğru mu yapıyoruz acaba?
4: Merak etme yenge. Hadi Kadri, yolla hocayı. Evet, birazdan şoka girer.
0: Ay, tamam yeter.
4: Bekleyin, biraz daha.
0: Yeter yeter, Kadri çek ipi. Ne?
1: Ama.
4: Uy, ciddi hoca.
0: Ama.
2: Şey, bir balık gördüm de tutuverdim.
4: Uy, bu balık da ne böyle? Şok oldum da.
1: Buraya neden geldik anne?
0: Ben de anlamadım.
5: Gabaro! Gabaro! Bah bah bah!
0: Eyvah! Gulyabani!
1: Anne, görmüyor musun? O Cemal amca.
5: Gabaro! Gabaro! Bah bah bah!
0: Olmuyor. Bu da işe yaramadı.
4: Daha gerçekçi bir şey lazım bize. Mesela... bir ayı. Kaçın uşağı.

0: Hiçbir şey işe yaramadı. İşe bak, bugün de saraya gidecekti.
1: Aslında aklımda birkaç yok daha vardı ama...
2: Hocam, hazırsanız gidebiliriz.
3: Siz kimsiniz?
2: Ne demek siz kimsiniz? Sultan'la görüşmemiz var ya hocam.
0: Hafızasını kaybetti de kimseyi hatırlamıyor.
2: Hafızasını mı kaybetti? Bu iş sultanımızın hiç hoşuna gitmeyecek.
0: Eyvah! Kara kaçan! Yoksa hala aç mı hayvan? Hoca! Eşeğin yemini ver demedim mi sana? Eşeğin yemini ver demedim mi sana?
3: Ömer, hatun, ne yapıyorsunuz burada?
0: Hocam!
4: Demek anahtar kelime eşeğin yemiymiş.
1: Hem anahtar kelime, hem şok.
3: Ne diyorsunuz anlamadım. Ama sultanı bekletmek olmaz. Hadi gidelim ağalar.
1: Ciddi de gelmedi hafızan. Laz Cemal uğraştı ama... İçi bağırdı senin Fatman.

0: Ciufi-ciufi-ecoșe.
1: Hadi bakalım Furkan, yap gösterini. 3, 2, 1.
0: Rampa var.
1: Çok hızlı giriyorsun Furkan.
2: Helal olsun sana.
1: Çarpacaksın. Ne yapıyorsun? Maşallah Furkan. Çufi'nin en baştaki yarım yamalak halini düşününce böyle bir gelişme beklemiyordum doğrusu.
3: Bence bu oyuncak senin çocukken sahip olduğun halinden çok daha güzel oldu Furkan.
4: Allah biliyor onun değeri ayrıydı. Ama kaybolması böyle bir sürece sebep olduğu için mutluyum. Bu da ne böyle?
0: Neydi o?
1: Bir kartal mı?
0: Yoksa uçurtma mı?
4: Ya da bir çeşit uçak mı?
1: Uzaylılar!
4: Ne olduğunu anlamanın bir yolu var arkadaşlar. O da peşine düşmek. Hadi koşun.
1: Arkadaşlar, beni bekleyin.
5: Bismillah.
4: Hayırlı sabahlar Müşteba abi.
5: Hayırlı sabahlar çocuklar. Ne garip rüyaydı.

0: Allah. Olacak iş değil.
1: Kaybettik.
0: Sanki yer yarıldı da içine girdi.
2: Acaba niye? Üzlü.

0: şuna bak Furkan. Bu aynı şeye benzemiyor mu? Ha?
1: Şeye.
2: Çofeye.
1: Ha?
2: Ha?
3: Bu iniş olayına biraz daha çalışmamız lazım.
2: Allah! Bizim de bu iniş olayına biraz daha çalışmamız gerek.
3: Selamun aleyküm arkadaşlar. Demek beni buldunuz. İzimi kaybettirdim sanmıştım.
2: Aleyküm selam arkadaş. Da sen kimsin? Tanışıyor muyuz?
3: Adım İrfan. Direkt olarak tanışmıyoruz ama ikimizde aynı oyuncağın başka parçaları var.
2: Evet, fark ettim. Çufe'nin parçalarından yeni bir oyuncak yapmışsın.
3: Hem de seninkinden çok daha iyi.
1: Orada dur bakalım, orası tartışılır.
3: Sizi bir süredir ev yapımı drone'umla izliyordum. İyi niyetli geliştirmeler yapmış olsanız da çok fazla zayıf noktası var Çofi'nin.
2: Çofi değil, Çofi.
3: Neyse işte, bakın. Hesaplamalarıma göre sizin oyuncakta bu kırmızıyla işaretli yerler hataya meyilli.
2: Nasıl yani?
3: Yani sizin Çuki dayanıksız.
0: Çofi.
1: Tamam arkadaş, böyle teknolojik cihazlar falan geliştirmişsin anladık. Hesap da yapıyorsun. Ama bu işler sadece teknolojiyle olmaz.
3: Bakın ne diyeceğim. Gelin ufak bir yarış yapalım. Sizin bugün çalıştığınız gibi engelli bir parkurda.
2: Yarış mı?
3: Evet. Daha doğrusu bir yetenek gösterisi gibi olacak. Kazanan diğer oyuncağın parçalarını alır. Var mısınız?
2: Kabul. Hadi yarışalım. Allah'ın izniyle sana ufak bir ders verelim.

0: Rotamız sarıyla işaretli arkadaşlar. İyi olan kazansın.
1: İnşallah öyle olur.
2: 3 2

0: İrfan, ne yapıyorsun Allah aşkına? Kazanacağım diye hem Chofi'ye hem de kendi oyuncağına zarar veriyorsun.
1: Bir şey olmaz. Benim tasarımım çok sağlamdır.
0: Olamaz.

0: Bu nasıl olur? Hesaplarıma göre böyle olmamalıydı.
1: Demek ki yanlışmış hesaplamaların İrfan. İkimizin de bunca uğraşına yazık oldu.
0: Fuara bu kadar az kalmışken nereden çıkardın bu yarış işini?
1: Sonuçta fuarda yalnızca sergilememiz isteniyordu. Şimdi ikimiz de yetiştiremeyeceğiz. Neyse İrfan, bu bize ders olsun. Gel bize ait olan parçaları toplayalım ve fuar gününe kadar elimizden geleni yapalım.
0: Haklısın. Hatta belki birlikte çalışırız. Ne dersin?
1: Senin teknik bilgin...
0: Ve senin mantığınla Allah'ın izniyle fuara kadar yetişebiliriz.
1: Denemeye değer. İşte ha? Bu. Dostluk kazandı.
2: Fuara kadar abimi güvenli bir yerde mi tutsak diyorum.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Merhaba çocuklar. Gelmişsiniz de oyun bile oynamışsınız. Aman keçe, iyi misin? Oh şükür, iyi olmana sevindim. Olur bazen böyle tatsız sürprizler. Yeter ki size bir şey olmasın. Hemen nasıl da birbirlerine yardım ediyorlar, gördünüz mü? Yardımlaşma ne güzel şey. 2 dakikada hallettiniz çocuklar. Maşallah. Birlikten kuvvet doğar dedikleri bu olsa gerek. Aa, bak şimdi aklıma ne geldi. Bu konuda çizim yapsak hiç de fena olmaz. Ne dersiniz? Atalarımız, peygamberimizin bize yaşayarak göstermeye çalıştığı kardeşlik örneğini ne güzel özetlemiş. Tamam mı? Herkes ne çizeceğini düşündü mü? O zaman keçeyle başlayalım. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir dal parçası. Bakalım ne olacak? Bir karınca bu yükü tek başına taşıyamaz keçe. Evet, işte bu. İşbirliği yaparak güçlerimizi birleştirdiğimizde başarı kaçınılmazdır çocuklar. Teşekkürler keçe. Oo, kara gelmiş bile. Hazır olduğun her halinden belli. O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir yapboz. Çok severim. Acaba ne? Bir tane daha. Üzerinde çini deseni var sanki. Ama kara parçalar ayrı ayrı, çok dağınık. Bir araya gelmeden ne olduğunu anlamak çok zor.

İyi bari. Bakalım ne resmiymiş bu. Oo, şimdi anladım. Parçalar tek tek kendi başlarına bir anlam ifade etmezken bir araya gelince muhteşem bir birlikteliğe dönüştü. Birlikten kuvvet doğduğu gerçeğini bize çok anlamlı bir şekilde gösterdiğin için teşekkür ediyorum Kara. Keçe hazır olduğuna göre son bir çizim alalım.